0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhdesatuhâ ve külle muhdesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: Akrabu ma yekunur rabbu minel abdi fi cevfil leylil ahiri fe in istata'te en tekune mimmen yezkurullaha fi tilke saati fe kün. Bunu Tirmizi Hasan sahih hadis diye rivayet etmiş. Müstedrek'te var Ebu Ümame'den ve Amr İbni Afse'den rivayet edilmiş bir hadis-i şerif. Ne buyuruyor Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifinde? Akrabu ma yekunur rabbu minel abdi. Rabb Teala Hazretlerinin, Allahu Teala Hazretlerinin kuluna en yakın olduğu zaman akrabu ma yekunur rabbu minel abdi. Rabb'ın kula en yakın olduğu zaman. Fi cevfil leylil ahir. Gecenin en son ortasının en son kısımları. Yani gece yarısından sonraki kısımlar. Cevf bir şeyin içi demek. Gecenin içinin son tarafları. Yani gece yarısından sonra sabaha yaklaşan kısımlar. Bunun adı nedir? Türkçemizde bildiğimiz adı seher vaktidir. Seher vaktidir. Seher vakti ne demek? Gecenin yarısından sonraki zaman demek. Ama halkımız bazen seher vakti deyince ben de öyle anlıyordum küçükken. Seher vakti deyince sanıyordum ki daha güneşin doğmadığı aydınlık zaman sanıyordum. Hayır, o sabah zamanı. Sabah zamanı başka. Seher vakti daha sabah girmeden önceki zaman. Kısaca hatırınızda kalacak gibi söylemek gerekirse sahur zamanı. Sahur zamanı ne demek? Kişinin uykusunu bölüp kalkıp yemek hazırlayıp oruç için yemek yediği zaman. Ondan sonra niyet ettim yarın oruç tutmaya ya Rabbi diyor. Suyunu içiyor, niyet ediyor. Ondan sonra tamam oruç başlıyor. Ha işte o sahura kalktığı zaman demek yani. Sahurla seher zaten birbirine benzeyen kelimelerdir. Şeyden aynı kökten çıkmadır. Sahur seher vaktinde yenilen yemek demektir zaten. Faul vezninde seher vaktinde yenilen yemeğe sahur denilir. Sabah vaktinde içilen içkiye sabuh dedikleri gibi. Sabuh ne demek? Ayyaşlar sabahleyin içki çekerlermiş. Akşam içerlermiş. Sabahleyin kalktılar, mideleri bulanıyor, ağızları zehir gibi acı, kafaları sallanıyor. Bir de sabuh içerlermiş. Sabahleyin bir içki. O zaman kafa çivi çivi söker diye dedikleri gibi. O zaman kafaları yeniden sarhoş olduğu için hisleri dumura uğradığından hissetmezlermiş. Bir sabuh var işte. Yani o da faul vezninde. Yani sabahleyin içilen demek. Sahur da seher vaktinde yenilen yemek demek. Onun gibi. Yani dil izahı, kelime izahı yapıyoruz. Herkes bilsin diye. Demek ki takvime bakacağız. İmsak ne zaman kesiliyor? Oruç ne zaman tutulacak diye. Efendim diyelim ki mesela 5'e şu kadar kala. Filan. 5 civarında oluyor. Tamam. İşte o zamandan evvelki zaman. Kimin ne olduğu zaman? Rabb Teala'nın, Allahu Teala Hazretlerinin kula en yakın olduğu zaman. Kulun Allah'a en yakın olduğu vaziyet. Kulun Allah'a en yakın olduğu vaziyet secde zamanı. Allah'ın kula en yakın olduğu zaman seher zamanı. Muhterem kardeşlerim, seher vakti. Diyor ki Efendimiz fe in istata'te en tekune mimmen yezkurullaha fi tilke sa'e fekün. Eğer güç yetirebilirsen takat getirebilirsen, yapabilirsen, başarabilirsen, bu saatte Allah'ı zikredenlerden olmayı başarabilirsen, başar, yap diyor. Demek istiyor ki karşısındakine, bu vakit çok kıymetlidir, bu vakitte uykunu böl de kalk, namazı kıl, zikrini yap demek yani. Kısacası ne tavsiye ediyor Peygamber Efendimiz? Saati kurup sahur vakitlerinde, Ramazan olmasa bile, kalkıp o vakitte namaz kılıp efendim zikir yapmayı tavsiye ediyor. Bak kaç tane ayet var, kaç tane hadis-i şerif var, zikri tavsiye ediyor. Gelsinler karşıma zikre yan bakanlar. Gelsinler karşıma zikir erbabını tenkit edenler. Ne emrediyorsun? Yap. Ben hiçbir şey demiyorum. Kur'an-ı Kerim oku diyorum. İki, Peygamber Efendimiz'in sünneti. Hadis-i şerifleri. Oku hadis-i şerifleri. Ne diyorsa onu yap. Göreceksin. Bak benim dediklerimin doğru olduğunu o zaman anlayacaksın. Ne yapacaksın? Kur'an'ı okuyacaksın kardeşim. Ahiretin mahvoluyor. Mühim olan ahiret. Senden çok daha rahatları var. Dünya mühim değil. Ahiretin mahvoluyor. Dünyada bir insanın zevk sefa sürmesi önemli değil. Ahiretin elden gidiyor. Kur'an'ı oku. Kur'an-ı Kerim'e inanıyorsan Kur'an'ı dinle. Rabbin kula en yakın olduğu zaman gece zamanıdır. Gecenin son taraflarıdır. Yani sahur zamanıdır. Saati kuracaksın. O saatte kalkacaksın. Bir. Uyumayacaksın. Kalkacaksın. فَاِنِ اِسْتَطَعْتَ diyor. Güç yetirebilirsen, eğer kişiysen, yapabilirsen yap diyor. Yapamıyorum. Tamam, çocuklar uyur, sen de uyur. Hastalar uyur, sen de uyur. Hasta mısın sen, çocuk musun? Değilsin. O zaman güç yetirebiliyorsan, er kişiysen, mert kişiysen, Müslüman mütedeyyin kişiysen, Efendimiz tavsiye ediyor işte. Güç yetirebilirsen kalk diyor. Saati kuracaksın, kalkacaksın, uykunu yeneceksin, nefsini yeneceksin. فَاِنْ اِسْتَطَعْتَ اَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللّٰهَ فِي تِلْكَ سَاءَ فَكُنْ. Efendim, bak ne diyor? Zikret diyor Allah. Gücün yetebilirsen kalk o vakitte zikret. Eyvah! Güc yetirebilirsen kalk o vakitte, Allah'ın kula en yakın olduğu seher vaktinde kalk da Allah de. Yunus Emre'yi herkes seviyor. Tatlı söylemiş. Benim gibi böyle sert değil. Savaşır gibi söylemiyor. Yunus Emre tatlı söylemiş. Herkes dinliyor ama anlamıyor. Dağlar ile, taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni. Söze bak. Seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni. Hiç seher vaktinde uyanık oldunuz mu? Köyde, yaylada, tarlada, bahçede. Kuşların hepsi cıvıl cıvıl cıvıl cıvıl cıvıl cıvıl, bir şamata, bir tatlı, bir güzel koro vardır ki onlar kalkmıştır. Kuştur onlar, kalkmıştır ama insanoğlu efendim derin uykuda. Yunus Emre ne diyor? Seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni. Çağırmak ne demek? Dua etmek demek, zikretmek demek. Deryalarda mahi ile, mahi balık demek. Deryalarda mahi ile, sahralarda yani çöllerde ahu ile, ahu ceylan demek. Yani denizlerde balıkla, çöllerde efendim ceylanlarla. Deryalarda mahi ile, sahralarda ahu ile, derviş olup yahu ile çağırayım Mevlam seni. Hadi buyur şimdi. Yunus da çıktı ellerinden. Delil gösteriyoruz. Bunların için okuyoruz. Allah'ın rızasını bulalım, yolunda gidelim, sevdiği kul olalım, ahireti kazanalım diye okuyoruz. Neden okuyoruz bunları? Yani hoşça bir vakit geçsin diye mi okuyoruz? Bu konuşmaları yapmamızın sebebi hakkı bulmak, sonra hakkı buldun ne oldu? Bulduktan sonra da uygulamak. Hakkı bilip bulduktan sonra yapmamak, o da ayrı bir suç. Bilip de yapmamak, o da ayrı bir suç değil mi? Bildiğini yapacak insan. Eğrilerle ömür geçireceğine, eğrileri doğrultup doğrularla ömür geçirmesi lazım herkesin. Akrabukum minni meclisen yevmel kıyameti ahsenukum huluka. Bu da tam üçü birden. Bu üç hadis-i şerifi ezberlediniz mi, uyguladınız mı kurtuldunuz. Bak bu üçüncü hadis-i şerifi de kim söylemiş, rivayet etmiş?

Peygamber Efendimiz söylemiş. Kim rivayet etmiş Peygamber Efendimiz'den? Sürpriz. Hazreti Ali Efendimiz. Hazreti Ali Efendimiz. Akrabukum minni meclisen yevmel kıyameti ahsenukum hulukan. İbn-i Necar Hazreti Ali radıyallahu anh'ten rivayet etmiş. Hazreti Ali Efendimiz söylüyor. Ne buyurmuş Peygamber Efendimiz? Onun rivayet ettiğine göre, Hazreti Ali'nin rivayet ettiğine göre ne buyurmuş? Akrabukum minni meclisen yevmel kıyameti. Kıyamet gününde bana oturma yeri bakımından en yakın olanınız, en yakınıma oturacak kimse demek yani. Kıyamet gününde Resulullah'ın yakınına oturmak istemez misin? Sağ yanını sana ayırsalar mest olmaz mısın? Cemalini görecek bir yerde, yakın bir yerde olmak istemez misin? Resulullah'ın yanında olmak istemez misin? Can verir mi hocam? İstemek ne demek? Sorulur mu hocam? Hele bir yolunu göster de canımızı verelim der insan. Değil mi? Nedir? İşte yolu. Akrabukum minni meclisen yevmel kıyame. Kıyamet gününde bana oturma yeri bakımından, koltuk bakımından en yakın olanlarınız ahsenukum hulukan. Ahlakı en güzel olanlarınızdır. Resulullah Efendimiz ahlakı en güzel olanları yanına toplayacak, toplayacak. Ahlakı fena olanlar, eksik olanlar, kusurlu olanlar uzaklarda ta öte kalacak. Belki cennete giremeyecek. İnsanları ekseriyetle cennete sokan sebep nedir? Güzel huydur. Ekseriyetle güzel huyundan dolayı girecek insanlar. İnsanları ekseriyetle cehenneme sokan nedir? Diyor ki Peygamber Efendimiz ecvefan diyor. Yani ağzıyla karnı demek yani. Yani midesine haram lokma yer, oradan cehenneme gider. Bir de efendim namusunu koruyamadığı için. Güzel huyluluk çok önemlidir. Bizim bu tasavvuf dediğimiz müessese, bir eğitim müessesesidir. Köye gidiyoruz Düzce'de. Muhammed Said-i Kevseri Hazretleri'nin köyünü bulduk. Çok seviyoruz adamcağızı. Allah rahmet eylesin. Mısır'da büyük alim. Mısır'da yaşamış. Hicret etmiş buradan Mısır'a. Mısır'da almış eline kalemi. Öyle eserler yazmış ki Mısır ahalisi, Arap alemi bu bizim memleketten gitme şahsın ilmine, irfanına hayran kalmış. Çok büyük zat. Şimdi gidelim dedik. Düzce'de Said-i Kevseri'nin köyünü bulalım. Bulduk. Tamam. Camisini de bulduk, tamam. Bir de medresesi varmış. Yani köy dememiş, dağ dememiş mübarek. Köyünde bir de medrese yaptırmış, talebe yetiştiriyormuş. Medrese nerede? Yerle bir etmişler. Medreseler Çingenelerin istilasına uğramış, yıkılmış. Kitapların üstünde çocuklar hoplamış, zıplamış. Gözlerimle gördüm. Efendim, Nevşehir'in Gülşehir kasabasında dediler ki bir kütüphane var. Yazma eserler var içinde. Aman! Ben de yazma eser aşıklısıyım. Atladım gittim. Orada bir hafta kadar çalıştım. Yazma eserleri bir bir inceledim. Altın yaldızlı, efendim meşin kapaklı, şaheser eserler. Harika. Neden? Oradan bir sadrazam yetişmiş, oraya hizmet etmiş, cami yaptırmış, çeşme yaptırmış, hamam yaptırmış, kütüphane yaptırmış, kütüphanesinin içini güzel kitaplarla doldurmuş filan. Ama torunlarda hayır yok, yapılan hayırı devam ettirememişler. Hocam dedi bana orada bir ahaliden bir şahıs, hocam dedi sizin bu kıymet verip öpüp başınıza koyduğunuz bu yaldızlı, altın yaldızlı kıymetli kitaplar var ya, bu kitapların üstünde bizim çocukluğumuzda çocuklar hoplayıp zıplayıp oynardı dedi. Ya oynayacak, çocuk oynatacak başka yer bulamadınız mı? Bir tane akıllı çıkıp da hey, çık oradan bakayım diyemedi mi çocuklara? Kitap o günahtır diyemedi mi? Dememiş. Yani dedeye bak, tarihin içindeki dedeye bak, oraya kütüphane yapıyor, kitaplar vakfediyor. Hocam senin bu çok beğendiğin kitapların sayfalarını leblebiciler külah yapıyordu dedi. Car kıvırıyor, 100 dirhem efendim sarı leblebi içine. Efendim ayçiçek çıt çıt yapacak, kıh diye üfleyecek. Ya bu kitaplar insaf. Camiye girdim, camide böyle tarihi eserler var, yaldızlı. Çok büyük hattatların eseri. Sultanahmet'te Cevri Kalfa İlkokulu var. Çanakkale'ye gitmenize lüzum yok. Cevri Kalfa İlkokulu'nun Sultanahmet'e bakan tarafındaki efendim çeşmenin üstündeki kitabeye bakın ne olmuş? Harp devrimi yaptık diye birisi kalkmış orada tarihi kitabeyi kazımaya kalkmış. Böyle şey olur mu? İngiliz yapmazdı. Vallahi yapmaz.
Yapmıyor zaten. Mezar taşlarını İngiltere'de satıyorlarmış şimdi. Eyüp Sultan'dan topluyormuş açık gözler. İngiltere'de haraç

toplarsa toplar, toplamazsa şeytanın maskarası olur, ede rezil rüsva olur. Aklımızı başımıza toplayacağız, şahsiyet sahibi olacağız. Dünya üzerinde bizim kadar kültürü yüksek, bizim kadar din temiz başka bir millet yok. En yüksek milletiz, kıymetimizi bilelim ya. Allah bize vermiş bu payeyi, kimsenin bir şeyden haberi yok. Peygamber Efendimiz'e en yakın olacak, en yakınına oturacak kimse kimlermiş? Ahlakı en güzel olanlarmış. Ya bizim bugün okuduklarımız yeter bize ya. Üç şeyi öğrendik. Kulun Allah'a en yakın olduğu yer, vaziyet. Allah'ın kuluna en yakın olduğu zaman. Ve Müslümanın kıyamet gününde Resulullah'ın en yakınında olmasının şartı. Yetmez mi bu üç güzel şey? Elhamdülillah, çok şükür bugünkü bu hadis-i şeriflere, bu derse, bu dinleyenlere, bu söyleyenlere. Allah'ın büyük nimeti bu ya. Elhamdülillah. Kul ne zaman Allah'a en yakın oluyormuş? Hangi vaziyette? Secde halindeyken. O halde secdeyi, namazın, niyazı, kıymetini bilin, bırakmayın, geçirmeyin. Namazı seremoni olarak, jimnastik, idman hareketi gibi kılmaktan kurtarın yakayı paçayı, biraz namazın zevkine varın. Allah deyince tüyleriniz diken diken olsun. Sübhanallah deyince gözlerinizden yaşlar aksın. Sübhanallah hayranlık kelimesidir. Hayranım sana demek ya. Namazın niyazın kıymetini bil. Bir, gecenin kıymetini bil ve zikrin kıymetini bil. Sahur vaktinde kalk da sen de dağlarıyla, taşlarıyla, kuşlarıyla efendim Allah de. Hepsi Allah diyor çünkü. Niye dağlarıyla, taşlarıyla Allah diyeyim diyor Yunus Emre. Ve immin şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Allah'ı zikretmeyen hiçbir mahluk yok. Hiçbir yaratık yok. Velakin la tefkahune tesbihu. Yalnız siz anlayamıyorsunuz tesbihini diyor. Allah buyuruyor böyle. Sen taşı taş mı sanıyorsun? Ağacı ağaç mı sanıyorsun? Hissiz mi sanıyorsun? Duygusuz mu sanıyorsun? Evet, materyalist mantıkta bize öyle öğretildi ama değil. Onun da kendine göre bir varlığı, bir şahsiyeti var. Dinimizde böyle söylüyor. Hepsi tesbih ediyor diyor. Dağlar tesbih ediyor, taşlar tesbih ediyor, kuşlar tesbih ediyor, ağaç, yağmur, bulut, ay, güneş, yıldız, dünya hepsi tesbih ediyor. Sen çok akıllısın, sen efendim korkuyorsun, tesbih etmiyorsun, zikretmiyorsun. Böyle akıl mı olur? Allah'ın verdiği aklı böyle mi kullanır insan? Seher vakitlerinde kalk da biraz dergah-ı izzete yönel de Allah-u Teala Hazretlerine yalvar da bu hali senden alsın, kurtarsın seni. Üçüncüsü, ahirette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e yakın olmak istiyorsan, yanına oturmak istiyorsan, iltifatına ermek istiyorsan, ahlakını güzelleştir. Çok yaşlı köylü kadınlar tanıdım. Hocamızla muhtelif yerleri gezerken vallahi billahi böyle profesör gibi arif, tatlı dilli, güleç yüzlü insanlar. Neden? Kamil insan olmak başka şeydir muhterem kardeşlerim. Onun için ahlakınızı güzelleştirmeye gayret edin. Kötü huylarınızı atmaya çalışın. Güzel huyları almaya çalışın ki Resulullah'ın sevdiği ümmet olasınız. Allah-u Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın. Sevdiği kul eylesin. Marifetullah'a erdesin. Aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin. Sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin. Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti esrar suretil Fatiha.

Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecrin ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

Merhaba sevgili Akre dinleyicileri. 27 Temmuz Pazartesi sabahı Elazığ'da hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Köşen'in doğumlarının Hicri 91. yıl dönümü iade edildi. Elazığ'da gerçekleştirilen Doğuş Elazığ İşrak İbadeti programını istifadenize sunuyoruz.

Selam olsun Nuh'a. Selam olsun İbrahim'e. Selam olsun Yunus'a. Selam olsun Musa'ya. Selam olsun İsa'ya. Selam olsun bütün peygamberlere. Her biri aynı hakikatin davetçisiydi. La ilahe illallah. Sonra zaman geldi. İlk ikrarın yankısı son vahyin çağrısında yeniden duyuldu. İkra bismi rabbikellezî halak. Ve artık her insanın kıyamete kadar mutlak muhatabı, müjdeci ve uyarıcı, davetçi ve nur saçan bir kandil, son peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Artık yeryüzü durdukça duracak tek doğru, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Nebilerin sonuncusu da uyardı tüm insanlığı. Ey insan, kendine gel. Dünya sahnesi seni aldatmasın. Menfaat için nefsine uyup şeytan ve şebekesiyle işbirliği yapma. Yaratıldın, verdiğin sözü unutma. Zaman gelip bütün hesaplar görüldüğünde kitabı sağından verileceklerin arasında olmazsa isimleriniz, kaybedenlerden olursunuz. İlk ikrarı taşıyanlar işittik ve itaat ettik diyerek ümmet oldular. Ya ahdini unutanlar? İşittiler, yüz çevirdiler. Nefislerinin ardına düştüler. Karanlığı yurt bildiler. Söndürürüz sandılar ağızlarıyla Allah'ın nurunu. Tevhid çağrısına yüz çevirenler, deniz yarılıp üzerlerine kapandığında, sular yükseldiğinde dağların zirvesine, rüzgarlar estiğinde korunaklı şehirlerin surlarında, bir çığlık duyulduğunda kulakları sağır eden,

0: Milenyumu başladı. Bin yıl. Artık Allah'tan gayrıya tapılmasın bu 21. yüzyılda ilmin, fennin, bilginin bu kadar kolay öğrenildiği, öğretildiği böyle bir bilim çağında, yani bilgisayar çağında bilgilerin böyle düğmeye bastığın zaman önüne liste haline döküldüğü çağda artık puta tapılmasın. Artık ineğe tapılmasın lütfen. Çalışın, artık ineğe tapılmasın. Ey Pakistanlı, Hindistanlı kardeşlerim, şu adamlara söyleyin şu ineğe tapmasınlar. Söyleyin de şu öküze tapmasınlar. Söyleyin de şu haça, şu puta tapmasın. Çoluk çocuğunuzu öğretin, çoluk çocuğunuzu kaptırmayın. Hırsızlar çalmasın, imanlarınızı almasın.
1: Mahmut Esat Coşan Hoca Efendi'nin bu çağrısı bir temenni değildi. Bu bir istikamet çağrısıydı. Ne güzel bir müjde. Şimdi doğuş vakti der bize. İşte şimdi tevhidle diriliş vakti. İlk sözleşmeni hatırla. Yönel Allah'a. Çalış, çabala. Rabbinin hoşnutluğunu arzula. Cennet ve nimetlerini kazan. Doğuşun kutlu olsun. Her gün doğumunu gerçek doğuş kılan yiğitlere selam olsun.

Bir kımıldanış başlıyor ufukta. Karanlık aydınlığa dönüyor yavaş yavaş. Kainat her an yeniden yaratılışını ahenkli bir gösteriyle ilan ediyor. Doğuş başlıyor. İnsan uykusundan uyanıyor. Gecenin sessizliğinde uyku sarmıştı bedenini. Küçük bir ölüm gibi. Şimdi uyanıyor insan. Yeniden dirilir gibi. Rabbimizden yeni bir gün bağışlandı bize. Kalplerimizin arınmasına, niyetlerimizin tazelenmesine vesile olsun diye. Aziz misafirlerimiz, muhterem hanımefendiler, beyefendiler ve gönüllerimizin neşesi sevgili çocuklarımız. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hamd, sonsuz övgü, her türlü takdir ve teşekkür bizleri yaratan, yaşatan ve iman nimetiyle şereflendiren, kalplerimizi Kur'an'ın nuruyla aydınlatan yüce Rabbimizedir. Salat ve selam, alemlere rahmet ve nur saçan bir kandil olarak gönderilen müjdecimiz, uyarıcımız, Hakk'a davet eden rehberimiz, Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya olsun. Muhterem liderimiz, hocamız, Server Onursal Başkanı ve Mahmut Esat Coşan Vakfı kurucusu Sayın Muharrem Nurettin Coşan Beyefendi öncülüğünde bu yıl dördüncüsünü idrak ettiğimiz Doğuş Elazığ sabah namazı ve işrak ibadeti buluşmasına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Efendim, bir yeri mescit yapan, yalnızca etrafını çevreleyen duvarlar, yükselen kubbeler değildir. Asıl olan, tertemiz bir niyetle gönlün yaratıcıya, bedenin Kabe'ye yönelmesidir. Bizler bugün, bu kutlu saatte, aynı niyetle, aynı duayla, aynı kıbleye yönelen gönüller olarak bir araya geldik. Bizi büyük bir nezaket ve misafirperverlikle karşılayan Elazığ'da, gönülden gönle imar ettiğimiz bu kardeşlik meydanında sizleri hürmetle selamlıyoruz. Kıymetli dostlar, bugün bizleri burada buluşturan anlamlı bir yat günüdür. Bugün gönüller gerçek huzuru bulsun, kalpler istikametini korusun.

adanmış mübarek bir ömre vefa günüdür. Doğumlarının hicri 91. yıl dönümünü idrak ettiğimiz mürebbimiz, gönül dostu hocamız Mahmut Esat Coşan Hoca Efendi'yi rahmet ve hürmetle yad ediyoruz. Hocamızın sözleri idrakimizde, sesi kulaklarımızda, sevgisi gönüllerimizde yaşamaya devam ediyor. Onu yad etmek, ondan öğrendiğimiz güzellikleri güzel insanlarla birlikte yeniden hatırlamak ve yaşatma iradesini tazelemektir. Onu yad etmek, Kur'an'a sadakati, sünnet-i seniyyeye ittibayı, İslam'a hizmeti, ihlası, ihsanı, kardeşliği ve Allah rızası için yaşama gayretini yeniden kuşanmaktır. Dileriz ki yolu yolumuz, nasihatleri hayat kılavuzumuz olsun. Hocamızı müstesna bir sünneti hayatımıza taşıyan bugünkü işrak ibadeti vesilesiyle yad etmenin elbette ayrı bir anlamı var. Bu buluşma onun sünnete bağlılık hassasiyetini, ibadeti hayatın merkezine alan irşadını ve Kur'an ve sünnet çizgisinden hiç şaşmadan inandığı gibi yaşama yönündeki çağrısını yeniden hatırlamaya vesile olsun. Rabbimiz bu mübarek sabahı bizler için hakiki bir doğuşa, kalbi bir tazelenmeye ve istikamet üzere yeni bir başlangıca vesile eylesin. Efendim, üzerinde bulunduğumuz Harput Yadigarı Elazığ toprağı doğuşa aşinadır. Bu topraklarda Kur'an sevgisi vardır. Bu topraklarda peygamber muhabbeti vardır. Bu topraklarda zikir vardır, dua vardır, edep vardır, kardeşlik vardır. Harput ve Elazığ bu yurdun ilim ve irfanla uyanan sabahlarından biridir. İşte bu sebeple mürebbimiz, gönül dostumuz Mahmut Esat Coşan hocamızı onun İrşat çizgisinin buluştuğu bu topraklarda yad etmek ayrı bir anlam taşımaktadır. Kıymetli misafirler, birazdan bizleri felaha çağıran ezan-ı Muhammedi ile ibadet yolculuğumuz başlayacaktır.

İlahi ente maksudi ve rudake maktubi. Bizim şiarımız, bizim esasımız, bizim Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği ana düşüncemiz nedir? Her yaptığımız işi Allah rızası için yapmak. İlahi ente maksudi. Ya Rabbi, benim maksudum, arzum, istediğim, gece gündüz durmayıp dilediğim, temenni ettiğim sensin. Efendim, verudake matlubi, ben senin rızanı kazanmak istiyorum. Senin rızanın olduğu her şeyi seve seve yaparım. Efendim, senin rızanın olmadığı işi de yapmam. Çünkü sen istemiyorsun, razı değilsin. Senin istemediğin şeyi yapmam ya Rabbi demesi lazım. Her Müslümanın böyle hareket etmesi, böyle düşünmesi, bu zihniyete sahip olması lazım.

0: Namazlardan, farzlardan sonra sevaplı olan ibadetler, sabah namazından sonra oturup Kur'an'la, zikirle meşgul olup güneşin doğmasından yarım saat geçinceye kadar meşguliyetini devam ettirip işrak namazı kılmaktır. İşrak namazını böyle kılan bir kimse hakkında çok hadis-i şerifler var, çok müjdeler var. Bazısını sayayım. O gün bir hac ve ömre yapmış kadar sevap kazanır. Bir. İkincisi, İsmail aleyhisselamın soyundan asaletli, kıymetli esirleri düşmanın elinden fidyeyi necat verip kurtarmış, azat etmiş kadar sevap kazanır. Üçüncüsü, ufukları gözün alabildiği kadar uzak yerleri dolaşarak çalışsa, çabalasa, ticaret yapsa elde edeceği rızıktan daha fazla rızık kazanır. Rızkı çok bol olur. Dördüncüsü, o gün ölürse imanla ölmesine sebep olur. Onun için işrak namazını çok karlı bir namaz olarak görüyoruz. Peygamber Efendimiz adetliydi, böyle yapardı. Evliyaullah büyüklerimiz de böyle yapardı. Siz de bunun misalini sabahları burada da görebilirsiniz. Şimdi sabahları göreceksiniz. Sabah namazından sonra oturacağız. Yasinler okunacak. Sağ olursak inşallah. Ve böylece fikirlerimizi yapacağız burada. Hanımlar da böyle sabah namazından sonra yaparlarsa bu sevapları alırlar.
1: Salatü sünnet.

0: İbadetleri yapanı Allah sever, ibadet yaparak sevgisini kazanmaya çalışacağız. Günahlardan, haramlardan kaçınıp takva ehli olanı Allah sever, haramlardan, günahlardan kaçınıp gene sevgisini kazanmaya çalışacağız. Güzel huyluları Allah sever, huylarımızı güzelleştirip gene efendim Allah'ın sevgisini, rızasını kazanmaya çalışacağız. Kötü huyluları sevmez ve cezalandırır, oradan uzak duracağız. Kolay. İbadetleri yapmak, günahlardan kaçmak, ahlakı güzelleştirmek. Bizim yolumuzun esasları bunlar. Üç ana esas herkesin hatırında kalır.
1: Döndüm sana ya müstehan. Doğru kapına gelmişim. Lütfun dilerim el aman, doğru kapına gelmişim. Ben etmişim hadsiz günah, yok senden özge bir pena. Ey rahmeti bol padişah, doğru kapına gelmişim. Pek aziz misafirlerimiz, Harput'un manevi ikliminde derin izler bırakmış isimlerden biri olan Hafız Osman Bedrettin Erzurumi Hazretlerinin okuduğumuz bu münacatında dile getirdiği gibi, bizler de alemlerin Rabbi Yüce Allah'ın kapısına geldik. İtaat ve bağlılığımızın bir nişanesi olarak eda ettiğimiz namazlarımız makbul ibadetlerden olsun. Namazımıza imamet eden, kıraatiyle Medine-i Münevvere'nin huzurunu gönüllerimize taşıyan Kıbleteyn Mescidi İmam Hatiplerinden muhterem Abdülkerim Hasan Adnan hocamıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Rabbimiz kendilerinden razı olsun. Yüce Rabbimiz İsra Suresi 78. ayeti kerimede şöyle buyuruyor: Gündüzün, güneşin gün ortasını aşmasından gecenin karanlığına kadar namazı kıl. Bir de sabah namazını. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Ayet-i kerimede şahitli olduğu bildirilen sabah namazı, bizler için son derece müstesna bir ibadettir. Henüz dünya telaşı başlamadan, berrak bir zihin ve dingin bir kalple yeni başlayan günün ilk secdesini, ilk şükrünü ve ilk niyetini Allah'a arz etmek, o günü hangi istikamet üzere ve kimin huzurunda yaşayacağımızın en baştan beyanıdır. Rabbimiz secdelerimizin izini, gönüllerimizdeki niyeti ve dualarımızdaki samimiyeti katında kabul buyursun. Sabah namazından sonra idrak edeceğimiz bu bereketli zamansa, kalbimizi nefsimizin arzularına, şeytanın tuzaklarına, dünya sevgisine karşı güçlendirme vaktidir.

0: yolları hatırlatıyor. Onun bir nakkaş inceliğiyle hayatlarımıza dokunuşunu, bir sarraf titizliğiyle gönülleri işleyişini, sadra şifa veren bir hekim hassasiyetiyle insana, dostlarına ve ümmete verdiği emeği, değeri ve sevgiyi yeniden gönüllerimizde canlandırıyor. O, insanla İslam, dünya ile ahiret, ilimle amel, kalple hayat arasındaki irtibatı derinlemesine kavrayan çok yönlü bir mütefekkirdi. Yaşadığı çağı çok iyi okuyan, insanı içine çekebilecek karanlıkları gören ve bu karanlıklardan çıkış yollarını Kur'an ve sünnet ışığında gösteren örnek bir rehberdi. Az önceki videoda da gönül dostumuz ve mürebbimiz Mahmut Esat Coşan hocamızın vefatından 2 gün önce gerçekleştirdiği sohbetinden bir bölüm dinledik. Bu anlamlı sohbetinde hocamız bizlere 3 önemli nasihatte bulunuyor. İbadetleri yerine getirmek, günahlardan sakınmak ve ahlakı güzelleştirmek. Güzel kulluğun temel esaslarını özetleyen bu 3 ilke sevenleri için adeta vasiyeti mahiyetindedir. Kıymetli gönüldaşlar, işte Harput'ta bu hakikatin hayat bulduğu bir hafızaya sahiptir. Medresenin ilmi, tekkenin edebi, vakfın hizmet şuuru ve ihsan ahlakı aynı iklimde buluşmuştur. Bölgedeki cami, medrese ve tekkeler yalnızca ibadet edilen mekanlar değil, insanın dağılan iç dünyasını toparlayan, manevi gücünü besleyen, toplumu ayakta tutan, hayatın içindeki irfan merkezleri olmuştur. Bu sabah Harput'un mekanlarından, alimlerinden ve gönül insanlarından bugüne uzanan manevi diriliş çizgisini Elazığ'ın kalbinde yeniden hatırlıyoruz. Bu doğuş vaktinde gafletin gölgesinden zikrin aydınlığına, dağınıklığın karmaşasından tevhidin sükunetine, günahın darlığından istiğfarın ferahlığına yürüyelim. Aziz misafirler, şimdi doğuş vakti, şimdi ilimle, irfanla, zikirle, tefekkürle, duayla ve Kur'an'la diriliş vakti. Şimdi içimizdeki karanlıklardan sıyrılıp Rabbimizin rahmetine yönelme vakti. Ve şimdi söz dua olsun, nefes zikir olsun, kalpler Rabbine yol bulsun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sabah şeriflerimiz hayır olsun. Hayırlar feth olsun. Şerler def olsun. Münkir münafık ıslah olsun. Islahı mümkün olmayanlar kahriyle perişan olsun. Yaptığımız ibadetlerden hasıl olan sevaplar içimizdeki yetimler, garipler, kurabalar, aşıklar hürmetine kabul ve asan olsun. Biraz sonra yapacağımız zikrullah'ta sizden ricam, bizimle beraber kulağınızın duyacağı kadar kendinizin de okuması. Zira kainat topraktan, insan kulaktan sulanır. Kulak duysun ki kalp harekete geçsin. Kendi duyacağınız kadar ses verirseniz bizimle beraber, biz de hay hay sizinle beraber bu zikre eşlik etmiş oluruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna

Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Allahümme ente rabbi la ilahe illa ente halaktani ve ana abduke ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'tu e'udhu bike min şerri ma sana'tu ebu leke bi ni'metike aleyye ve ebu bi zembi faghfirli fe innehu la yaghfiru zunube illa ente.

0: azim.
1: Subhanallah. Subhanallah adede ma halaka fis sema. Ve subhanallah adede ma halaka fil ard. Ve subhanallah adede ma halaka beyne zalik. Ve subhanallah adede ma huve halik. Vallahu ekber mislu zalik. Velhamdülillahi mislu zalik. Ve la ilahe illallah mislu zalik. Ve la havle ve la kuvvete illa billahi mislu zalik. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Adede halkik ve rıza nefsik ve midade kelimatik. Kullama zekereke zâkirûn ve gafela an zikrikel gâfilûn. Ve sellim ve radıyallahu an ashabi Resulillahi ecma'in. Dereytü rıza illillah. Efteru zikri fa'lemennehu.

İllallah ilahi ente maksudi ve rızake matlubi atini muhabbetike vel mağfiretik vel husule fi

Hazretik, el evveli Allah, el ahiru Allah, el zahiru Allah, el batinu Allah, men kâne fî kalbihi, hay hay, fe mu'inuhu fiddâreyn Allah, ve men kâne fî kalbihi gayrullah, fe hasmuhu fiddâreyn Allah, ya Allahu Celle Celaluhu ve anne valuhu, ve la ilahe gayruh ya Rabbel Alemin.

Sarf oldu cümle aşkın. Dört kitabın

Merve.

Fatiha-i Şerife ma'al Besmele. Üçer salavat-ı şerife. Birer elem neşrah leke-i şerif ma'al Besmele. Otuz üçer İhlas-ı Şerif ma'al Besmele.

Bismillahirrahmanirrahim.

Fatiha-i Şerife maal Besmele. Üçer salavat-ı şerife.

Amin. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî halakas semâvâti vel ardı ve ce'alez zulumâti vel nûr. Vessalâtu vesselâmü alâ rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Ey karanlığı giderip sabahı aydınlatan, geceyi huzur ve sükûnet vakti kılan, güneş ve ayı belirli bir düzende yaratan Allah'ım, sen sonsuz rahmet sahibisin, daima merhamet edensin. Yüceliğine sığınarak her işe senin isminle başlarız. Adın anıldığında yerde ve gökte hiçbir şey zarar veremez. Çünkü sen her şeyi işitir ve her şeyi bilirsin. Bizi yoktan var eden, sabaha eriştiren, ruhumuzu bize iade eden, nimetleriyle yaşatan Rabbimiz, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyoruz ki senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve Resulündür.

0: Allah'ım, üzerimizdeki İslam nimeti için sana hamdolsun. Kur'an nimeti için sana hamdolsun. Bizi Kur'an'la, kullukla ve zikirle buluşturduğun için sana hamdolsun. Bütün övgü, şükür ve minnet yalnız sanadır. Allah'ım, Hazreti Adem'e, Nuh'a, İbrahim'e, Musa'ya, İsa'ya selam olsun. Allah'ım, Elyesa'ya selam olsun. Zülkif'le ve bütün peygamberlere salat ve selam olsun. Allah'ım, alemlerin en şereflisi, en üstünü, iyilik önderi, nebilerin sonuncusu Habibin Muhammed'e selam olsun. Rahmetini ve bereketini onun ve ailesinin üzerine ihsan eyle. Ey Rabbimiz, senin rızan için bir araya gelişimizi, niyetimizi, affını, rahmetini ve dostluğunu umarak eda ettiğimiz namazımızı ve işrak ibadetimizi katında makbul eyle. Ya Rabbi, rahmetinin ve kudretinin bir tecellisi olarak yarattığın, yeryüzünü aydınlatıp ısıtan güneşi yükselttiğin bu vakitte, doğuş Elazığ işrak buluşmamızı tefekkür, muhabbet ve kardeşlik iklimine vesile eyle. Ey Kur'an-ı Azim'in Rabbi olan Allah'ım, Kur'an'ı gözümüze nur, kalbimize şifa, dilimize zikir, hayatımıza istikamet eyle. Bizleri Kur'an'ın hakikatleriyle düşünen, onun ahlakıyla güzelleşen ve onun nuruyla yol bulan kullarından eyle.
1: Amin.
0: Bugün burada okunan Kur'an-ı Kerim ayetlerini, çekilen tesbihleri, kelime-i tevhidleri, zikirleri, salavat-ı şerifeleri, duası yapılmak üzere okunmuş Kur'an-ı Kerim hatimlerini, süveri celileleri, sair ibadet ve taatlerimizi, hayır ve hasenatımızı aziz ve yüce ismin hürmetine kabul eyle.
1: Amin.
0: Kusurlarımızı örtüver, sevaplarımızı kat kat ziyade eyle.
1: Amin.
0: Ya Rabbi, hasıl olan sevapları sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, pak ve mübarek ruhuna hediye eyledik. Sen ulaştır ve haberdar eyle.
1: Amin.
0: Peygamber Efendimizin şefaatine, teveccühüne ve sevgisine nail olmayı, sünnet-i seniyyesini yaşamayı ve yaşatmayı, cennette komşuluğunu cümlemize nasip eyle. Hasıl olan sevapları Efendimiz'den önceki bütün peygamberlerin ruhlarına, Efendimiz'in mübarek aile efradına, ashabına, tabi'in ve tebi-i tabi'in ile bütün müçtehitlerin ruhlarına hediye eyledik. Sen ulaştır ya Rabbi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin varisleri, ümmeti Muhammed'in mürşid ve mürebbileri olan ve Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ten Ahmet Ziyauddin Gümüşhanevi Hazretleri ve Muhammed Zahid İbni İbrahim-i Bursevi Hazretlerine kadar güzeran eyleyen silisile-i saadat efendilerimizin ruhlarına hediye eyledik. Ulaştırıp haberdar eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Hasıl olan sevabı özellikle burada kendilerini özlemle, en samimi duygu ve niyetlerle yad etmek üzere toplandığımız mürşidimiz, mürebbimiz Es-Seyyid Mahmud Esad Coşan İbni Halil Necati El-Şen-i Kalevi Hazretlerinin ruhuna hediye eyledik. Vasıl eyle, haberdar eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Ya Rabbi, seher vaktinin feyzini ve işrakın nurunu gönüllerimize nakşeyle. Bu müstesna topluluğun sevgi, vefa ve kardeşlik duygularıyla bir araya gelmesine, Peygamber Efendimizin sünnetini ihya etmesine öncülük eden kıymetli liderimiz Muharrem Nurettin Coşan hocamızı lütuf ve kereminle teyit ve takviye ile, kendilerine ve aile efradına tüm sevenleriyle birlikte sıhhat, afiyet, bereketli ve hayırlı bir ömür ihsan eyle.
1: Amin.
0: Hayallerini ve niyetlerini yaşanılır eyle. Her birini kıyamete kadar hayırla devam ettir. Burada içtenlikle yad ettiğimiz merhum hocamız Mahmud Esad

0: Hocanın Allah rızasını kazanmak için başladığı ve başlattığı tüm hamlelerini tamamlayıp onun adına hizmete sokmayı kendilerine nasip edip kolaylaştır. Bu hususta bizleri de kendilerine sadık yardımcılar eyle. Ya Rabbi, Sadat-ı Kiram efendilerimizin cümlesinin derecelerini âli, makamlarını yüksek eyle. Onlara ihsan ettiğin marifetullah'tan ve muhabbetullah'tan bizlere de ihsan eyle.
1: Amin.
0: Mahşer günü mürşid-i kamillerimizle birlikte Peygamber Efendimizin livaul hamdi altında haşrolmayı cümlemize nasip eyle. Hasreten hasıl olan sevapları bir mislini de Mehmet Zahid Kotku rahmetullahi aleyh hocamızın kıymetli kerimesi, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan'ın güzide eşi, liderimiz, hocamız Muharrem Nureddin Coşan beyefendinin sevgili validesi, merhume Hacer Muhterem Coşan hanımefendinin de ruhuna hediye eyledik. Hissedar ve haberdar eyle ya Rabbi. Kabrini pür nur, makamını yüksek, cümlesinin mekanlarını firdevs-i âlâ eyle. İslam'a ilimleriyle hizmet eden alimlerin, müridan ve mühibbanın ruhlarına, bugün bizlere ev sahipliği yapan Elazığ'ın manevi temelini kuran Medreseler Şehri Harbut'un imarında övünç kaynağı ilim ve kültür geleneğinin oluşmasında emeği geçen güzel insanların, bu topraklarda şehit olmuş sahabenin, erlerin, dervişlerin, Harput Havzası'nın yetiştirdiği alim ve mutasavvıfların ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Ayrıca hasıl olan sevapları, merhum hocamızla arasında sevgi ve saygı bağı olan, Almanya'da hocamızın hizmet anlayışının ve hedeflerinin kavranması yönünde samimi gayretler göstermiş bulunan çocukluk arkadaşı Melek Gencer Akbulut beyefendinin ruhuna da hediyelet, vasıl eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Dualarımıza amin diyenlerin, davetimize icabet eden kıymetli misafirlerimizin ve arzu ettiği halde katılamayan kardeşlerimizin, ahirete göçmüş anne, baba ve diğer yakınlarının ruhlarına hediye eyledik, kabul eyle ya Rabbi. Biz yaşayan kullarının da manevi istifadesine vesile eyle ey ya Rabbi. Ya Rabbi, dünyada adını anacak kimsesi kalmamış. Deprem, sel, yangın ve benzeri bilumum afetlerde hayatlarını kaybetmiş, dini uğruna katledilerek şehadet şerbeti içmiş kardeşlerimizin ruhlarına da hediye eyledik. Hepsini dereceler üzere hissedar eyle. Dünyanın hangi coğrafyasında olursa olsun, sırf Müslüman olduğu için zulüm altında olan kardeşlerimize de hayırlı çıkışlar ve sabırlar ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, cümle geçmişlerimizin ruhlarını şad eyle. Kabir istirahatlerini, nurlarını ve sürurlarını ziyade eyle. Makamlarını cennet eyle. Beşer olmaları dolayısıyla bilmeyerek, şaşarak işledikleri kusurları sebebiyle kabir azabı çekenler varsa, fazl-ı kereminle, Habibi Edib'in hürmetine, okunan Kur'an-ı Kerimler hürmetine sen onları affeyle Allah'ım. Bizlere de böylesine güzel toplulukların dualarında anılmayı, arkamızdan Kur'an okuyan, hayır hasenat yapan, ihsanda bulunan eş, evlat, kardeş, torun, akraba, komşu ve dostlara sahip olmayı nasip eyle Allah'ım. Allah'ım, kendisiyle sana yakarıldığında lütuf ve ihsanda bulunduğun o temiz, hoş ve mübarek isminle senden isteriz. Biliriz ki senin verdiğini engelleyebilecek, senin engellediğine verebilecek kimse yoktur. Lütfeyle Allah'ım. Eğer bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen mutlaka hüsrana uğrayanlardan oluruz. Sana sığınıyoruz Allah'ım. Nefsimize uyduk, kendimize zulmettik. Günahlarımızı itiraf ediyor, pişmanlıkla sana tevbe ediyoruz. Bizi bağışla, bize merhamet et. Zira günahları bağışlayan ve tevbeleri kabul eden yalnız sensin Allah'ım. Amel defterlerimizle yüzleşeceğimiz, mahşer halkının huzurunda adaletin gerçekleşeceği o gün gelmeden önce bizlere hakikate ermeyi, hidayet bulmayı

0: Lütfeyle Allah'ım, Allah'ım bize musibetler karşısında sarsılmayacak sağlam bir iman, sana karşı günah işlememize engel olacak bir haşyet ve bizi cennetine ulaştıracak salih ameller ihsan eyle. İmandan sonra inkara, hidayetten sonra sapkınlığa düşmekten, fakirlikten, zilletten ve senden başkasına muhtaç hissetmekten sana sığınırız. Muhafaza eyle Allah'ım. Allah'ım dağınıklığımızı toparla. Hallerimizi ihsan eyle. Islah eyle. Amellerimizi riya ve gösterişten arındır. Niyetimizi yalnız rızana bağla. Huzuruna razı olduğun kullar olarak varmayı nasip eyle. Son sözümüzü kelime-i şehadet eyle ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Ey kullarını karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için ayetlerini indiren Allah'ım, kalbimizi gafletten, ruhumuzu manevi ölümden kurtar. Zihnimizi berrak, gönlümüzü huzurlu, bakışımızı ferasetli, yolumuzu istikametli kıl. Allah'ım, yüce kitabımızda Allah Resulü ile beraber olan müminlerin kafirlere karşı şiddetli, kendi aralarında ise çok merhametli olduklarını bildiriyorsun. Bu beyanın mucibince gönüllerimize birlik, beraberlik, sevgi ve merhamet bahiş buyur. Kardeşlerimizle aramızı açacak sözlerden, davranışlardan ve fitnelerden bizi koru. Sana el açan, dualarımızı amin diyen şu müminler topluluğunu iki cihanda aziz ve hoşnut eyle Allah'ım. Hastalıklarımıza ve hastalarımıza acil, kamil, mütemmem şifalar ihsan eyle.
1: Amin.
0: Gönüllerde taşınan hayırlı muratları en güzel şekilde lütf eyle. Evi olmayana hayırlı geniş ev, işi olmayana hayırlı iş, evlenmek isteyene hayırlı eş, evlat isteyene hayırlı evlatlar ihsan eyle.
1: Amin.
0: Bizlere de hayırlı eş, hayırlı evlat, hayırlı dost olmayı nasip eyle.
1: Amin.
0: Allah'ım yuvalarımıza muhabbet ve afiyet ver. Bize helal, temiz ve bereketli rızık ver. Yokluk yüzü gösterme. Allah'ım bir kuşluk vakti kadar kısa olan dünya hayatımızda bize doğruyu güzel bir şekilde yaşamayı nasip eyle. Nefsimizin hevasına, boş kuruntulara, geçici zevklere, haramlara, bağımlılıklara, kötü alışkanlıklara ve kötü arkadaşlara karşı bizleri ve nesillerimizi muhafaza eyle. Ey Allah'ım, kalbimizi dinin üzere sabit kıl. Bizi dinimizden edecek hiçbir fitneye maruz bırakma. Sana kavuştuğumuz gün bizlere selamın ile iltifat et. Allah'ım, kul hakkını özenle gözetmeyi, kırdığımız gönülleri tamir etmeyi, üzerimizde hakkı olanların gönüllerini razı etmeyi bizlere nasip eyle. Ey Rabbimiz, başına gelen nice imtihanlarda hakka teslim ol buyruğuna, ben alemlerin Rabbına teslim oldum diye icabet eden Hazreti İbrahim Aleyhisselam gibi bize de tam bir teslimiyetle tereddüt etmeden sana teslim olabilmeyi nasip eyle.
1: Amin.
0: Ya Rabbi, yorgun ve çaresiz haldeyken sana yönelen Musa Aleyhisselam gibi biz de senden gelecek her hayra muhtacız. Bizlere de lütfeyle Allah'ım. Allah'ım, kalplerimizi kibirden, riyadan, hasetten, kinden, öfkeden, nankörlükten ve katılıktan arındırıver. Bize selim bir kalp ihsan eyle. Allah'ım, namazlarımızı gereği gibi kılmayı, zekatlarımızı hakkıyla ödemeyi, mebrur haçlar ve umreler yapmayı nasip eyle. Rabbimiz, ilmimizi artır. Bizlere faydalı ilim, doğru anlayış, hikmetli söz ihsan eyle. Allah'ım, dinimiz, dünyamız, ailemiz ve malımız hakkında bize emniyet, afiyet ve selamet ver. Kusurlarımızı açığa çıkarma, ayıplarımızı ört. Seni sevmeyi bize canımızdan, ailemizden ve sevilme

0: haksızlık etmekten ve haksızlığa uğramaktan, korkaklıktan, cimrilikten, borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırız, muhafaza eyle. Ey korkularımızı emniyete çeviren Allah'ım, mazlumlara nusret, mağdurlara ferahlık, yurtlarından edilenlere emniyet, yaralılara şifa, yetimlere himaye ve bütün Müslüman beldelerine huzur ihsan eyle.
1: Amin.
0: Allah'ım, bizi ve neslimizi önümüzden, arkamızdan, sağımızdan, solumuzdan, üzerimizden ve altımızdan gelebilecek kötülüklerden koru.
1: Amin.
0: Hayatın ve ölümün sınavlarında bizleri başarılı eyle. Ey en sağlam ip olan Kur'an'ın ve dost doğru yol olan İslam'ın sahibi olan Allah'ım, kulun ve peygamberin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği bütün hayırları biz de isteriz senden. Onun sana sığındığı bütün kötülüklerden biz de sana sığınırız. Lütfeyle, muhafaza eyle Allah'ım.
1: Amin.
0: Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, bu sabah güneşin doğuşuna şahit olurken kalbimizi senin nuruna açtık. İstediklerimizi bize lütfeyle. Bizi mahrum bırakma. Bizden razı ol. Bizi de senden razı olan kullarından eyle Allah'ım. Allah'ım, ömrünü kamil insan yetiştirmeye adamış olan Mahmud Esat Coşan hocamızın Kur'an ve sünnete sımsıkı bağlı rehberliğinden istifade etmeyi, öğretilerini yaşamayı nasip eyle. Hayatımızı muhabbetin üzere ve ümmeti Muhammed'e faydalı olarak geçirmeyi lütfeyle.
1: Amin.
0: Allah'ım, ümmeti Muhammed'e merhamet et, mağfiret buyur, günahlarını bağışla, kalplerini nurlandır ve hidayet üzere sabit kıl Allah'ım. Ümmeti Muhammed'i yüceltiver Allah'ım, kuvvetlendir, rızıklandır, sıkıntılarından feraha çıkar Allah'ım.
1: Amin.
0: Allah'ım, senin adınla güzel duygu ve niyetlerle girdiğimiz bu meydandan yine senin adınla affedilmiş, rahmetine ve rızaya kavuşmuş olarak hayırla ayrılmayı bizlere nasip eyle Allah'ım. Rabbimiz, lütuf ve rahmetinle açtığın dua kapılarını bizim için hep açık tut. Bizleri dünyada ve ahirette kazananlardan eyle. Amin. Allahümme Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve kina azaben nar. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة
2: Aziz ve muhterem kardeşlerim,
3: Allah hepinizi sevdiği kullarından eylesin, sevgili kullarından eylesin, evliyasından eylesin. Hepinize sıhhat, afiyet, hoşluk, huzur, esenlik versin. Hepinizin çoluk çocuğuyla, çevrenizle, eşiniz, dostunuz, akrabanızla hem dünyada hem ahirette mutlu olmanızı diliyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
4: Rabbimiz, gün doğarken ufukta huzura durduk. Kudretine şahit olduk. Nefes nefes ağrırken sabah biz nefsimize şahit olduk. Ve sorduk kendimize. Kainat boyun eğerken Rabbine sen neredesin? Bu gidiş nereye? Ey sabahı aydınlatan Rabbimiz, sana sığındık dualarla. Şahit ol bu aciz kullarına. Gözyaşlarımıza, pişmanlığımıza, ahdimizi hatırlayışımıza ve yeniden doğuşumuza. Aziz misafirlerimiz, Saat ve Sebe surelerinde bildirildiği üzere, dağların ve kuşların Davud Aleyhisselam'ın tesbihine iştirak ettiği bu kutlu vakitte, iyiliğine ve her daim hakla yan yana olma hassasiyetine şahit olduğumuz,

Gönül dostumuz, hocamız Mahmut Esat Coşan'ı hürmet ve muhabbetle yad ettiğimiz programımızın sonuna geldik. Bu müstesna buluşmanın gerçekleşmesini sağlayan organizasyon heyetimizdeki kardeşlerimize ve fedakarca katkı sağlayan server gönüllülerimize içtenlikle teşekkür ediyoruz. Rabbimiz kendilerinden razı olsun. Bizleri alicenap bir şekilde misafir eden bu aziz şehrin kıymetli hemşehrilerine de çokça teşekkür ediyoruz. Muhterem hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar, birazdan işrak namazımızı eda edeceğiz. Allah'a emanet olunuz, sabahınız hayır olsun, ibadetiniz makbul olsun.

27 Temmuz Pazartesi sabahı Elazığ'da hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Yoşa'nın doğumlarının Hicri 91. yıl dönümü yad edildi. Elazığ'da gerçekleştirilen Doğuş Elazığ İşrak İbadeti programını istifadenize sunduk.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O halde sen yüzünü doğruca Allah'ı birleyen olarak dine, yani Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata, İslam'a çevir. Allah'ın İslam'a kabiliyetli yaratışında hiç değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.

Ankara, 1448 Hicri yıla özel bir gündemle merhaba diyor. Sağduyulu akıl. Hızla akıp giden hayatta her gün onlarca karar veriyoruz. Peki aldığımız kararlarımız, eylemlerimiz akıl ve kalp süzgecinden geçiyor mu? Sağduyulu akıl, Allah rızasını ve sevgisini esas alıp, insanın iradesini, özgürlüğünü, bağımsızlığını, sağlıklı muhakeme yetisini merkeze alarak teknolojiyi hizmetkar kılan, yapılabilir olana değil, yapılması gerekene yönelen kararlı duruş. Sağduyulu akıl, sanal ve yapay zeka çağında insani olanı unutturmayan, sorumluluğu terk etmeyen ve teknolojiyi değerlerinin iradesine göre kullandırma gücü. Akra, sağduyulu aklı merkeze alan özel içerikleri yayına taşıyor. Belgeseller, söyleşiler ve daha pek çoğu 1448 Hicri yılı boyunca Akra'da. Akra, sağduyunun sesi.

Terim, kaza ve kaderine rızayı, ahirette sonsuz mutluluğu, cemalini görmeyi, sana kavuşmayı, koru beni fitnelerden, zalim olmaktan, hak çiğnemekten, affedilmeyecek günah işlemekten.

Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

o Rab ki yeryüzünü sizin yaşamanız ve istirahatiniz için bir döşek, göğü de kubbe gibi bir tavan bina yaptı. Gökten su indirip onunla size rızık olmak üzere yerden çeşitli ürünler çıkardı. Siz de artık bunu bildiğiniz halde Allah'a hiçbir şeyi denk tutmayın. Gökten su indiren O'dur. İşte her şeyin bitkisini onunla çıkardık. Şöyle ki, ondan ilk önce bir yeşil filiz çıkardık. Ondan da birbiriyle benzeşen, benzeşmeyen, başak ve salkım gibi birbiri üzerine binmiş taneler, hurma tomurcuğundan sarkmış salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Her birinin meyvesine önce meyvenin ilk yetiştiği sırada, bir de olgunlaştığı sırada bakın. Şüphesiz bunlarda inanan bir toplum için elbette birçok ibret vardır. Gökten sizin için su indirir.

0: yediren odur. İçecekler bundandır. İçinde hayvanları otlattığınız bitkiler de bundandır. Kendisinden taze et, balık yemeniz ve ondan inci mercan gibi giyineceğiniz, takınacağınız bir ziynet çıkarmanız için denizi istifadenize sunan da odur. Gemilerin de denizde suları yara yara akıp gittiğini görürsün. Bu da Allah'ın lütfundan nasip arayasınız ve ona şükredesiniz diyedir. O Rab ki yeri size bir beşik yaptı. Orada sizin için yollar açtı ve gökten bir su, yağmur indirdi. Allah buyurdu ki, biz o su ile çeşitli bitkilerden çiftler çıkartmaktayız. Hem yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda batıla uymayan akıl sahipleri için Allah'ın kudretini gösteren açık deliller vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?

hamd ve tesbih Allah'a özgüdür. Onun güç ve kuvvetinden başka bir güç ve kuvvet yoktur. Allah'ın dilediği olur, dilemediği olmaz. Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve ilminin her şeyi kuşattığını biliyorum.

ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Nezaketin temeli sevgi ve saygıdır. Ve hiçbir dönemde bu temel değerlerin değişmemesi gerekiyor. Yani insanlara saygı, insanlara sevgi ama öncelikle kendimize sevgi ve kendimize saygı. Ve şuna inanıyorum ki kendini seven, kendisine saygı duyan bir insan ancak bir başkasını sevip ona saygı duyabilir. Yani insanlara saygı, bir insanın öncelikle kendisini sevmesi, sonra sayması, insanları sevmesi, sayması anlamına gelecek. Yani nezaket ve görgü kurallarının temelinde sevgi ve saygı vardır. Dolayısıyla hiçbir toplumda, hiçbir çağda bunun dışına çıkılması mümkün değildir. Yani bunlar insani değerlerdir, temel değerlerdir. Çağa göre veya bulunan yere göre değişecek kurallar değildir bunlar. Dolayısıyla hiçbir zaman değişmeyecektir diyorum. Efendim bir Japon arkadaşımız vardı. Şöyle bir tespitte bulundu. Suna Hanım dedi, evlerinize misafir olduğum zaman nezaketi en üst seviyede siz Türklerde görüyorum. Ve misafirperverlik ve insanlık. Sizler bu nokta da yani hani düşünebileceğim en zarif insanlarsınız. Fakat sokağa çıktığım zaman birbirine küfür eden, hakaret eden, boğazını sıkan, korna çalan bu Türkler acaba evine misafir olduğum Türkler mi diye düşünmeden edemiyorum demişti. Evet efendim, ben de bazen şöyle düşünüyorum. Özde çok zarif insanlarız. Çünkü inanıyorum ki bizim medeniyetimiz İnsana saygı üzerine kurulduğu için, bizim inancımız ve medeniyetimiz saygı ve sevgi medeniyeti olduğu için ve inancımızın temelleri bu olduğu için aslında biz özde çok zarif insanlarız. Buna yürekten inanıyorum. Hazreti Mevlana diyor ki, ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol. Efendim, nezaket kuralları aslında bayramlık bir elbise değildir. Hani soyunup da kapının arkasına asacağımız, İhtiyaç duyduğumuz zaman giyinip kutlanıp arz endam edeceğimiz bir kıyafet değil. Aslında nezaket kuralları bizim cildimiz olmalıdır. Yani özde biz olmalıyız. Şimdi efendim, bizim inancımız gereği zaten biz hiçbir zaman yalnız değiliz. Dolayısıyla bakın, aslında bunun özünde şu var. Kimsenin görmediği bir ortamda insana yakışmayacak sesin bir tavırda olmak ve bulunmak insanın kendi özünü, kendi özüne saygısını zedeliyor. Nezaketin özünde bakın şunlar var. Zarafetin özünde öz saygı ve özgüven vardır. Öz saygıyı besleyen en önemli şey

0: istikrardır, tutarlı olmaktır. İnsanın kendisine saygısını hiçbir zaman kaybetmemesidir diyorum.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Akra, sağduyunun sesi.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sana iyi davranmaları senin çocukların üzerindeki hakkındır. Aynı şekilde çocuklar arasında adil davranman da onların senin üzerindeki hakkıdır.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen ne yeri yarabilirsin, ne de boyca dağlara erişebilirsin.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve el akıbeti müttekin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. İlemu eyyuhel ikhvan. Enne efdalel kitab kitabullah. Ve enne efdalel hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuru muhtetatuhâ ve külle muhtetin bid'ah. Ve külle bid'atin dalâleh. Ve kullu dalaletin finnâr. Ve biz senedin muttasillen nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal. İttekillah ve edinus salah. İlla âhırlı hadis. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemleri her namazı söylerlerdi. Saflarınızı doğru tutun derdi. Ve safları düzeltmeden de namazı durmazdı. Saflar düzelir. Sen ileri, sen geri. Bazen de aradık geziciler de olur böyle safların arasında. Onları böyle tam sırayı koyduktan sonra tamam derlerdi. O zaman Resul-i Ekrem de Allahu Ekber derdi. Fakat tabi ilk İslam devri. Herkes bilmiyor bir şey. Böyle tatbik olunurdu. Bugün ise bunu bilmeyen yok artık. Yani her namazda bunu tekrar etmek iyidir. Arabistan'da bugün her namazda İmam Efendi sevu der. Çünkü oraya her yerden her türlü yabancı geliyor. Bilen de var, bilmeyen de var. Bunun için onun söylemek vazifesi. Fakat bizim cemaatimiz mahduttur. Mahdut olduğu halde bu safların düzgünlüğünü, fesıklığını muhakkak herkes bilir. Bilmeyen kimse de yoktur zannederim. Yalnız bazı ihtiyar olur. Yahut şuuruna sahip değildir artık. Onun hareketlerinin de kusuruna bakılmaz. Yanındakiler de onu düzeltiverir. Matlak burada safın düzgünlüğü. Safın düzgünlüğü gönlün düzgünlüğüne alamet. Saflar düzgün olursa o saftaki Müslümanların gönülleri de düzgün demektir. Saflar bozuk olunca bu saftaki Müslümanların gönülleri de bozuk demektir. Safın düzgünlüğü matlub olur da gönüllerin düzgünlüğü matlub olmaz mı? Asıl düzgünlük gönüllerde. Gönüller bozuk olduktan sonra safları ip de çeksen böyle olmaz işte. İş gönüllerde. Binaenli gönüllerin düzgünlüğü de iki şeye bağlı. Birisi Allah Celle ve Ala'nın emirlerini tutmak. Birisi de yasaklarından kaçmak. Bu iki şeyin üzerinde toplanıyor bütün dava. Bütün dava bu iki şeyin üzerinde. Okuyacağımız dersler hep buna aittir. Emirlerini tutmak, yasaklarından kaçmak, emirlerini tutamadıkça, yasaklarından da kaçamadıkça tekemmül denilen kemal, insanlıktaki kemal elde edilemez. İnsan yetişir, büyür, ölür gider. Ama nasıl gider? Allah'tan. Binaenaleyh bizim Müslümanlıktaki gayemiz kemale ulaşarak, Hakk'ın rızasını kazanarak ahirete göçmektir. Yoksa paraları toplayıp da zevk-ı sefa peşinde ölmek değildir. Dünyanın her şeysi güzeldir. Allah Teala bunu hep bizim için yaratmış. Çeşit enva için. Bugün adeta cennete benzer bir durum. Her şey var dünyada. Elhamdülillah. Memleketimizde üstün bir nimetlere kalp olmuş. Bunları yiyip de Allah Teala'nın nimetlerine şükredememek ki emirlerini tutup yasaklarından kaçmamak. Ama bazen var ki insanlar emirlerini çok iyi tutarlar. Emirlerini tutarlar ama yasaklarından kaçamazlar. Olmaz. Emirleri tutup da yasaklardan kaçmamak kemale insanları hiçbir zaman ulaştırmaz. Çünkü biliyorsunuz şu cezyen iki hattı geliyor. Birisine müsbet, birisine menfi diyorlar. Bu ikisi birleşmeyince bu lamba yanmıyor. İkisi birleşmeyince lambanın yanmadığı hepimize malum. Binaenaleyh müsbet de menfi emirle nehidir. Emirlerini tut, nehyini yapma, işte o kadar. Binaenaleyh emirleri tutmak için Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Şimdi bakınız bir de şu var. Ramazan'dır şimdi. Hepimiz oruçluyuz. Elhamdülillah. Cenab-ı Hak dergahında kabul buyurdu. Fakat şöyle bir emir var biliyorsunuz ki kem min saimin. Ne kadar oruçlu insanlar var. Sayısı belirsiz yani.

Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.

Kem min sahip. Hadi söylenmiyor. Ne kadar oruçlu insanlar var ki. Leyse min sıyamihi illel cü'u vel atış. Orucundan ancak kendisine kâr olan açlık ve susuzluğudur. Oruçlu, oruçlu olmuş, akşama kadar aç durmuş. Bundan kazancı şu açlığı ve susuzluğu olur. Başka bir faydası olmaz mı? Bu ne demek acaba? Bu ne demek? Bu adam akşama kadar aç kalsın da hiçbir fayda görmesin bu orucundan. Bu çok acı bir şey. Bu yalnız oruca mahsus değil. Namaz da böyle, zekat da böyle, bütün ibadetler de böyle. Bak, rubbetalin, çok Kur'an okuyanlar var. Hafız olmuş, hoca olmuş, hafızdı, okuyor, çalışıyor. Çok, rubbetalin, çok okuyan Kur'an var ki, yel anıgül Kur'an, Kur'an'ına lanet ediyor. Yeter, yeter artık diyor. Yeter, yeter. Kendini doğru düzelt diyor. Allah'a dön diyor. Allah'a dön. Kendini düzelt, yalanı bırak, hileyi bırak, hudbayı bırak, riyakarlığı bırak, gösterişi bırak, her şeyi bırak, Allah'a kul ol. Akşam bizim İmam Efendi günahları okuyor bize. Bu günahları okurken çok mühim aziz kardeş. Bir yere geldik ki hepimizin her zaman bu vartaya düştüğümüz bir şey. Azıcık birbirimize kızdık mıydı, gözümüz kapanır, kulağımız da tıkanır, ağzımızdan çıkanı kulağımız düşmez. En hafifi, en mürai herif, sus artık, en mürai herif, bir Müslümana mürai demek. Bir Müslümana mürai demek, Allah-u Teala Müslümanları ne kadar seviyor, ne kadar seviyor, başka bir insanın ona mürai demesine razı olmuyor. Bunu diyen insanın 40 senelik ibadete mahvolur diyor. Bu Müslümanlar ne kadar gaflete düşmüşüzdür. Birbirimizin aleyhinde ne kadar konuşuruz, ne kadar söyleriz, neler yaparız. Bunlar hep Müslümanlığı bilmemenin, imanın ne demek olduğunu bilmemenin, sevabın, günahın ne demek olduğunu bilmemenin alametidir. Hiçbir Müslüman, çünkü riya ameli iç işidir. İç işini ancak Allah bilir. İç işini Allah bilir. Senin, benim, o adamın içini bilmeye hakkımız, kudretimiz yok, hakkımız yok. Bunun riyakar olarak yaptığı ameli, mürai olarak yaptığı ameli hangi şeyle biliyoruz? Hiç. Tahminen söylüyoruz. Yahut dilimizin ucuna geldi söylüyoruz. Bunun için Peygamber her zaman tekrarlıyor. İki şey sizi cennete çıkar. Birisi şu dil, birisi de takva. Onun için bak bu iki şey ne kadar bir Müslümana mürai demenin ne kadar büyük bir günah olduğunu göstermek için Cenab-ı Peygamber 40 senelik ibadet mahvoluyor. Şimdi burada gelecek ki aşağıya doğru. Buna zulüm diyorlar. Bu zalimane hareket edenlerin çok sevapları var. Ne kadar dağlar kadar burada sevaplar kazanmışlar. Çok. Fakat yarın huzur Rabbül Alemine gelindiği vakitte bu dağlar kadar olan sevapların karşısında eziyet görmüş, eza görmüş, cefa görmüş. Onun yüzünden onu gıybet etmiş, onu zemmetmiş, ona kötü söylemiş. Bunlar geliyorlar, haklarını istiyorlar Cenab-ı Hakk'ın o günde. Hakim Allah dedi var. Bu hasenatların hepsi gidiyor. Gittikten sonra alacakları daha bitmiyor. O zaman bu alacaklarının günahlarını Cenab-ı Hak bu sevaplı adamın üzerine yüklüyor. Sevabı bitti. Bitti ama bu günahkarların, öteki davacıların günahlarını bu adamın üstüne yüklüyor. Sonra bu da ne kadar merhamet meydanı bilmiyorum abi. Allah kutlarında. Onun için bu Ramazan bizi insanlığa davet ediyor. Aç durmaktan maksadımız, ibadetleri fazla yapmamızdan maksadımız, Allah'ın razı olabileceği kamil bir mümin olabilmek. Allah Teala bizi yerine halifesi olarak göndermiş. Bu halifeliğe liyakat kesbedecek bir mümin-i kamil olmanın yollarını gösteriyor. Bunun için iki şey var. Emrini tut, yasağını tut. Şimdi burada okuduğum hadis-i şerifteki buyruk, İttekillah, Allah'tan kork. Her işin başı Allah korkusu. Allah korkusu olmadı mıydı? Ağzından çıkanı da güzeni doymaz, kulağın duymaz, ne söyledi de bilmezsin. Her şey olur. Allah korkusu. Allah korkusu olduktan sonra insan dilinde korkudur, gözünde korkudur, her şeysi, her azası titrer insanın ki Allah'ın razı olmadığı acı

0: bir hareket benden sadır olur mu diyerekten, Allah'ın razı olmadığı bir hareket sadır olur mu diyerekten korku içerisindedir. Bu Allah korkusunun içe sinişinden ibarettir. Allah korkusunu hepsimiz söylüyoruz, hepsimiz biliyoruz. Allah'tan korkuyor adam derizinde bir. Ne zaman bu korku bizde var mı yok mu? Bunu hiç aradığımız yok. İnanın Cenab-ı Peygamber burada İttekillah, Allah'tan kork. Sen de hepimize ittekillah. Hepimiz Allah'tan korkmasını tavsiye ediyoruz. Korku olmadıktan sonra Kur'an okurken okuyoruz. Vettekullah. Hemen her sayfada 3-5 defa gidiyor. Allah korkusun Cenab-ı Hak tekrar tekrar bize içimize sinsin diyerekten tekrar tekrar buyurmuş. İttekillah, Allah'tan kurtma. Ve ekimiz salah. Namazı bırakma. Namazını kıl. Namazına müdavim ol. Namazını da dürüst kıl. Dürüst kıl. Nasıl ki vücudumuzu kıbleye karşı çeviriyoruz, gönlümüzü de Allah'a karşı çevirerekten, ya Rab işte bu bedbaht kulun, garı yüzlü kulun senin divanına geldi, kusurlarımı affeyle diyerekten elimizi bağlıyoruz, başlıyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin, İyyâke ne'abudu ve İyyâke nesta'in, ihdine sıratal müstakim. Tam durulacak yer. İhdine sıratal müstakim. Bana doğru yolu nasip et ya Rabbi. Doğru yol bana nasip et. Hidayet ehlini doğru yola. Ben doğru yolun adamı olayım. Doğru yolun adamı olayım. Müslüman olur da bir insan Allah yolundan ayrılırsa o okuduğu ne demek olur? Demek ki dili söylüyoruz kendisine bir şey. Hem Allah'dan doğru yolu diyor hem de yamuk yolu seçiyor. Seçerken yolun yamuğunu ve bozuğunu seçiyor. Sonra diyor ki ihtine sınavdan müstakil. Yani Cenab-ı Allah bize bir kuvvet vermiş. Bir kudret vermiş. Bir de irade vermiştir. Bu irademizde bize diyor ki siz iradenizi sarf edin bakalım. Hayra mı sarf edeceksiniz, şerre mi sarf edeceksiniz? Hayra sarf ederseniz sizin için mükafat var. Şerre sarf ederseniz iradenizi, bu zaman da sizin için babadır. Bu irade bizim elimizdeyken biz de Allah-u Teala'dan yardım istiyoruz. Ya Rabbi bize ihdine sırat-ı müstakim diyoruz. Bu sırat-ı müstakim istediğimiz halde yolumuz bu istediğimiz yolun gayrısı ise vücudumuzda yalan çizdi. Onun için Allah'tan kork ve ekimiz salah. Namazda doğru kıl. Namaz kıl demiyor Allah. Namazı doğru kıl diyor. Ekimiz salah. İkame et. Namaz çok mühim. Çok da mesail vardır. Çok mesail vardır. Okumakla da bitmez yani. Bugün işte Ramazan münasebetiyle camilerimizdeki gelen kardeşlerimizin çoğu abdestte de kusurludurlar. Namazda da kusurludurlar. Ve bunu öğrenmek de istemezler. Gelin cemaatle namazı kılar gider. Yedi ağza üzerine secde yapılır. Secde yedi ağza üzerinedir. İki el, iki diz, dört. İki de ayakların parmaklarıdır. Ki kıbleye karşı döndürür bunları böyle basıp üzerine. Altı. Bir de alın olur. Yedi. Bu yedi ağza tamam olursa secde o namaz namaz olur. Halbuki çok insanlar var ki ayaklarını böyle koyup üstüne. Namazı duruyor, ayağı üst üste duruyor secdede. Bilmiyor. Yanındaki de ikaz edemiyor, üstüne söyleyemiyor. Dinlemiyor da bazı nasihat edilmiyor. Okumak da yapmıyor. Onun için namaz meseleleri İmam-ı Şafii radıyallahu anh hazretleri rahmetullahi aleyh bir gece yatmış da demişler imam efendim uykunuz nasıl oldu? 12 bin mesele hallettim demiş bu gece. Namaz meselesi. Namaz mühimdir. Namazı kıl. وَاَتِ الزَّكَةِ Namaz Allah'ın emri. Namaz Allah'ın Celle ve Aleyh'in emri. Kur'an'da وَاَكِمُ الصَّلَاةِ وَاَكِمُ الصَّلَاةِ diye müteaddit yerlerdir de hep gelir değil mi? Başta اَلِفْ لَا مِنْ ذَٰلِكَ الْكِتَابِ لَا عَرَبَ فِي وَدَلِّ الْمُتَّقِينَ اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةِ İman edenler kimlerdir? İşte bu iman edenler يُقِيمُونَ الصَّلَاةِ وَيُؤْتُونَ الزَّكَةِ Namazı ikame edenler. Bu Allah'ın emri Celle ve Aleyh. Buna vazifemizi yapmış olmakla elhamdülillah iftihar ederiz. İkincisi de zekat ki mahlukatına şefkat. Mahlukatına şefkat ve atiz zekattır. Zekatı vermekle hem Allah'a olan emri ifa etmiş oluyoruz hem de mahlukuna karşı şefkatimizi göstermiş oluyoruz. Onun için Ramazan ayımız zekat ayıdır. Herkes, her Müslüman bakarsın kendi varlığından Allah Teala kendinden nasip etirse onun 1/40'ını ayırıp Müslüman kardeşlerine, muhtaç olanlara vermekle mükelleftir ki İslamiyet'i tamam olur. Burada bir de bayram vardır. Bayramda da fıtra derler. Bayram fıtrası bir para verir. Bu da gayet cüzi bir şeydir. Bu mutlaka bunu vermek için benim bu kadar iktidarım, benim bu kadar zenginliğim yok. Ben böyle fıtra verecek durumda değilim. Demek de çok abestir. Bir Müslüman kazanabiliyor az çok bir şey kazanıyor. İşte bunun içerisinden 10 lira yahut 20 lira çıkaracak, verecek bir Müslümana. Muhtaç üzere. 10 lirayı, 20 lirayı insan neye vermiyor ki? Hangi fakir var ki bugün sigara içmesin? Hangi fakir var ki zikrumlanmasın? Ne çeşit yerlere, haramlara, paraları harcar? Burada fırtasını verecek 10 lira yahut 20 lirayı ben zengin değilim der. Benim verecek durumum yoktur. Halbuki bugün 40 milyon Müslüman bugün 10 lira verse bu kadar para eder. Yalnız mükellef olmak şart değil. Doğan çocuğun da bugünkü doğan çocuğun da bu zekatı, bu fıtrayı vermekte babası şeydir, vermesi mümkün. Ölmemiş, yanına çıkmamış bir adamın da ölüm halinde yani zekatta ama ölmemiş, onun da fıtrasının verilmesi lazım. Yani şefkat bakımından, Müslümanlara yardım bakımından Cenab-ı Hak bizlere ne lazımsa söylemiş. Yani hem Allah'a kulluk edeceğiz hem de Allah'ın kullarına yardımdan kaçınmayacağız. Vesıl rahimek, akrabayı talikatını daima bırakma. Onları sıla-i rahim et. Vakit dayf, misafirine ikram et. Ve'mür bil ma'ruf, ve'nhe anil münker. Hak ile emret, münkirattan da uzak olmalarını yine. Münkiratı işletme. Münkiratı işletme. Bu çok acı şey. Bugün münkirat evimizin içerisine girmiş, evimizi kafese konmuş şekilde. Bunun derdinden kurtulmamıza çağırıyor. Allah kurtarsın yani. Şimdi nasıl dua edelim ki Allah da bizi bu şerlerden kurtarsın. Meğer ki bu aletleri kırıp kaldırırsın. Büyük yere demek ve'mur bil ma'ruf, iyilikle emretmek hepimizin vazifesi. İyilikle emretmek, namazını kılmayana namazını kıl, orucunu tutmayana orucunu tut, zekatını vermeyene karşı zekatını ver, hayrını işle demek. Ve'nhe anil münker, münkeratta olanları, içki içeni, kumar oynayanı, zina edeni, faiz yiyeni vesaireleri, onları da men et. Venhe, men et. Vezil ma'al hak, hayz ma'zal. Ama şu çok, vezil ma'al hak, hak ile ol. Hakçı ol yani. Hakkı müdafaa edenlerden, hakkı muhafaza edenlerden, hakkı koruyanlardan ol. Vezil ma'al hak, ölünceye kadar da hak üzerine bulun manası. Zül ma'al hak. Hakkı müdafaa edici, hakkı muhafaza edici, hakkı muhafaza edemeyen hakkı müdafaa edemez. Hakkı müdafaa etmek için hakkı muhafaza eden muhafazakardan olmak lazım ki hakkı müdafaa et. Şer tarafında olursan nasıl hakkı müdafaa edeceksin? Ve zül ma'al hak. Hak ile daima, daim ol. Ölünceye kadar hak üzerinde ol. Allah hak üzerinde olanları, hakkı muhafaza edenlerden eylesin cümlemizi, ölünceye kadar da hak üzerinde olanlardan
1: eylesin.
2: Umman'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
3: Emniyet kemerinizi takın, Akra'yı açın.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, onlara de ki, size gökten ve yerden kim rızık veriyor? Kulak ve gözleri yaratmaya kimin gücü yeter? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? İşleri kim belirli bir düzen içinde yönetiyor? Duraksamadan hemen Allah diyecekler. O halde hala emrine asi olmaktan sakınmaz mısınız?

Allahu Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de cennetlerin müttaki kullarına hazırlandığını belirtirken bu iddet lil müttakîn, cennetler müttaki kullar için hazırlanmıştır mükafat olarak. Ellezîne, o mümin kullar ki diye müminlerin vasıflarını sayarken şöyle buyuruyor. Ellezîne yünfikûne fisserrâi vettarrâ. Sevinçli anlarında da, zararlı zamanlarında da, yani zenginken de fakirken de her türlü halükarda yardım edecek insanlara yardım ederler, infak ederler, sadaka verirler, hayır hasenat yaparlar. Müttaki kulların vasfı budur. Yani yarım elması varsa yarısını verir bir fakire. Gönlünü alır, yürüş kazan ye yedir, bir gönül ele getir, bin Kabe'den yeyerektir, bir gönül imareti dediği gibi Yunus Emre'nin, gönül alma, insan sevindirme, duasını kazanma çalışır. Yünfikûne, infak ederler, fisterrâi vetterrâ. Darlık ve genişlik zamanında, zenginlikte, fakirlikte, sevinçliyken, dardayken infak ederler. Mümin kullar cömerttir. Müttaki kullar cömerttir, iyilikseverdir. Elindeki zenginliği, imkanları başkalarına ikram eder, Allah'ın rızasını kazanır.

hep şükür sevebilir sağlık. En güzel doğadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Bu Kur'an insanlara bir tebliğdir. Hem de onunla insanların uyarılmaları, Allah'ın ancak tek bir ilah olduğunu bilmeleri ve akıl sahiplerinin de düşünüp öğüt almaları içindir. Muhakkak ki size hem gereken şeyleri açıklayan ayetler, hem de sizden evvel gelmişlerden misaller, hem de Allah'ın emirlerine uyup azabından korkanlar için bir öğüt indirdik. O Kur'an, bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Resulüm, bu kendisiyle insanları uyarman ve inananların da düşünüp öğüt alması için sana indirilen bir kitaptır. Andolsun ki biz, bu Kur'an'da insanlara belki öğüt alırlar diye her türlü misali verdik. Hiç kuşkusuz düşünüp öğüt almaları için biz bu ihtarları şu Kur'an'da türlü türlü şekillerde tekrar tekrar anlattık.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar

Tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Güne başlarken gazete sayfaları ve haber sitelerinde kaybolmayın. Özenle seçilen ciddi ve faydalı haberler, anlık hava, yol durumu bilgileri, makaleler, dosya konuları. Size özel gündemiyle güne merhaba, az sonra Farkındalığın Sesi Akra'da.

0: Akran. Reklam.
1: Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma sohbetleri Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayıyla başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com.
0: Akran. Reklam.

İlminle gaybleri bilirsin. Gücünle tüm yarattıklarına hakimsin. Allah'ım, açık ve gizli her yerde senin korkunu isterim. Öfkeli ve sakin halimde doğru ve hakkı söylemeyi senden isterim. Zenginlikte ve fakirlikte orta yolu tutmayı isterim. Tükenmeyen nimetlerinden isterim. Kesintisiz göz aydınlığı isterim. Hükmünden sonra rızanı isterim. Ölümümden sonra iyi bir hayat sürdürmeyi isterim. Sana şevkle kavuşmayı, cemaline bakma lezzetini, sıkıcı felaketlere uğramaksızın, sapıcı fitnelere düşmeksizin yaşamayı isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle süsle, doğru yola kavuşanlara sebep olucu kıl.

0: Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de siklet, sen de letafet. Allah'ım, affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar.
1: Akra dinliyorsunuz.
0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.
3: For this fight, I've wrestled with alligators, I've tussled with a whale, I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock, I injured a stone, and I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man, I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
0: Akra, akra, akra, akra.
4: Size özel gündemiyle Güne Merhaba programı başlıyor.
5: Akra stüdyolarında merhabalar, hayırlı günler, hayırlı sabahlar değerli dinleyenlerimiz. Yeni bir Güne Merhaba programıyla sizlerle birlikteyiz ve bu sabahta programımıza başlıyoruz. Efendim takvimler 14 Safer 1448 ve 28 Temmuz 2026 Salı sabahını gösteriyor. Hayırlı, bereketli bir gün olmasını temenni ediyoruz. Bu sabahta sizler için derlediğimiz haberleri paylaşacağımız programımızda güncel hava yol durumu bilgilerini de göz atacağız ve tabii sizlerden gelen mesajları da paylaşacağız. Öyleyse Akra mobil hattımızı hatırlatalım. 0501 630 3030'a mesaj yazabilirsiniz. Nerelerden bizlere kulak veriyorsanız paylaşın lütfen. Efendim Elazığ'a uzanalım. Bir süredir hatırlattığımız üzere Elazığ'da beklenen

Önemli buluşma dün sabah gerçekleşti. Elazığ İşrak İbadeti buluşması tamamlandı. Buluşma yoğun katılımla gerçekleşti. Sabahın ilk saatlerinden itibaren yaşanan hareketlilik programın coşkusunu şehrin dört bir yanına taşıdı. Mahmut Esat Göçen Vakfı tarafından düzenlenen programın ana teması İşrak ibadeti oldu. Programda gece boyunca devam eden manevi atmosfer, sabah namazı ve ardından eda edilen işrak ibadetiyle zirveye ulaştı. Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından gelen binlerce katılımcı Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda aynı safta buluşarak anlamlı bir sabaha şahitlik etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kuvvetli sünnetlerinden biri olarak tavsiye edilen işrak ibadeti, Doğuş Elazığ programı vesilesiyle binlerce kişi tarafından birlikte eda edildi. Önceki gece saat 01'den itibaren misafirlerin alana alınmasıyla başlayan program, saat 3.45'te gerçekleştirilen 1000 dronluk gösteriyle başladı. Elazığ semalarını aydınlatan gösteride Doğuş Elazığ logosu, Mahmut Esat Göçen imzası, Allah Celle Celaluhu Kelime-i Tevhid, Kabe'nin tavafı gibi ifadeler, görseller gökyüzüne yansıtılmış oldu. Alana erken gelen katılımcılarsa sabah namazını beklerken vakitlerini ibadet, zikir ve tefekkürle değerlendirmiş oldular. Program kapsamında Peygamber Efendimizin şu hadisi şerifi de hatırlatıldı. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. İşte bu müjdeye nail olabilmek amacıyla binlerce kişi sabahın ilk ışıklarına kadar meydanda aynı atmosferi birlikte yaşamış oldular. Programın manevi havasına birbirinden kıymetli isimler katkı sundu. Sabah namazı Mescid-i Kıbleteyn imamların tarafından kıldırılmış olduğu, Peygamber Efendimizin sünnetlerinden biri olarak tavsiye edilen işrak ibadeti vesilesiyle binlerce kişi bir araya geldi. Programın dikkat çeken yeniliklerinden biri de katılımcılar için hazırlanan deneyim tüneliydi. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Göçen'in hayatının anlatıldığı deneyim tüneli ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü ve dün akşam saatlerine kadar da ziyarete açık tutuldu. Program boyunca katılımcılara işrak ibadetinin faziletini anlatan, hadis-i şeriflerden derlenerek hazırlanan özel bir kitap hediye edildi. Ve yine bu kapsamda pek çok özel içerik hazırlanarak sunuldu. Dualar, tesbihler, zikirlerle gecenin ve sabahın feyzi, bereketi binlerce kişinin katılımıyla Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda idrak edilmiş oldu değerli dinleyenlerimiz. Dün sabah canlı yayınlarımızda bölgeden, şehirden bağlantılarla biz de bu atmosferi, bu havayı paylaşmaya çalıştık sizlerle. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için hatırlatalım. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti programı sesli olarak Akra'da yayına gelmeye başladı. Bu sabah ilk bölüm ilk kez yayınlanmış oldu ve bir süre boyunca da dinleyebileceksiniz. Sabah saatlerinde denk gelemiyor iseniz şu anda hemen Akra Medya sayfasına girdiğinizde ana sayfada önerilerimiz bölümünde Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması başlığını görebilirsiniz. Bu bölüme tıkladığınızda hemen buradan programı tekraren dinleme imkanınız var. Yaklaşık 2,5 saatlik bu özel programı dilediğiniz her an diğer sabah duası içerikleriyle beraber bu bölümde dinleyebilirsiniz Akra Medya üzerinden değerli dinleyenlerimiz. Ve tabii her sabah özellikle bugünlerde İstanbul için işrak vaktine değin saat 04.20 itibariyle 6.30'a kadar da Akra'da yayında olacak. Sabahın bu en bereketli anlarını değerlendirmek üzere sizler de Akra'dan dinleyebilirsiniz kıymetli arkadaşlarımız. Tabii dün aynı zamanda doğumlarının Hicri 91. yıl dönümü vesilesiyle Mahmut Esat Göçen hocamızı yad ettik. Akra'da gün boyunca sohbetler, belgeseller ve söyleşilerden oluşan özel bir yayın akışı sizlerle birlikteydi.
Bu programlara da yine önerilerimiz bölümünden ulaşabilirsiniz. Mahmut Esat Köşen Yat ve Günün Programları linkinden bu içeriklere, belgesellere, sohbetlere ve söyleşilere de tekraren ulaşabileceğinizi hatırlatalım değerli dinleyenlerimiz. Yine bu vesileyle hazırladığımız Mahmut Esat Köşen hocamızın hayatını, öncüsü olduğu projeleri ve aynı zamanda çeşitli tavsiyelerini içeren pek çok özel dosyayı da sayfamızda bulabilirsiniz. Akramedya'dan bir başka haber, Elazığ'a 22 bin aşkın fidan hediye edildi başlığını taşıyor. Ayrıntılarına bakalım. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği ÇEKUT tarafından Elazığ'ın yeşil varlığını artırmak ve bölgeye uzun vadeli ekonomik katkı sağlamak amacıyla başlatılan ağaçlandırma kampanyasında hedefe ulaşıldı. Elazığ'da 20 bin badem fidanı toprakla buluşturmayı hedefleyen bağış kampanyası, katılımcıların yoğun desteğiyle hedefini aştı. Güncel verilere göre 22 bin adedi aşan sayıda fidan bağışı yapıldı. Çiftçi Hayat Olsun projesi kapsamında yürütülen çalışmayla kuraklığa dayanıklı yerli ve aşılı badem fidanlarının Elazığ'da toprakla buluşturulması, böylece hem bölgenin yeşil varlığının artırılması hem de ilerleyen yıllarda üreticilere ekonomik katkı sağlanması amaçlanıyor. İlk dikimlerin sonbahar mevsiminde geniş katılımlı bir programla gerçekleştirilmesi planlanıyor. Kök yapısı sayesinde kuraklığa en dayanıklı meyve türlerinden biri olan badem, sulama imkanı kısıtlı dik yamaçlarda ve taşlık arazilerde dahi güçlü gelişim gösterebiliyor. Elazığ'da Keban, Karakaya ve Sivrice çevresinde yıllardır atıl bekleyen binlerce dönüm taşlık ve kireçli arazi badem için adeta biçilmiş bir kaftan işlevi görüyor. Bağışlanan her fidan ilk yılında toprağı kucaklayarak köklerini salacak, ilk meyvelerini vermeye başladığında ise canlı birer ekosisteme dönüşecek. Dikiliağacımvar.com sayfası üzerinden Elazığ ve diğer bölgelere fidan bağışı yapılabiliyor.

Diğer haberlerle devam edelim programımıza değerli dinleyenlerimiz. Üniversitelerde 805 bin kontenjan bulunuyor. Buna ilişkin bir haber var karşımızda. Yükseköğretim kurumları sınav sonuçları 21 Temmuz'da açıklanmıştı. Tercihler 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İstihdam planlaması, iş gücüne duyulan ihtiyaç, gelecekte öne çıkacak alanlar gibi parametreler dikkate alınarak kontenjanlarda düzenlemeler yapılıyor. Edinilen bilgiye göre Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'taki üniversitelerde bu yıl ön lisans programlarında 371 bin dolayında, lisans programlarında da 407 bin, özel yetenek programlarında ise 27 bin dolayında olmak üzere toplamda yaklaşık 806 bin kontenjan bulunuyor. 16 yeni bölümün ilk kez öğrenci alacağı da belirtildi. 2026 YKS Yükseköğretim Programları kılavuzuna göre tercihler 29 Temmuz-10 Ağustos arasında yapılacak demiştik. İlk kez açılacak olan yapay zeka destekli içerikli bölümler var. Tarih, felsefe, işletme ve yapay zeka gibi, finansal teknoloji, biyoteknoloji, genetik, paramedik gibi farklı bölümler ilk kez açılmış olacak. LGS yerleştirmeleri de 5 Ağustos'ta açıklanacak. Liselere geçiş sistemi kapsamında lise tercihleri dün sona erdi. Sonuçlar ve boş kalan kontenjanların 5 Ağustos'ta ilan edilmesi bekleniyor. Yerleştirme esas birinci nakil tercih başvuruları hemen bu süreci takip eden 5-7 Ağustos'ta ve sonraki takvimlerde sırasıyla gerçekleştirilecek. Gençlerin gözdesi dijital meslekler başlığını görüyoruz. Bir diğer sayfada üniversite adayları gözlerini tercih süreçlerine çevirirken siber güvenlikten yapay zeka mühendisliğine, büyük veri analistliğinden dijital oyun teknolojilerine kadar geleceğin meslekler olarak gösterilen alanlar öğrencilerin yeni odak noktaları oldu. YÖK yapay zeka ve bilişim alanında 3 yılda 81 yeni programın açıldığını bildirdi. Bu da geleceğin meslekleri olarak nitelendirilen alanlara yönelik akademik ilginin arttığını ortaya koydu. Yapay zeka mühendisliği, siber güvenlik, büyük veri analistliği, dijital dönüşüm elektroniği, elektronik ve otomasyon, iklimlendirme ve soğutma teknolojisi gibi meslekler dünyada ve Türkiye'de hızlı gelişen alanlar olarak etkisini artırıyor. Bu yıl az evvel de belirttiğimiz habere göre tarih ve yapay zeka, felsefe ve yapay zeka, biyoteknoloji gibi yeni bölümler açılacak. Ekonomi sayfalarından dikkat çeken bir haberle devam edelim. Orta Doğu'da tarihi hat canlanıyor. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan başlayıp Ürdün ve Suriye üzerinden Türkiye'ye uzanacak stratejik demir yolunun birkaç yıl içinde tamamlanması hedefleniyor. Ayrıntılarına bakalım. Hem yolcu hem de yük taşıması planlanan hattın Cidde ile Mekke ve Medine gibi merkezlere uzanması gündemde. Orta vadede çevre ülkeleri de bağlantılanması planlanan hattın Umman üzerinden okyanusa da açılması bekleniyor. Uzak Doğu'dan gelen yüklerin demir yoluyla bütün Avrupa'ya gitmesinin önünü açması beklenen projenin küresel tedarik zincirine önemli bir alternatif ortaya koyabileceği belirtiliyor. Kuzey-Güney ekseninde şekillenen kalkınma yolu projesi ise Irak'taki Fav limanından başlayarak yaklaşık 1200 kilometrelik bir hat üzerinden Türkiye ve buradan Avrupa'ya uzanan yeni bir ticaret omurgası oluşturmayı hedefliyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Türkiye ve Irak'ın ortaklığında yürütülen proje, küresel ticaretin çeşitlendirilmesi ve alternatif hatların güçlendirilmesi açısından stratejik önem taşıyor. Alternatif güzergah arayışları kapsamında Riyad'dan başlayıp Ürdün ve Suriye üzerinden Türkiye'ye uzanacak stratejik demir yolu hattı için çalışmalar hızlandı. Petrol, doğalgaz, ticari yük ve yolcu taşımacılığına hizmet edecek projenin 3-4 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor. Hattın ilerleyen dönemde Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Umman gibi körfez ülkelerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi öngörülüyor. Avrupa'ya kadar gidecek hattın Akdeniz ve Ege Denizi ile Karadeniz'e açılan bir kapı olması bekleniyor. Müzik.
Gazetelerin ekonomi sayfalarından bir diğer not, tüketicilerin korunmasına ilişkin yeni düzenlemeleri hatırlatıyor. İndirimli satışlardan yapay zeka karakterleriyle reklamlara kadar her adımda ticari faaliyetlere düzenleme getirildi. Şikayetlerden sonra satıcının cevap verme süresi de 72 saatten 48 saate indirildi. Tüketicilerin dijital mecralarda ve diğer satış yöntemleri yoluyla kandırılmasının önüne geçmeyi amaçlayan kanun 1 Ağustos itibariyle yürürlüğe giriyor. Geçtiğimiz 1 Temmuz'da yayınlanan düzenleme ile yapay zekalı dijital karakterlerden influencer paylaşımlarına, sahte indirimlerden kişiye özel reklamlara kadar dijital pazarın her alanı sıkı kurallara bağlanıyor. Kullanıcıların kişisel verileriyle profil çıkarıp sunulan hedefli reklamcılık için de şeffaflık zorunlu oldu. Düzenlemeye göre reklam verenler, reklamın hangi kriterlerle gösterildiğini ve ulaşılabilirliğini tüketiciye sunmakla yükümlü olacak. Dijital dünyada çocukların veri güvenliğini korumak amacıyla kişisel verilere dayalı profilleme yöntemleri kullanılarak çocuklara yönelik hedefli reklam yapılması tamamen yasaklandı. Öte yandan reklamlarda yapay zeka ile üretilen, insandan ayırt edilemeyen dijital karakterlerin yer alması halinde bu durum açıkça belirtilecek. Başka notlar da var. Çevre dostu ifadesi için belgeleme zorunluluğu söz konusu. Çevre dostu gibi genel ibarelerin açıklamasız kullanımı yasaklandı. Çevresel beyanların ürünün yaşam döngüsünün hangi aşamasına ait olduğu belirtilecek ve bu iddialar üniversiteler veya akredite bağımsız kuruluşlardan alınan belgelerle ispatlanacak. İndirim önemli noktalardan biri ve genellikle karşımıza farklı oranlarla karşımıza çıkmakta. %50 artı %40, %70 artı %20 gibi toplamda sanki ürünün tamamına yansıyan ama öyle olmayan yanıltıcı durumlar söz konusu olabiliyor. Burada indirimin son 10 günün en düşük fiyatına göre belirtilmesi durumu söz konusu. İndirimli satışlarda başlangıç tarihinden önceki son 10 günde uygulanan en düşük fiyat

Fiyat esas alınarak üzeri çizilecek. Ürünün o sezondaki en yüksek fiyatı baz alınacak. %70 indirdik beyanında bulunulamayacak. Satıcı son fiyatın en fazla 10 gün önceki en düşük fiyat üzerinden yapıldığını ispatlamakla yükümlü olacak. Çabuk bozulabilen meyve sebzeyle hizmetlerde indirimden önceki fiyat baz alınacak. Şartlı satışlar da bu kurallara tabi olacak. Takviye edici gıdaların normal beslenmenin yerine geçtiği izlenimi uyandıracak şekilde tanıtılması da yasaklandı. Bu ürünlerin sağlık beyanı kapsamına giren hususlar hariç olmak üzere karşılaştırmalı reklamı yapılabilecek. Bir diğer haber ekonomi sayfasından yapay zekada ticari sır tehlikesi başlığını taşıyor. Şirketlerde denetimsiz şekilde kullanılan üretken yapay zeka araçları kişisel verilerin ihlaline, finansal bilgilerin sızmasına ve telafisi güç itibar kayıplarına yol açabiliyor. Neden? Çalışanların kolaylık olsun diye finansal verileri yapay zekaya aktarmasının davalık olduğuna dikkat çeken uzmanlar, şirketleri acil yapay zeka politikası oluşturmaları konusunda uyarıyor. Şirketlerde hızla yaygınlaşan üretken yapay zeka kullanımı verimlilik sağlarken kişisel veri ihlali, ticari sırların açığa çıkması ve itibar kaybı gibi riskleri de beraberinde getiriyor. Kontrolsüz kullanılan yapay zeka araçları, müşteri ve şirket bilgilerinin izinsiz şekilde üçüncü taraf sistemlere aktarılmasına yol açabiliyor. Habere göre çalışanların kolay veri elde etmek için şirkete dair verileri kontrolsüz bir şekilde bu uygulamalara yüklemesi ve açık bir kaynak haline getirmesi tehlikeleri beraberinde getiriyor. Konuyla ilgili açıklama yapan avukat İrem Kolbakır şu notları paylaşmış. Burada yapay zeka sistemlerine müşteri bilgileri ve ticari sırların kontrolsüz aktarılmasının hukuki ve idari yaptırımların yanı sıra güven kaybına yol açabileceğine dikkat çekerek, yapay zeka kaynaklı bir veri ihlali yatırımcıların ve müşterilerin şirkete duyduğu güveni azaltır, itibar kaybı hukuki yaptırımdan daha uzun sürede etkiler oluşturabilir değerlendirmesinde bulundu. Kayısı üstünde yüzler gülüyor. Geçen yıl zirai don nedeniyle neredeyse sıfır üretimin yaşandığı Malatya'da bu sezon bahçelerdeki hasat yüzleri güldürdü. Dünya kayısı üretiminde ilk sırada yer alan Türkiye'nin kayısı üssü Malatya'da binlerce aile artan rekolteyle umutlandı. Türkiye'nin dünya lideri olduğu kayısı sektöründe geçen yıl yaşanan zirai donun ardından bu sezon toparlanma sinyalleri geliyor. Malatya'da bahçeler yeniden meyve verirken üretim normal yılların gerisinde kalsa da hem rekolte hem de ihracatta geçen yıla göre belirgin bir artış bekleniyor. Sektör temsilcileri üretimdeki iyileşmenin ihracatta da yansımasını ve rakip ülkelere kaptırılan pazarların yeniden kazanılmasını hedefliyor. Rakamlara bakıldığında Türkiye %28'lik payla dünya kayısı üretiminde iyilik sırada. Bu üretimin yaklaşık %54'ü ise tek başına Malatya'da yapılıyor. Üretimde lider olan Türkiye'yi Özbekistan ve İran takip ediyor. Mesajlarınız ulaşıyor bir yandan değerli dinleyenlerimiz. Nerelerden katılım var? Bakalım Malatya'dan bahsetmiştik. Oradan dinleyicimiz hayırlı bereketli bir gün diliyoruz demiş Nurhan'ın mesajında. Komor adalarından ulaşmış dinleyicimiz Osman Bin Cedid ismiyle Akra dinleyenlerine selamlar ve sevgiler diyor. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı bereketli afiyetli sabahlar. Kocaeli'den ulaşmış Hülya'nın da bu mesajıyla. Yayınlar ve programla alakalı sorular da var. Arkadaşlarımız da yanıtlıyorlar. Mesajlarınızı bekliyoruz efendim. 0501-630-3030'a yazabilirsiniz sizler de. 8.51 oldu saatlerimiz. Bir eser dinleyelim ardından yeniden buradayız.

0: Akra açıksa yalnız değilsiniz.
1: Ses, söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.
2: Sağduyunun sesi Akra.
3: Güne merhaba programı devam ediyor. Yol durumu.
4: 8.56 oldu saatlerimiz. Bu dakikalarda İstanbul için %49 dolayında bir yoğunluktan söz edebiliriz. Değerli dinleyenlerimiz, şehir geneline baktığımızda karşımıza çıkan genel manzara bu dakikalarda böyle. Beylikdüzü Haramidere yönündeki araç arızası nedeniyle burada bir şerit trafiğe kapalı durumda. D100 Cennet Flora yönündeki araç arızası da bir başka uyarı olarak karşımıza çıkıyor. Yine köprü katılımlarında ana güzergahlarda yoğunlaşan trafikte İstanbul için %49 dolayında olduğunu görürken her iki yaka için farklı bir manzara karşımıza çıkıyor. Avrupa yakasında %45, Anadolu yakasında ise %56'yı bulabiliyor. Salı sabahlarının da artık pazartesi sabahına benzer bir yoğunluk manzarasıyla karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. İstanbul geneline baktığımızda diğer çalışma yapılan güzergah notlarını da paylaşalım. Tem Otoyolu'nda, Anadolu Otoyolu'nda özellikle Gebze-Körfez arasının kapalı olması sebebiyle burada ciddi bir trafik yükü söz konusu olabiliyor. Gebze'den itibaren trafik D100 ve Kuzey Marmara'ya yönlendiriliyor. Ta ki Körfez gişelerine kadar kapalı olan bu noktada. Diğer taraftan yine Tem Otoyolu'nun Hendek-Akyazı Kavşağı kesimindeki çalışma sebebiyle Tem Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım karşı istikamete yönlendirilebiliyor. Yine burada Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı Kavşağı'ndan İstanbul istikametine girişin kapalı olduğu notunu görüyoruz. Ayrıca Aksaray, Nevşehir, Ankara, Konya, Adana, Ceyhan, Kırıkkale, Yozgat, Amasya, Tuğhal, Elazığ, Malatya, Balıkesir, İzmir güzergahlarındaki muhtelif kilometrelerde de çalışmalar olduğu notunu paylaşalım.

Diğer başlıklarla devam edelim programımıza. Fransa'da alev bulutları yangını yayıyor. Fransa'nın güneybatısını etkileyen orman yangının büyümesinde alev bulutlarının etkili olduğu açıklandı. İspanya ve Fransa ay başından beri orman yangınlarıyla mücadele ediyor. İki ülkedeki yangınlar nedeniyle 375 bine yakın kişi yerlerinden tahliye edildi. Fransa'nın Gironde bölgesindeki yangına 5 bine yakın personelle müdahale edilirken ülkede yılın başından bu yana 115 bin hektar alanın yandığı, her gün 30-40 orman yangını ile mücadele edildiği belirtildi. Öte yandan İtalya'nın Adriyatik kıyılarında ve Amerika'nın Oregon eyaletlerinde de yangınlarla müdahale söz konusu.

Hayatın içinden diğer başlıklarla devam edelim programımıza. Janjanlı ambalajlara dikkat, çünkü çocuklar deterjanı şeker sanabiliyor ve haberin içerisinde örneği verilen iç acıtıcı, çok tehlikeli vakalar var. Şeker görünümlü, rengarenk deterjanlar çocukların yaşamını tehdit ediyor. Acil doktorları CİMER'e yaptıkları başvurularda bulaşık deterjanlarının albenili görünümlerinin çocukları cezbettiğini, şeker sanarak yemeye çalıştıklarını belirterek ambalajların değişmesini istedi ve verdikleri vaka örneklerinde çok ciddi zehirlenmeler, hatta hayatını kaybeden çocukların örneklerini paylaştı. Çocukların merakını cezbedecek veya uyandıracak veya tüketicileri yanlış yönlendirecek şekilde tıbbi ürünlerde, kozmetik ürünlerde, gıda veya hayvan yemlerinde kullanılan sunuş ve tasarım özelliğiyle kırışıklığa yol açarak tüketicileri yanlış yönlendirilebilecek şekilde olamaz, karışıklığa yol açamaz şeklinde aslında bir uyarı da var. Yasalar çerçevesinde bu şekilde olması gerektiği şeklinde ambalajların şartlarına yönelik bir düzenleme de var. Ancak gerçek hayatta böyle olmayabiliyor. Çocukların açmasına dayanıklı kapatma aksamıyla donatılması da bir başka uyarı olarak karşımıza çıkıyor. Evlerdeki yaygın hatalardan biri, bulaşık deterjanlarının mutfak tezgahlarının altında, diğer deterjan ve temizlik ürünlerinin de banyo dolaplarının alt kısmında saklanması ve çocukların kolay erişebildiği bu noktalarda bulundurulması, onların da bu renkli kokulu ürünleri bilmeyerek içmeleri, yutmaları neticesinde çok kötü problemlerle, hatta can kayıplarına varan durumlarla karşı karşıya kalınmasına karşı bu uyarı paylaşılmış. Hazır yiyeceklerin zararlarına ilişkin, yani paketli ürünlerin zararlarına ilişkin pek çok uyarı sürekli karşımıza çıkıyor. Bu kez hazır noodle'ların salmonella kaynağı olduğuna yönelik bir haber var. Aromalı hazır noodle ürünleri Avrupa'da çok ülkeli bir salmonella salgının kaynağı olarak dikkat çekti. Araştırmada 14 ülkede görülen 106 vaka incelendi. Epidemiyolojik ve laboratuvar bulguları belirli aromalı hazır noodle ürünlerin salgının en olası kaynağı olarak gösterildi. Araştırmacılar bu ürünlerin uzun raf ömrü nedeniyle evlerde uzun saklanabildiğine dikkat çekerken piyasada bulunmaları halinde yeni vakaların da görülebileceği uyarısını paylaşıyor. Göz kuruluğu adeta salgın gibi yayılıyor. Göz kuruluğu, cihazların hayatın merkezine yerleşimiyle her yaş grubunda daha sık görülen sağlık sorunlarından biri haline geldi. Eskiden daha çok ileri yaşlarda görülen bu tablo, uzun süre telefon, tablet ve bilgisayar kullanan gençlerle çocuklarda da yaygınlaşıyor. Göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Cansu Özcan Pehlivan, modern yaşam alışkanlıklarının göz sağlığını etkilediğini belirterek uyarılarda bulundu. Göz kuruluğunu gözyaşının miktar olarak yetersiz olması ya da yapısal olarak bozulması sonucu göz yüzeyinin yeterince nemlenememesi durumu olarak tanımlayan Pehlivan, sorun her zaman gözyaşının az olması değil. Bazen gözyaşı vardır ancak kalitesi düşüktür ve hızlı buharlaşır. Bu durumda göz yüzeyi yeterince korunamaz dedi. Toplumda yaklaşık her 4-5 kişiden birinde farklı derecelerde göz kuruluğu görülebildiğini belirterek, eskiden daha çok ileri yaş problemi olarak düşünülürken günümüzde gençlerde, hatta çocuklarda bile daha sık karşımıza çıkmaya başladı. Artışın en önemli nedeni değişen yaşam alışkanlıkları. Telefon, tablet ve bilgisayar ekranına odaklandığımızda göz kırpma sayımız azalıyor. Klima, kalorifer ve hava kirliliği gibi kapalı ortamların kuru havası da gözyaşının daha hızlı buharlaşmasına yol açıyor. Havanın ısınmasıyla birlikte klima kullanımının artması da bu dönemde vakalarda çoğalmaya neden olabiliyor. Tüm bu faktörler bir araya geldiğinde göz kuruluğu daha sık görülüyor dedim.
Peki ne yapmak lazım? Önerileri ise şöyle. Uzun süre ekran başında çalışanlar düzenli mola vermeli. Her 20 dakikada bir yaklaşık 6 metre uzaklık bir noktaya kısa süre bakmak ve bilinçli şekilde göz kırpmayı hatırlamak gerekiyor. Ortamın çok kuru olmamasına dikkat edilmeli. Şikayetler birkaç haftadan uzun sürüyorsa mutlaka bir göz hekimine başvurulmalı. Göz kuruluğu basit bir durum gibi görülse de yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilen bir sorun, erken önlem almak da her zaman önemli, dedi. Her sabah yeterince uyumanıza rağmen dinlenememiş hissediyorsanız vücudunuz size bir şey anlatmaya çalışıyor olabilir. Bu durum uyku apnesi, demir veya B12 vitamini eksikliği, tiroid hastalıkları, D vitamini eksikliği, kronik stres ya da düzensiz uyku alışkanlıklarından kaynaklanabilir. Horlama, gece sık uyanma, gündüz uyku hali veya uzun süredir devam eden halsizlik de tabloya eşlik ediyorsa bir uzmana başvurmak önem taşıyor. Sorun yalnızca uyku süresi değil, uykunun kalitesi de olabilir. Vücudun verdiği bu sinyali görmezden gelmek yerine altta yatan nedenin araştırılması erken tanı açısından önem taşıyor. İçinde bulunduğumuz mevsimde artan güneşlenmenin sağladığı pek çok fayda var. Tabii diğer yandan zararlı ışınlardan korunmak gerekiyor. Güneşin faydalarından biri ise özellikle bazı ürünlerde kurutmalıkların yapılması ki bugünlerde domates kurutmalıkları yapılmakta. Yıllık 14 milyon tonu aşan domates

üretimiyle Çin ve Hindistan'ın ardından dünyanın üçüncü büyük üreticisi olan Türkiye'de yetiştirilen domatesler taze tüketimin yanı sıra salça, sos ve kurutmalık olarak da değerlendirilerek katma değere dönüştürülüyor. 15 kilo yaş domatesten ortalama 1 kilogram kuru domates çıkıyor. Türkiye, Ocak-Haziran döneminde 91 ülkeye yaklaşık 18 bin ton kurutulmuş domates ihraç etti. Bu dönemde en fazla ihracat Amerika'ya yapılırken İtalya, İngiltere bu ülkeyi takip etmiş. Ciddi bir gelir kaynağı, tabii ciddi bir mesai de gerektiriyor. Domatesler uygun şekilde kesildikten ve tuzlandıktan sonra güneşin altına bırakılıyor, yer değiştiriliyor, belirli saatlerde kontrolü yapılıyor ve pek çok yörede de uygulanmaya devam ediyor ve bir yandan da tabii önemli bir ekonomik katkı sağlıyor. Güne merhaba devam ediyor Akra'da, birazdan yeniden buradayız.

0: Sağduyunun sesi Akra. Güne merhaba programı devam ediyor. Hava durumu.
1: Efendim 9.11 oldu saatlerimiz. Şimdi de güncel hava durumu bilgilerini meteorolojiden alalım. Bunun için de attığımızda Metehan Güler var. Metehan Bey merhaba.

0: Merhabalar, iyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkür ediyoruz, hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi duyabildik sizi. Bugüne dair değerlendirmeleri rica edelim sizden.
0: Tamamdır, hemen bildiriyorum. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Düzce, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Kırıkkale'nin kuzeyi, Bursa'nın doğu çevreleri, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle gece saatleri olmak üzere Batı Karadeniz kıyıları, Samsun'un batısı ile Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, diğer bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı bölgelerde rüzgarın Marmara'nın güneybatısı, kıyı Ege, İç Anadolu, güney ve Doğu Akdeniz bölgelerinin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesini tahmin ediyoruz. Yurt genelinde hava sıcaklığının ülke genelinde artarak mevsim normalleri civarında seyretmesi tahmin ediliyor. Bugün için güncel bir uyarımız bulunmamaktadır. Marmara bölgesinde hafif yağışlar, Karadeniz'in doğusunda hafif yağışlar, ilerleyen saatlerde de yine Karadeniz bölgesinin batısında hafif yağışlar tahmin ediliyor. Diğer bölgeler bugün için açık ve az bulutlu olmasını tahmin ediyoruz.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz sizlere de.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Meteorolojiden aldık hava durumuna ilişkin güncel notları değerli dinleyenlerimiz. Gün boyunca da yine haber bültenlerimizde de bu bilgileri güncel halleriyle paylaşmaya devam edeceğiz. Mesajlarını ulaştıran dinleyenlerimize teşekkür ediyoruz. Gün boyunca Akra mobil hattımız olan 0501-630-3030'a yazabilirsiniz. Yayında paylaştığımız haberler ve daha fazla içeriği Akra Medya sayfamızdan ve mobil uygulamamız üzerinden erişebileceğinizi de hatırlatalım kıymetli dinleyenlerimiz. Ve tabii bizleri aynı zamanda Akra Medya sosyal medya hesaplarından da takip etmeyi unutmayın lütfen.
2: Döviz ve altın fiyatları.
1: Serbest piyasada günün ilk rakamları şöyle: dolar 47.37, avro 53.90 lirada, altının gramı ise 6.162 lira seviyelerinde.
2: Akra'da bugün.
1: Bugün yayına gelecek bazı programları da hatırlatalım değerli dinleyenlerimiz. Günün sohbeti var 9.30'da. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Köşan, ilmin önemini ve Allah yolunda hareketli bir hayat sürmeyi anlatıyor. Kur'an-ı Kerim surelerinin anlamları ve içeriklerine dair özet bilgileri paylaştığımız En Güzel Rehber 9.50'de, Son Peygamber ve İslamiyet 10'da, sevilen eserlerin yer aldığı Kulağınızdan Gönlünüze 10.15'te, Sesli Kitap programımız Okudukça 10.50'de, Radyo Tiyatrosu 11.15'te yayına gelecek. 13'te Ana Haber Bülteni ile birlikteyiz. 14 haberlerin ardından Evlilik Okulu programımızı dinleyebilirsiniz. Saat 15'te Hadisler Deryası var. Gece ibadeti ve güzel ahlak bugünkü sohbetin konuları arasında. Edebiyatımızda Kur'an kıssaları 16.30'da, konuklarıyla Ses Söz Sanat 17.10'da, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlenen Umman'dan İnciler 18'de ve Şehir İstanbul 22'de Akra'da sizlerle olacak. Ve değerli dinleyenlerimiz, böylelikle bu sabah için geldik programımızın sonuna. Nasip olursa yarın sabah yeniden birlikte olmak temennisiyle Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler diliyoruz.
2: Güne merhaba programı sona erdi. Salli

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'a yönelenler, iman eden ve Allah'ı anmakla kalpleri huzura kavuşan kimselerdir. Şunu iyi bilin ki, gönüller ancak Allah'ı anmakla huzura kavuşur.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Çok aziz ve çok sevgili Akra dinleyicileri, Allah-u Teala Hazretlerinin lütfu, keremi, selamı, ihsanı üzerinize olsun. Allah iki cihanda cümlenizi bahtiyar eylesin. Efendim, kitap sevgisi ve kitaplarla ilgilenmek, kitapları okumak bizim için son derece önemli. Tabii hepiniz duymuşsunuzdur ki Allah-u Teala Hazretleri ilme çok büyük sevaplar bahşediyor ve dinimiz ilmi çok teşvik etmiş. Mertebesi dini bakımdan derecesi en yüksek olan insanlar alimler. Hatta efendim şehitlerden bile üstün hakiki alimlerin, arif zatların derecesi ve ilim öğrenmek talebe içinde son derece önemli. İnsan ilim öğrenme yoluna girdiği zaman yaşı ne olursa olsun cennetin yoluna ayağını koymuş, orada yürümeye başlamış oluyor. Ve alim ve ilim tabii insana ilmi öğrendikten sonra öğrendiklerini uygulama mecburiyeti de var. Efendim bunların hepsi insanı cennete götüren çok büyük sevaplar kazandıran konular, hususlar. Onun için aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, ben hepinize bir üniversite profesörü olarak, bir dini konularla ilgilenen kişi olarak, sizi seven bir kardeşiniz olarak, efendim ilimle çok yakından hepinizin ilgisi olmasını tavsiye ediyorum. Evet, mesleğiniz değişik olabilir. Bir başka meslek tutturmuşsunuz. Geçiminizi, hayatınızı onunla sağlıyorsunuz. Bu da çok muhterem bir davranış. Çünkü kimseye yük olmuyorsunuz. Kendiniz kazanıyorsunuz. Ortaya bir emek koyuyorsunuz. Ya da bir üretim. Bu üretim bazen bir mal şeklinde olabilir, bazen bir hizmet şeklinde olabilir. Bunların hepsi güzel. Allah'ın sevdiği ve mükafat verdiği, sevap verdiği hususlar. Ama hangi yaşta olursanız olun, hangi meslekten olursanız olun, hangi ihtiyaçlar içinde bulunursanız bulunun, vazgeçilmez olan bir konu var. O da hepinizin ilim hususunda çalışma yapmanız, bir şeyler öğrenmeye çalışmanız yani. Tabii bu bir şeyler öğrenmenin sınırı yok. İnsan okyanusun kenarında durduğu zaman, tabii bizde okyanus yok ama efendim Akdeniz var mesela Türkiye'nin güneyinde. Fakat şeyde Avrupa'nın batısında Atlas Okyanusu var. Efendim Asya'nın doğusunda Pasifik Okyanusu var. Uçsuz bucaksız yani. İlim uçsuz bucaksızdır böyle okyanuslar gibi. Ummanlar, deryalar gibi uçsuz bucaksızdır. Tabii bundan bir kısmını öğrenmek hepimiz için borç, yani farz. İlim talep etmek bütün Müslümanlar için farz, fakat efendim bir kısmını, yani mutlaka gerekli olan bazı bilgileri öğrenmek bütün insanlar için farz. Yani istisnası yok, herkesin öğrenmesi lazım. Ev hanımı olsun, şoför olsun, bakkal olsun, tezgahtar olsun, herkesin dininin ibadet yapacak, Allah'ın varlığını bilmesine yardımcı olacak, efendim Allah'ın emirlerini bilecek kadar konularına mutlaka girmesi gerekiyor. Bu da tabii bu Akra'yı kuranlara ve çalıştıranlara ve bunun gibi güzel çalışma yapan kardeşlerimize, okul açanlara, öğretim işlerinin her çeşidiyle kitaplar yayınlayan kimselere gönül dolusu selamlar, teşekkürler. Bunların hepsi güzel, öğretime yardımcı olan hususlar. Galiba en kolayı da sizin bizim şu anda yaptığınız gibi kulaktan kulağa böyle radyo yayını yapmak. Fakat tabii bu şeylerin, efendim, ilmi çalışmaların mutlaka yapılması lazım. Ama ne kadar kulaktan kulağa da olsa metotlu olarak etrafıyla bir konuyu bilmek için insanın önüne kitabı açması, sayfaları karıştırması ve muntazam bir şekilde okuması gerekiyor. Mutlaka ve mutlaka metotlu öğrenim için kitap lazım.

Hatta kitapta bazı konularına insan takılır anlayamaz diye bir hoca lazım. Bir hocanın okuttuğu kitap daha güzel. Ama bir hocanın okuttuğu kitap deyince mektep bahis konusu olduğundan, mektep bahis konusu olunca devam bahis konusu olduğundan herkes bunu yapamıyor. Yalnız herkesin evi var. Herkes akşam olduğu zaman yuvasına dönüyor. Evli evine, köylü köyüne, kuşlar efendim yuvasına dönüyorlar. İnsan çoluk çocuğu varsa onlarla baş başa kalıyor. Nihayet istirahat edeceği saate kadar önünde saatler oluyor. İşte bizim kitaplarla meşgul olup dinimizi öğreneceğimiz efendim zaman. Onun için hangi pozisyonda ve şartlar altında olursanız olun efendim, bu hiç olmazsa akşamın mesaiden sonraki zamanı veya sabahın mesaiye gitmeden önceki zamanı ya da gecenin uzun gecelerin efendim bazı saatleri. Bunları mutlaka bir kitapla arkadaşlığa ayırmamız lazım. En iyi dostlardan birisi de insan çevresinde mutlaka samimi arkadaşları vardır, sırdaşları vardır, sevgili çocukluk arkadaşları vardır. Ama en güzeli kitaptır. Kitapların en güzeli Kur'an-ı Kerim'dir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şerifleridir. Nasıl olur da biz Allah'ın bize gönderdiği, bize hitabı olan, bize mektubu sayabileceğimiz Meleği Ala'dan efendim Allahu Teala Hazretlerinin bize gönderilmiş mektubu olan Kur'an-ı Kerim'i bilmeyelim. Nasıl olabilir? Nasıl okumayız bunu? Mutlaka Kur'an-ı Kerim'i öğrenmemiz lazım. Nasıl olur da Allah bir elçi olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i gönderir de biz onun hadis-i şeriflerini takip etmeyiz, dinlemeyiz, araştırmayız, okumayız. Bu mümkün mü? Bir Müslüman olarak Allah'ı seven, Allah yoluna canını vermeye razı olan insan olarak Resulullah için gözyaşı döken, ah ne olur rüyama girse de nur cemalini görsem dediği Peygamber Zişanımızın hadis-i şeriflerini öğrenmemek nasıl mümkün olur? Onun için mutlaka gününüzün size uygun olan bir saatinde, evet bizim Akram'ımızı dinleyin, gerçekten çok güzel yayınlar yapıyor ve ben çok takdir ediyorum, Allah razı olsun diye dua ediyorum dünyanın her yerinden. Evet, buna benzer daha başka eğitim imkanları var. Fakat sizin de evinizde açıp her akşam birkaç sayfasını bir konuyu detaylı olarak okuyup öğrenebileceğiniz ve çoluk çocuğunuzla hatta müzakere edeceğiniz bir kitap olması lazım. Her akşam takip ettiğiniz, o bittiği zaman bir başka kitaba geçmelisiniz. Bu Kennedy diye bir Amerikan reis cumhuru vardı. Onun hayatıyla ilgili yazıları okumuştum gazetelerde, mecmualarda. Kennedy'ler hepsi senatör falan oldular. Yani bazı yüksek mevkilere kardeşler hepsi geldiler. Birisi de Amerika'nın reisi cumhuru olmuştu. Nasıl oldu, nasıl bir aile diye efendim dergiler yazdılar. Her akşam otoriter olan babalarının efendim huzurunda akşam yemeğinde masanın etrafında hazır olurlarmış. Yani bu aksamazmış ve çok güzel konular akademik bir üslup içinde, yani ciddi bir şekilde böyle masada müzakere edilirmiş. Demek ki yemek yerken bir taraftan bir eğitim oluyor. Bu eğitim tabii hem bir meseleyi müzakere eğitimi oluyor, hem de bazı bilgilerin kazanılması gibi oluyor. O bakımdan bizim de yani yemek ve yemekten sonra efendim gece veya gündüz tek başımıza veya daha güzeli çoluk çocuğumuzla, ailemizle böyle kitaplardan bir şeyler efendim okuyarak bilgimizi tamamlamak. Bir kitabın bittiğini düşünün. Mesela anlaşılır bir Türkçe ile yazılmış İlmihal kitabını okuduk, bitirdik. Ondan sonra tekrar başına geçeriz. İkinci okuyuşumuzda daha geniş ufuklarla okuruz, düşünürüz ve daha derin anlarız ve unuttuğumuz şeyleri hatırlarız. Üçüncü defa okuduğumuz zaman bir kitabı böyle döne döne okumaya hatmetmek deniliyor. En güzeli Kur'an-ı Kerim'i tekrar tekrar hatmetmek. Bu hatmin sebebi, faydası nedir? Tekrar olduğu zaman insanın hafızasına yerleşiyor. Onun için bu kitap okumayı sizlere devamlı bir sevap kaynağı olarak tavsiye ediyorum. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyor ki قَدْرَةٌ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اَوْرَاهَةٌ hayrun minet dünya ve ma fiha. Yani Allah yolunda insanın sabahleyin şöyle bir yola çıkması, yani neyi gerektiriyorsa çalışma, onun için yola çıkması, yani bir askeri sefer olabilir, daha başka bir çalışma olabilir. Efendim bir geri dönüş, bir gidiş geliş yani, hayrun minet dünya ve ma fiha. Dünyadan da, dünyanın içindeki her türlü nimet ve zenginliklere sahip olmaktan da daha hayırlıdır.

0: İmam Buhari ve Müslim rivayet etmiş. Demek ki bu hadis-i şerifi duyunca fi sebilillah, Allah yolunda hareketli bir Müslüman olmamız gerektiğini anlıyoruz. Bunun çok sevaplı olduğunu anlıyoruz. Yani dünyadan ve dünyanın içindeki her şeyden daha kıymetli olmak ne güzel bir şey. Allah-u Teala Hazretleri dilerim ki gönüllerinizin muratlarını versin. Önce hepinizin vücutlarına sıhhat versin, içinize huzur versin. Gönüllerinizin dileklerini dünyaya ait, ahirete ait, kendinize ait, sevdiğiniz kimselere ait dileklerinizi efendim ihsan eylesin, lütfeylesin, bahşeylesin. Cümle geçmişlerimize rahmet eylesin. Onların da kabirleri nur dolsun, ruhları rahatlansın, kabirleri cennet bahçesi olsun. Allah bize nurlu hayatlar, güzel istikballer nasip eylesin. Mutlu olarak yaşayıp huzuruna sevdiği, razı olduğu, mutlu, yüzü ak, alnı açık kullar olarak varalım. Sevgili kardeşlerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Allah'ım, bana sonrasında küfrün yeri olmayacak bir iman ve yakin bahşet. Dünya ve ahirette senin nazarında şerefini elde edebileceğim bir rahmet ver.''

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Fussilet Suresi. Kur'an-ı Kerim'in kelimeleri, insan kalbine rehberlik etmek için ayrı ayrı açıklanmıştır. Fussilet Suresi, akıl ve kalbi aydınlatan bu mesajlarla, Allah'ın kudreti ve rahmetiyle yönlendirilen insanın sorumluluklarını hatırlatır. Sure adını 3. ayette geçen ve ayrı ayrı açıklanmış anlamına gelen Fussilet kelimesinden alır. Mekke döneminde indirilmiştir ve 54 ayettir. Fussilet suresinde Kur'an'ın mahiyeti, müşriklerin alaycılığının cezası, yer ve göklerin yaratılışı, inkarcıların sonu, Kur'an'ı dinlemeyip gürültü yapanların hali, kötülüğe iyilikle mukabele, ayetlerin rehberlik ve ıslah amacı, Kur'an'ın dili, insanın açgözlülük ve nankörlüğü anlatılmaktadır. Sure, verilen nimetin kadrini bilmeyip, bu nimetten yüz çeviren, büyüklük taslayan insanlara Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamı muhatap alarak şu uyarıyla sona erer. Dikkat et, onlar Rablerine kavuşmaktan şüphe içindedirler. Bilesin ki O, Allah, ilim ve kudretiyle her şeyi kuşatmıştır.
0: En güzel rehber. İyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Akra.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz gökte ve yerde hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Rahimlerde sizi nasıl isterse öyle şekillendiren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar. Bugün ilk okuyacağımız başlık Kabe'nin içindekiler ve Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Kabe'ye girişi. Müşriklerin nazarında putların en büyüğü olan Hübel putu, Kabe'ye hediye edilen şeylerin konulduğu kuyunun başında dikili bulunuyordu. Bu put kırmızı akikten yapılmıştı ve insan şeklindeydi. Sağ eli kırılmış olarak elde edilmiş olup, Kureyşiler ona altından bir el yaptırmışlardı. Hübel, Beni Bekrilerin, Maliklerin, Milkanların, Kinanelerle Kureyşilerin putuydu. Seferden dönen bir kimse Kabe'yi tavaf edip Hübel'in yanında tıraş olduktan sonra ev halkının yanına varırdı. Rivayete göre Amr bin Luhay bazı işleri için Mekke'den çıkıp Şam'a gitmişti. O zaman Amalikalıların oturduğu Belka üzerindeki Meab'a uğradı. Amalikalıların putlara taptıklarını görünce "Sizin taptığınızı gördüğüm bu putlara niçin tapıyorsunuz?" diye sordu. Onlar da "Bu taptığımız putlardan yağmur dileriz, yağmura kavuşuruz. Yardım dileriz, yardım olunuruz." dediler. Amr bin Luhay, "Arap ülkesine götürmek ve Arapları taptırmak için bu putlardan birini bana verir misiniz?" dedi. Onlar da ona Hübel putunu verdiler. Amr bin Luhay, Hübel'i Mekke'ye getirip dikti ve ona tapmalarını, tazimde bulunmalarını halka emretti. Kader ve nasip oklarının çekim işi ise Hübel'in yanında görevlisi tarafından yapılırdı. Kureyş eşrafından Safvan bin Ümeyye bu işe bakardı. Kabe'nin içinde Hübel putundan başka hurma ağacından yapılmış iki güvercin heykeliyle İbrahim Aleyhisselam'ın kestiği koçun iki boynuzu da bulunuyordu. O zaman Kabe'nin altı direği vardı. Bunlar iki sıra halindeydi. Direkler yaldızlar.

0: nurlarla süslenmişti. Kapıya doğru olan direkte Hazreti Meryem ile kucağında İsa aleyhisselamın sureti, öteki direklerde de peygamberlerin, meleklerin ve oklarla fal çeken ihtiyar bir adam şeklindeki İbrahim aleyhisselamın sureti, bir koç veya bir koç başıyla ağaçlar çizilmiş bulunuyordu. Peygamberimiz aleyhisselam Kabe anahtarcısı Osman bin Talha'dan anahtarı eline alıp Kabe'yi açtı. Kabe'nin içindeki putları meleklerin ve meleklerden başkalarının İbrahim aleyhisselamın, İsmail aleyhisselamın eliyle fal çeker bir şekilde tasvir edilmiş olduğunu görünce, büyüğümüzü fal oku çeker bir halde tasvir etmişler. İbrahim'in hal ve şanında fal okları çekmek yoktur. Vallahi o puta tapanlar da bilirlerdi ki, bu iki peygamber hiçbir zaman fal okları çekmemişlerdir buyurdu ve İbrahim ne bir Yahudi ne de bir Hristiyandı. Fakat o Allah'ı bir tanıyan dosdoğru bir Müslümandı. Müşriklerden değildi o, meali ayeti okudu. Kabe'nin içindeki putları çıkarmasını ve suretleri gidermesini Hazreti Ömer'e emretti. Hazreti Ömer Kabe'ye girip silmedik suret, kırmadık heykel bırakmadı. Ancak İbrahim aleyhisselamın suretine dokunmadı. İbrahim aleyhisselam çok yaşlı ve fal oku çeker bir biçimde çizilmişti. Peygamberimiz aleyhisselam Kabe'nin içine girip İbrahim aleyhisselamın çizilmiş resminin silinmediğini görünce, "Ey Ömer, ben sana hiçbir suret bırakmayacaksın, hepsini silip yok edeceksin diye emir vermedim mi?" buyurdu. Hazreti Ömer, "O İbrahim'in suretiydi," dedi. Peygamberimiz aleyhisselam, "Sil onu da," buyurdu. Hazreti Ömer Kabe'de bezle silip yok etmedik suret bırakmadı. Peygamberimiz aleyhisselam Kabe'nin kapısının üzerlerine kapatılmasını emretti, kapatıldı. Kabe'nin içinde uzunca bir müddet kaldılar. Kabe'nin Abdullah bin Zübeyr tarafından yıkılıp yaptırılmasından önceki durumuna göre, Peygamberimiz aleyhisselam Kabe'nin altı direğinden ikisi sağında, biri solunda, üçü de arkasında kalacak ve Kabe'nin kapısı arkasına gelecek şekilde ön sıradaki iki direk arasında yeşil mermerin bulunduğu, yamacındaki duvarla aralarında üç zira kadar aralık kalan yerde durup iki rekat namaz kıldı. Abdullah bin Ömer de Kabe'ye girince, Kabe'nin kapısı arkasına gelmek üzere yamacındaki duvara üç zira kalıncaya kadar ilerleyip Bilal-i Habeşi'nin "Resulullah aleyhisselam burada kıldı" diye gösterdiği yerde kılardı. Kabe'nin içine girmek ve iki rekat namaz kılmak müstehaptır. Peygamberimiz aleyhisselam Kabe'nin içinde namaz kıldıktan, Kabe'nin her köşesini dolaşarak tekbir getirdikten, tesbih ve dua ettikten, içeride uzunca bir müddet kaldıktan sonra kapı açıldı. Bilal-i Habeşi kapının arkasında ayakta durmaktaydı. İçeriye ilk dalan Abdullah bin Ömer oldu. Bilal-i Habeşi'yi kapının arkasında bulup ona Peygamberimiz aleyhisselamın nerede namaz kıldığını sordu. Fakat kaç rekat kıldığını sormayı unuttu. Bilal-i Habeşi Peygamberimiz aleyhisselamın namaz kıldığı yeri ona haber verdi. O sırada Kureyşiler Mescid-i Haram'a dolmuşlar, Kabe'nin çevresinde oturmuşlardı. Peygamberimiz aleyhisselamın ne yapacağını merakla bekliyorlardı. Peygamberimiz aleyhisselam Kabe'nin kapısının eşiğinde ayakta duruyor, kapının sövelerine iki eliyle tutunuyordu. Gün, fethin ikinci günüydü. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

Koyu Sağlık. Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası. Peki sağlıkla yaşalmak ve sosyal kalabilmek için rotamız ne olmalı? Sağlıklı yaşamdan sosyal ilişkilere, aktif ve üretken bir hayattan ruhsal iyilik haline kadar ileri yaş dönemine dair merak edilenleri uzman konuklarımızla konuşuyoruz. Ömür Boyu Sağlık, Pazartesi 16.30 ve Cumartesi 13'te Akra'da.

Sana sığınırım cehennem azabından, kabir azabından, deccal fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden.

0: kulağınızdan gönlünüze.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Akra'dan kulağınızdan gönlünüze programından hepinize sevgi ve muhabbetle selamlarımızı iletiyoruz. Efendim yeniden güzel eserlerle bir aradayız. Bugün ilk olarak Burhan Ayaz'ın Gönülleri Titreten Canilerinden Gelmişem adlı eserini sizlerle paylaşacağız. Bu ilahi içten gelen samimi bir duanın nameleriyle dolu. Canilerinden Gelmişem, insanın yüreğine hitap eden içten bir name. Sözleriyle ve melodisiyle gönüllerimizi titreten bu ilahi, kulun Rabbine olan samimiyetini dile getiriyor. Canilerinden gelmiş bir kul, kendi sınırlılığını ve ihtiyaçlarını fark ederek Rabbine yöneliyor.

Programımıza devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Şimdi de Sami Yusuf'a kulak vereceğiz. I Only Need Love Arafatül Hava ile manevi bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu eser aşkın ve sevginin en yüce halini anlatıyor. I Only Need Love Arafatül Hava, sevgi ve muhabbetin merkeze alındığı bir ilahi. Sözleri ve melodisiyle insanın iç dünyasına dokunan bu eser, sevginin her türlü sınırları aştığını ve manevi bir buluşmayı anlatıyor. Aşkla yoğrulmuş bir yolculuğa çıkmak için şimdi bu eseri dinleyelim. Aynen.

kulağınızdan gönlünüze programımızın sıradaki ilahisi Ebubekir Atalay'dan geliyor. Derin anlamlarla yüklü Allah için sevenler adlı eserini dinleyeceğiz. Bu eser sevginin ve sadakatin en yüce kaynağını dile getiriyor. Allah için sevenler

Efendim, insanoğlunun hatalarını anlamak, tevbe etmek üzerine bir düşünce taşıyor diyebiliriz. Sözleriyle ve melodisiyle yüreklerimize dokunan bu eser içsel bir yolculuğa, manevi bir uyanışa kapı aralıyor sanki. Şimdi hep birlikte bu güzel esere kulak veriyoruz.

Programımızın sonuna doğru yaklaşırken artık son eserimizin anonsunu yapacağız. Son eserimiz olarak da Ender Doğan'a kulak vereceğiz. Bir kez gönül yıktın ise. Efendim?

kulağınızdan gönlünüze. Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Resulüm, iman eden bir de salih amellerde bulunanlara kendileri için alt tarafından ırmaklar akan cennetler hazırlandığını müjdele. Onlara orada ne zaman rızık olarak bir meyve verilse bu daha önceden dünyada rızıklandırıldığımız şeydir diyeceklerdir. Onlara tatları bambaşka güzellikte olmakla beraber dünyadakilerin benzerleri verildiği için böyle derler. İşte bunlar Allah'a gönülden bağlı olan ihlaslı kullar için tadı ve özellikleri bizce bilinen bir rızık, türlü meyveler vardır. Onlara naim, nimeti bol cennetlerde birbirleriyle karşılıklı tahtlar üzerinde otururlarken ikramda bulunulur. Müttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennet sıfatı şudur. İçinde hiç özelliği bozulmayan sudan ırmaklar, tadı hiç değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere her an lezzet veren üzüm suyundan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ayrıca meyvelerin hepsi ve bir de Rablerinden mağfiret olanlar içindir. Rabbinin huzurunda o gün günahla durmaktan utanıp korkan, bunun içinde günah işlemeyi terk eden için iki cennet vardır. Bu iki cennetin içlerinde görülmedik meyve, hurma ve nar vardır. Onlar iman, ibadet ve hayır yarışlarında öne geçenler, cennette dikensiz Arabistan kiraz ağacı, meyveleri kat kat dizilmiş muz ağaçları, kesintisiz uzayan gölgeler, çağlayan sular, kesilip bitmeyen ve yasak da edilmeyen birçok meyveler arasında ve yüksek döşekler üstündedirler. O zencefil orada bir pınardır ki ona selsebil adı verilir. Onlara işledikleriniz iyi amellere karşılık olarak afiyetle yiyin, için denilir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

Allah'ım, yarattıklarından birine vaat ettiğin veya kullarından birine vermiş olduğun halde benim görüşümün erişemediği, niyetimin ulaşamadığı ve dileğimin yetişemediği, kendisiyle senin rızanı arzuladığım herhangi bir hayır varsa, ey alemlerin Rabbi, rahmetine dayanarak onu senden diliyorum.

90 Saniyede Edebiyat. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren temalar, terimler ve kelimelerin anlamlarını sizler için 90 saniyeye sığdırdık. Kelimelerin geçmişten bugüne taşıdığı anlamları öğrenmek, edebiyatın inceliklerine kulak vermek için siz de bize katılın. 90 Saniyede Edebiyat, her gün Akra'da.

0: seyfullah illallah.
1: Okudukça eser, Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı. Yazan Mustafa Asım Köksal. Okudukça başlıyor.

Değerli okurlar, merhaba. Hükümdarlara gönderilen mektuplar şiirini okumaya başlamıştık. Aynı şiirin kaldığımız satırından itibaren okumaya devam ediyoruz. Efendimiz Fars büyüğü Perviz'e bir mektup saldı. Hüsrev Perviz öfkelenip yırttı onu, yere çaldı. Kimdir dedi bana karşı bu bönlüğe cüret eden? Kimdir o ki söz söylüyor bir tebam, kölem iken? Hüsrev Yemen valisine bir mektupla emreyledi. Muhammed'i bağlattırıp hemen bana yolla dedi. Gönderildi Medine'ye bu iş için iki kişi. Bunlar dedi peygambere sardırma da sarpa işi, kalk bizimle beraber gel. Yoksa bütün İranlılar yurdunuzu çiğnerler de olursunuz hep tarumar. Kulak verdi bu sözlere Hakk'ın yüce peygamberi. Buyurdu, ey İranlılar siz buradan dönün geri. Hayatıma kast eyleyen Kisra'nızı Cenab-ı Hak, bu gecenin yedisinde hiç şüphesiz haklayacak. Hüsrev'in az zaman sonra baş şehrinde İslamiyet kendisini göstererek parlayacak ilelebet. İranlılar bu dehşetli cevapla çıkıp gitti. Hüsrev'in bu hareketi peygamberi çok incitti. Ellerini kaldırarak bir beddua kıldı hemen. Hüsrev büyük belasını buldu kendi evladından. Vali Bazan elçileri dinleyince şaşaladı. Peygamberin sözlerini tereddütle karşıladı. Şüphelenip dururken o, bir gün doğru çıktı ihbar. Vali bundan ders alarak hidayete oldu mazhar. Peygamberin mektubunu aldı Habeş hükümdarı. Muhammed Hak Resul dedi, yok Allah'tan başka tanrı. Peygambere beyat için Necaşi bir oğluyla 60 kişi saldı. Fakat suya battı bu kafile. Kıptilerin hükümdarı yumuşak güler yüz gösterdi. Peygamberin mektubuna şu şekilde cevap verdi. Çok çok selam olsun sana. Mektubunu okuduk biz. Sözlerini inceleyip hak yoluna baş koyduk biz. Bir peygamber kaldığını biliyordum, tanıyordum. Fakat onu Şam ilinden çıkacaktır sanıyordum. Elçinizi ağırladım. Saldım size şerefli pek. İki kızla bir elbise ve ayrıca iki binek. Gerçekten bu hediyeler Medine'ye geldi yetti. Efendimiz Mariye'yi zevceliğe kabul etti. Hayber'in fethi. 6. yıl. Beni Nadir önderleri ayrılınca Medine'den Hayber'deki Yahudiler açmışlardı kucak hemen. Hayber birçok kalelerden vücut bulmuş bir yurt idi. Oradaki Museviler azgınlıkta hep kurt idi. Kaynıyordu bu şehirde husumetler için. Orada plan çizilirdi müminleri yok etmek için. Sellam Hayber kalesinde hükümdarlık yapıyordu. Bütün komşu oymaklardan topladı bir büyük ordu. İstiyordu Medine'yi basıp vurmak birdenbire. Düşmanların maksatları malum oldu peygambere. Atikoğlu Abdullah'ı tahkikata memur etti. O da başım üzerine deyip hemen çıktı gitti. Hayber'in baş dikeninin kellesini kökten yoldu. Müslümanlar tecavüzden biraz uzak kalmış oldu. Sellem işi biter bitmez Üseyr oldu Hayber Bey'i. Müminleri yok etmek için düşünmüştü o her şeyi. Ehaliye beni dedi dikkatlice dinleyiniz. Kurduğumuz planları iyi tatbik etmedik biz. Bir kere de Medine'ye saldıralım sezdirmeden. Bu planı tatbik etmek istiyorum muhakkak ben. Her yana başvurularak toplandı bir büyük ordu. Düşmanların maksadını Efendimiz biliyordu. Buna rağmen tahkik için Abdullah'ı göndermişti. Revaha'nın şair oğlu işi çabuk becermişti. Duyduğunu gördüğünü haber verdi peygambere. Buyuruldu, git bir kez daha, dökülmesin kan boş yere. Gelsin bize Üseyr dedi, beyliğini tanıyalım. Rahat dursun Hayber'inde, satmasın o bize çalım. Peygamberin teklifini Üseyr önce uygun buldu. 30 kişi mahiyetiyle Medine'ye revan oldu. Fakat o ne düşündüyse istiyordu geri dönmek. Abdullah'ın kılıcına sürtünmüştü ürkek ürkek. Revaha'nın yiğit oğlu ondan önce davranarak kılıcını çekti kından. Neye dedi caydın alçak? Bunu gören müminler de kılıçları sıyırdılar. Hainlerin başlarını tenlerinden ayırdılar. Üseyr böyle haklanınca Rebi oğlu Kinane'yi seçmişlerdi içlerinden Yahudiler Hayber Bey'i. Kinane'de Gatafan'la daha birçok oymakları kandırarak elde etti, sürükledi ahmakları. Bu yandan da münafıklar onlara çok yardım etti. Medine'den Hayber'e hep gizli gizli haber gitti. Zikaret vakası.
6. yıl içindeydi. Kinane'nin teşvikiyle Gatafan'dan seçilmişti 40 kişilik bir kafile. Baskın verip Zikare'de Zerr'i hemen öldürdüler. Peygamber'e ait olan develeri götürdüler. Şehit Zerr'in annesi de düşmanlara düştü esir. Efendimiz duydu bunu. Olmuştu çok müteessir. Çevik olan müminlerden seçildi 5 kişi hemen. Düşmanları takip için koşturuldu peşlerinden. 500 kadar kuvvetle de ilerledi Resulullah. Çıkarılan keşif kolu düşmanlara erdi sabah. Hayvanları suvarırken Seleme ok yağdırarak hainleri kaçırmıştı, memnun oldu Resulü Hak. Seleme, ya Resulallah, verirseniz 100 cengaver, şimdi dedi onları ben yakalarım birer birer. Hasmın ele düşer ise affet onu buyurdular. İnsanlığın icabını müminlere duyurdular. Takibattan vazgeçildi. Gatafan af buyurulmuştu. Ümmü Zer de bir gün kaçıp esirlikten kurtulmuştu. Yahudiler Gatafan'ı fitliyordu gece gündüz. Beklenirdi her an için Medine'ye bir tecavüz. Zikaret'te olan işin üzerinden 3 gün geçti. Efendimiz müminlerden 1600 kişi seçti. 200'ü süvariydi, piyadeydi 1400'ü. Korku yoktu içlerinde, berk ettiler Hakk'a özü. Ayrıldılar Medine'den başlarında Resulü Hak. Ali, Habbab, Sade o gün verilmişti birer sancak. Önde Ali olmak üzere yürüyüşe geçti ordu. Efendimiz o sırada amir nerede diye sordu. Amir çok gür, güzel sesli, kuvvetli bir şair idi. Güzel şiir söylemekte kendisi pek mahir idi. Buyurulmuştu, asker için şiir inşa ediversen. Amir de, ya Resulallah, şiiri dedi, bıraktım ben. Ömer ona söyle diye işaretle verdi emir. Şu mahalde bir manzum.

çözüme inşaat etti hemen amir. Olmasaydı inayetin, bulamazdık doğru yolu. Ne sadaka verebilir, ne tanırdık sağa solu. Ey Rabbimiz, yolunda hep feda olsun bu ten, bu can. Sen de bizi mağfiret kıl, çünkü sensin gafur olan. Hemen koşup geleceğiz biz, ne zaman çağrılırsak. Rabbim, sebat lütfet, herkes yardım bekler bizden ancak. Müminlerin tekbiriyle inliyordu güm güm dağ taş. Efendimiz, sizler dedi olsanıza biraz yavaş, çünkü hitap ettiğiniz değil sağır veya uzak. Size kendi nefsinizden daha yakın Cenab-ı Hak. Katılmıştı bu orduya hamiyetli birkaç kadın. Efendimiz birisine sordu, kimden izin aldın? Hepsi birden cevap verdi, kendimizden aldık izin, elimizin emeğiyle askerlere yardım için. Susuzları su dağıtmak, yaraları sarmak için, arzumuzla koşup geldik, gelişimiz sırf hak için. Ulu elçi Reci'ye dek ilerleyip karar kıldı. Orada bütün ağırlıklar kadınlarda bırakıldı. Asker Hayber üzerine yürüdüğü bir zamanda düşmanların yardımına koşmuş idi Gatafan'da. Hayber şehri kuş uçamaz, aşılmaz sarp kalelerdi. Kalelerin içindeki 20.000'den fazla erdi. Bu kaleden birisinin Merhab idi kumandanı. Bin ere denk sayılırdı. Destan idi adı sanı. Müminlerin azıkları kavrukundan ibaretti. Hak çerisi sahbaya dek yürüyüşe devam etti. Geldi Hayber önlerine Efendimiz gece vakti. Bu sarp düşman yuvasına uzun uzun baktı, baktı. Ey Allah'ım! Biz demişti, istiyoruz senden bugün, bu ülkeye ve halkına, her şeyine iyilik bütün. Onların da şerlerinden sığınırız sana ancak, gece vakti hiçbir yere saldırmazdı Resul-i Hak. Bunun için sabaha dek askerini bekletmişti, gün doğarken şehre doğru ağır ağır sevk etmişti. Peygamberin maksadını öğrenince Yahudiler, her gün sabah kalelerden çıkararak 10.000 asker, müminleri gözetleyip akşamüstü dönerlerdi. Yurdumuza yanaşmaya kimde cüret var derlerdi. Fakat bugün sabahleyin uyanınca şaşırdılar. Erzak ile kadınları bir kaleye taşıdılar. Hayber'e hücum başladı. Önce hücum kumandanı Mahmut tayin edilmişti. İlk gün yanıp tutuştu harp. Sıcak hele pek müthişti. Yahudiler müminlere kurtlar gibi üşüşmüştü. Mahmut bütün savaşmaktan, hararetten yorgun düştü. Güç hali ile can atınca bir kalenin gölgesine, gördü düşman kumandanı taş bıraktı tepesine. Mahmut şehir düşer düşmez Yahudiler fırladılar. Geldiler ta peygamberin bulunduğu yere kadar. Şehit düşen kumandanın Muhammed'di biraderi. Ulu elçi ona verdi Mahmut'tan boş kalan yeri. Bu kahraman kumandan da devler gibi haykırarak düşürmüştü bir kaleyi, yardım etti Cenab-ı Hak. Mücadele tam 7 gün aralıksız sürüp gitti. Efendimiz kumandana şu sözlerle hitap etti. Bil ki yarın sancağımı cenkte zafer kazanacak bir kimseye vereceğim. Sever onu Cenab-ı Hak. Hasma arka çevirmemek onun işi, gidişidir. Bu şerefe erişecek nasıl nice bir kişidir. Sahabiler umutlandı, herkes bunu benimsedi. Efendimiz ertesi gün, nerededir Ali dedi. Dediler, ya Resulallah, gözlerinde bir ağrı var. Gidin onu şimdi, bana getiriniz buyurdular. El sürünce onun hemen gözlerinin üzerine, durdu bütün ağrısızı, güneş doğdu gözlerine. Sancağını alır almaz sordu Ali peygamberden, dinimizi kabul için zorlayayım mı onları ben? Hak elçisi hayır dedi. Onlara sen sükunetle, güzellikle anlat dini. Hareket et bu suretle. Dikti kale karşısına sancağını şanlı Hayder. İçeriden çıkıverdi Haris adlı bir cengaver. Haris Ali üzerine aç kurt gibi saldırmıştı. Fakat Ali tez davranıp Zülfikar'ı daldırmıştı. Bundan sonra Merhab çıktı. Ali ona karşı vardı. Araplar bin cengavere Merhab'ı denk tutarlardı. Birdenbire kapıştılar. Hak Ali'ye fırsat verdi. Zülfikar'ı parlatarak onu dahi yere serdi. Devler gibi yıkılmıştı, cehenneme canı gitti. Kardeşinin öldüğünü gördü Yasir, hücum etti. Fakat aynı akıbete uğradı bu kabadayı. Allah için genç kumandan Yasir'e de verdi payı.
Umumi bir taarruza girişmişti Yahudiler. En şöhretli adamları öldü o gün.

birer birer. Boğuşma pek çetin oldu. Uzun sürdü muhasara. Müstahkem bir kale olan Kamuz düştü bundan sonra. Müminlerden 5 şehitle Hayber işi sona erdi. Yahudiler bu savaşta 100'e yakın kayıp verdi. Eşariler. Eşariler peygamberin zuhurunu işittiler. Hemen 540 kişilik bir kafile sevk ettiler. Bunlar deniz yoluyla Medine'ye gelmekteyken attı Habeş sahiline bir fırtına tesadüfen. Cafer Habeş diyarında bu heyette görüşerek götüreyim sizi dedi. Sevindirdi onları pek. O sırada Efendimiz Hayber'i zapt eylemişti. Yanındaki müminlere şu sözleri söylemişti. Yumuşak kalpli eşariler geliyorlar. Karşı varın. Onlarsa sevinerek diyorlardı, bizim yarın sevgililer dost gibi buluşmamız mukadderdir. Hasretini çektiğimiz sevgili bir peygamberdir. Peygamberle buluşunca onlar şöyle demişlerdi, dinimizin esasını öğrenmeye geldik şimdi. Kainatın başlangıcı hakkında sen malumat ver. Buyuruldu, Allah vardı, yokken bütün gökler ve yer. Hazreti Safiye, dinleyiniz anlatayım ben Hazreti Safiye'yi. Dul kızıydı Huyey'in o. Huyey malum Hayber Bey'i. Safiye'yi Beni Nadir Bey'i olan zat almıştı. Hayber de o öldürülmüş, Safiye de dul kalmıştı. Dıhi bir gün peygambere müracaat eyleyerek bana dedi esirlerden bir cariye oldu gerek. Müsaade buyrulunca Safiye'yi seçti hemen. Fakat böyle pek şerefli bir mevki haiz olan Safiye'yi hiçbir kimse Dıhye'ye denk görmediler. Peygamber'e bu kadını alın ancak siz dediler. Efendimiz bu teklifi siyaseten uygun buldu. Hanımları arasına Safiye de dahil oldu. Hayber Yahudilerinin suikasti. Peygamber'e sunulmuştu Hayber'de bir pişmiş koyun. Yahudiler bu koyuna yapmışlardı büyük oyun. Eshab'tan Bişr İbni Bera ondan bir tek lokma yedi. Efendimiz zehirlidir yemeyiniz durun dedi. Getirildi huzuruna Hayber'deki Yahudiler. Hainleri istintaka çekti o gün birer birer. İçlerinden birisine baban kimdir diye sordu. Yanlış bir ad verilince yanlıştır bu ad buyurdu. Hayır hayır hiç saklama senin baban filan kişi. Zeynep'e de söyle dedi, niçin yaptın sen bu işi? Vaziyeti çekinmeden anlatınca Zeynep bir, hayır dedi, bu kudreti Allah sana vermemiştir. Oradaki Yahudiler, hoş gör dedi bizleri sen, bu koyunun zehirleri dokunmaz hak peygambersen. Zehirlenip ölürseniz kurtuluruz elinizden, fakat şuna şaşmaktayız, zehri nasıl keşfettin sen? Efendimiz bana dedi yaratanın lütfu erdi. Şu koyunun eesi cürmünüzü haber verdi. Ulu elçi onları hep bağışlamış, hoş görmüştü. Yalnız Zeynep astırıldı. Bir Müslüman öldürmüştü. Umre. 7. yıl içindeydi. Efendimiz müminlere haydin dedi. Hazırlanın yapacağız bu yıl umre. Musalaha uyarınca Mekke'ye en yakın yerde çıkarıldı silahlar hep. Korku yoktu müminlerde. Zituva'da develeri ön tarafa geçirdiler. Kasvasının üzerinde bekliyordu o peygamber. Beytullah'ı görür görmez Allahümme lebbeyk dedi. Dağlar taşlar uçan kuşlar selamladı Muhammed'i. Mekke'nin putperestleri çekildiler küskün küskün. Şehre ayak bakmaksızın eğleştiler dağda 3 gün. Müslümanlar Beytullah'ı koşa koşa dolaştılar. Onların bu tavafları devam etti 3 gün kadar. Peygamber'e yeter artık çıkın gidin siz dediler. Zaten iş bitmiş idi. Derhal avdet eylediler. Hamza'nın bir kızı vardı. Çok sevimli ve çok hoştu. Peygamber'in arkasından amca amca diye koştu. Ali hemen inip aldı Ümame'yi terkisine. Zeyd dahi istemişti. Vermedi her ikisini. Ulu elçi hayır dedi. Teyzesi en münasibi. Bunu ona vereceğim. Çünkü teyze anne gibi.

0: Okudukça programında Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
1: Farkında ol, Akra dinle.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Dil ve konuşma insanoğlunun yaratılışıyla birlikte insanoğluna başlandı.

0: Ve onu diğer canlılardan üstün kılan en önemli özelliklerden biri. Ki insanın en önemli özelliği düşünmesi ve muhakeme edebilmesi. Ve düşünce ancak dille oluşuyor. Yine dil sayesinde dünyaya aktarılıyor. Ve bizler olayları, duyguları, durumları eğer kelime olarak ifade edemezsek düşünemiyoruz. Çok ilginç. Yani dil hem düşüncenin sebebi, yani düşüncemizi sağlıyor, hem de düşündüklerimizi sunma aracımız. İşte iki yönü var. İki yönden düşündüğümüz zaman dil sayesinde düşünüyoruz, düşündüğümüz için konuşuyoruz. İkisi birbirini besliyor. Kişiliğimizi dil kazandırıyor bize. Ve aslında dilimizde kişiliğimiz gizli. Konuşurken çok şey söylüyoruz kendimizle ilgili, kimliğimizle ilgili ki Sokrates yüzlerce yıl öncesinden bunu fark etmiş. Konuş ki seni görebileyim. Ve yani konuşurken kimliğimiz ortaya çıkıyor. Bütün bu birikimimizle kimliği oluşturuyoruz. Konuşurken de bu kimlik ortaya çıkmakta. Hani Osmanlı döneminde bir cümle vardır ya, üslubu beyan aynıyla insan. Bizler konuştuğumuz ve yazdığımız gibiyiz. Kimliğimizi besleyen en önemli unsur dil. Yani sadece dile bu açıdan baktığımız zaman bile üslubumuzu güçlendirme noktasında veya bu dile hakimiyet noktasında çok büyük bir hassasiyet kazanabiliriz. Ve dil hayatın her safhasını kapsayan bir şey. Ve biz bunun içerisindeyiz ki genişçe bir dünya olarak algılamak mümkün. Aslında hayatın kendisi dil. Hayatın her anına refakat ettiği için çok dikkat edin, titizlenin. Çünkü evet kimliğimizi oluştururken kimliğimizi söylüyor bu noktada. Dilimizin, üslubumuzun zenginleşmesi lazım. Evet, dil sayesinde duygu, düşünce ve idealleri sahip olan birey ortak şuur oluşturuyor. İşte bu şuur, ferdi şuurun ötesinde milli bir şuur. Türkçe'ye dört elle sarılmak zorundayız. Her birimiz bir dil neferiyiz diyorum. Ve her birimiz bu dile bir tuğlayla katkıda bulunuyoruz. Dil yapısını biz yapıyoruz.
1: İki dakika. Az, öz.

0: Bir Medine akşamı. Güneş, hurma ağaçlarının arasından süzülerek çekilirken, şehrin üzerine ince bir sükunet örtüsü serilmişti. Rüzgar kumları hafifçe savuruyordu. Bu dinginliğin içinde Enes bin Malik radıyallahu anh'ten bildirildiğine göre, üç sahabi kararlı adımlarla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mütevazi evine doğru yürüdüler. Kapıyı çaldıklarında yüzlerinde hem saygı hem de merak ifadesi vardı. İçeri alındılar. O da sadeydi. Ne ihtişam vardı ne de dünya süsür. Ama her köşesinde derin bir huzur hissediliyordu. Geliş sebeplerini söylediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evdeki nafile ibadetlerini öğrenmek istiyorlardı. Anlatıldı Efendimizin geceleri, gündüzleri, ibadetleri. Dinledikçe yüzlerinde şaşkınlık belirdi. Cevaplar geldikçe yüzlerindeki ifade değişmeye başladı. Bekledikleri gibi değildi. Onların gözünde peygamber demek kesintisiz ibadet, durmaksızın kulluk demekti. Oysa anlatılanlar dengeliydi, insaniydi, ölçülüydü. Evden çıktıklarında hava artık kararmıştı. Gökyüzü yıldızlarla dolu bir kubbeye dönüşmüştü. Üçü de yürüyordu. Ama her biri kendi düşüncesinde kaybolmuştu.
1: Biz Allah'ın Resulü gibi miyiz? Allah onun olmuş ve olacak bütün günahlarını bağışlamıştır.
0: İçlerinden biri durdu. Gözlerini gökyüzüne kaldırdı. Sesi biraz titrek ama kararlıydı.
2: Ben geceleri hiç uyumayacağım. Ömrüm oldukça hep namaz kılacağım.
0: Diğeri hemen söze girdi. Sanki içinde bir ateş yanıyordu.
3: Ben de her gün oruç tutacağım. Hiç ara vermeyeceğim.
0: Üçüncü sahabi bir an durdu. Derin bir nefes aldı. Sanki dünya ile bağını koparmak ister gibi konuştu.
1: Ben de kadınlardan uzak duracağım. Evlenmeyeceğim.
0: Sözler söylenmişti. Gece bu kararlara şahitlik etti. Bir müddet sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların yanına geldi ve kendilerine şunları söyledi. Bu sözleri söyleyen sizler misiniz? Sahabiler başlarını eğdi. Sesleri çıkmadı ama kabulleri belliydi. Efendimizin sesi bu kez daha net, daha derindi. Allah'a yemin ederim ki, içinizde Allah'tan en çok korkan ve ona en çok saygı duyan benim. Fakat ben bazı günler oruç tutarım, bazı günler tutmam. Gece namaz kılarım ama uyurumla ve kadınlarla da evlenirim. Son cümle adeta bir mühür gibiydi. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir. O an sözler sadece kulaklarda kalmadı, kalplere indi. Üç sahabi söyledikleriyle değil, duyduklarıyla değişti. Anladılar ki gece yine aynı geceydi. Ama artık içinde bir denge vardı. Bir ölçü, bir yol. Kulluk kendini zorlamak değil, dengeyi bulmaktı. Ve o gece Medine'de üç kalp ibadetin sırrını yeniden öğrendi.

Söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da. Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akra Medya'da. Okuyun,

İnsan muhterem bir varlıktır. Kalbine hürmet etmek, kalp kırmamak, toprak kadar mütevazi olmak, 72 millete hor bakmamak gerekir. Hacı Bektaş-ı Veli.

0: Aile Rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler, Aile Rehberi başlıyor.
1: İletişimin kıvamının ölçüleri var. Ben buna Kur'an'ı ölçüler diyorum. Mesela gavli sedid olmalı. Yani garantili olmalı. Ne demek? Sağlam konuşmalıyız. Orada farklı, burada farklı olmamalı. Gavli belli olmalı, etkili olmalı, yani ulaşan olmalı. Gavli meysure olmalı, kolaylaştırıcı olmalı. Sizde konuşan umut almalı. Sizde konuşan işi yapabileceğine inanmalı. Gavli kerim olmalı, sözünüz ikramlı olmalı. Yani eleştirecekseniz bile önce övün, onun güzelliklerini söyleyin. Ondan sonra gavli lehine olmalı, kışkırtmamalı, yani ima içermemeli, hani tahrik etmemeli konuşmanız ve gavli maruf olmalı en önemlisi. Yani ahlaki normlara uygun olmalı. Bu 8 tane ölçü var. Kur'an-ı Kerim'den çıkartılmış ölçüler bunlar. Onun dışında zaten sözün lahnisi vardır. Kur'an-ı Kerim öyle söyler, rengi ya da arka plandaki hissini mimikler söylüyor. Biz onu bilmiyoruz. Yani kasları kullanmıyoruz biz. Ama duygumuz kullanıyor ve siz onu anlıyorsunuz. Ben kızgın mıyım? Mutlu muyum? Şüpheci miyim? Ama sözler, cümleler aynı. Fakat insandaki o mimiklerle anlaşılıyor. Dolayısıyla şunu unutmayın. Ne hissediyorsanız o hissinizi olabildiğince ben diliyle anlatın. Yani manipüle etmeyin. Mesela bir şeye kızdınız ama o kızgınlığınızı söyleyemiyorsunuz. Başka bir şeyden çıkartıyorsunuz. O doğru bir iletişim olmuyor. O yüzden deyin ki ya ben şundan dolayı çok kızgınım. Yani biraz sakinleşmem lazım. Birisi hangi yaşta olursa olsun senin yapman gereken ödevi, sorumluluğu sana hatırlatıyorsa, bir, sana güvenmediğini gösteriyor. Duygusunu yaşıyorsun. Bir, doğru olduğunu biliyorsun, yapmıyorsun, sana seni hatırlattığı için, yargıcı olduğu için de çok şey yapıyorsun. Üçüncüsü, önemsediğin, çok önemsediğin büyükler bunlar. Yani onun saygısını kaybetmek istemiyorsun, onun sevgisini kaybetmek istemiyorsun. Çocukken onun gözünün içine bakmışsın, ne yaparsan beni daha çok sever demişsin. Yani babanın yanından ayrılmamışsın, annenin dediğini hep yapmışsın. Ama birdenbire artık sen de büyümeye başladın. Burada gençlerimize şunu söylüyorum. Bir, içinizdeki duyguyu, hani anne sen söyleyince yapmak içimden gelmiyor. Bir söyleme, bir bırak bakalım ne olacak. Bunu söylemesi kolay aslında ama yaşarken, bir hepimiz öyle yaşamadık mı? Yaşadık yani, ben kendi gençliğimde biliyorum. Dolayısıyla genç olarak, ama bir tek şunu çok önemsiyorum. Kırıcı olmamak, hakaret etmemek, terbiyesizlik etmemek, yani ailemize, ki Kur'an-ı Kerim'de bakın. Çocuğa yönelik emirden ziyade anne babaya yönelik emir vardır. Hatta şirk emrinin yanında yer alır. Şey anlamında, yani o kadar üst düzeydir. Anne babaya ihsan

0: sana davranmak. Ki size hani Allah'a imanınızı engellemeye bile kalksalar onlara itaat etmeyin ama onlara ihsan üzere davranın. Düşünün. Ben ne yaptığımı biliyorum dersin 40 yaşında ya da bu seni hiç de ilgilendirmiyor dersin. Ama onu 17 yaşında diyebilecek kadar hem gücün hem makamın hem yapın yok. Dolayısıyla anne babaları da burada çok iş düşüyor. Hani o da senin iyiliğini istiyor. Yani kendisi senin yerinde olsaydı yapacaktı. Zamanında yapmadığı için bir pişmanlık yaşıyor. Sen yaşama istiyor.
1: Aile Rehberi programını dinlediniz.
2: Sağduyunun sesi Akra.

0: mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz Allah'ın İslam boyasıyla boyanmışızdır. Boyası Allah'ınkinden daha güzel olan kim olabilir ki? Biz ancak O'na kulluk edenleriz.

Ela men taallemel Kur'ane ve allemehu ve alime ma fihi fe ene lehu saikun ve delilun ile cennet iddiasına gelin. Enes radıyallahu anh'ten rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerif. Ela, dikkat ediniz, uyanınız ki kim Kur'an-ı Kerim'i taallüm ederse, öğrenirse ve allemahu, öğrendiğini başkalarına da nakleder, öğretirse ve alime ma fihi ve Kur'an-ı Kerim'in içindeki ahkamı efendim öğrenir, dini öğrenirse

emelehu saikun. Ben onu sevk edeceğim. Ve delilun iler cenneti, ve cennete sevk edicisiyim onun ve deliliyim. Yani onu tutacağım elinden, cennete götüreceğim. Efendim, cennetin yolunda kılavuzu geçeceğim ve cennete ulaştıracağım. Bu da ehli Kur'an'ın cennetlik olacağını gösteren hadis-i şeriflerden.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti İbrahim aleyhisselama gelen evlat müjdesi ve oğlu Hazreti İshak aleyhisselam.
1: Kuvvet ve basiret sahibi olan kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub'u da hatırla. Doğrusu biz onları halis olarak ahiret yurdunu düşünen, ihlaslı, gönülden bağlı kimseler yaptık. Çünkü onlar katımızda seçilmiş hayırlı kimselerdir. Biz ona İsmail'den sonra İshak'ı da, torunu Yakub'u da bağışladık. Peygamberliği ve kitapları da onun nesline verdik. Dünyada ona mükafatını verdik. Şüphesiz ahirette de iyilerdendir. Ona iyilerden bir peygamber olarak İshak'ı müjdeledik. Hem kendisine hem de İshak'a bereketler verdik. Her iki oğlunun neslinden iyi hareket edenler de vardır. Kendilerine açıkça zulmedenler de. İbrahim'in karısı, "Vay başıma gelenler, ben bir koca karı, şu kocam da bir pirifani iken çocuk mu doğuracağım? Doğrusu pek şaşılacak bir şey," dedi. Elçi melekler dedi ki, "Allah'ın işinden dolayı hayrete mi düşüyorsun? Ey ev halkı, Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinizedir. Şüphesiz o övülmeye layıktır, şanı yücedir ve iyiliği boldur. Onlar, korkma, biz sana çok bilgin bir oğul olan İshak'ı müjdeliyoruz," dediler. İbrahim, "İhtiyarlık yakama yapışmışken bana müjde mi veriyorsunuz? Artık beni nasıl müjdelersiniz?" dedi. "Sana gerçeği müjdeledik. Artık ümit kesenlerden olma," dediler. İbrahim de, "Hak yoldan sapanlardan başka Rabbinin rahmetinden kim ümit keser ki?" dedi. "İhtiyar halime rağmen bana İsmail ve İshak'ı veren Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim duayı elbet işitendir, kabul edendir."
0: Bir haberimiz var.

Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Yüce Allah doğru söyledi.

0: kudretinle sabahladık. Senin kudretinle akşamladık. Senin kudretinle yaşadık, öldük. En sonunda sana döndük.
1: Akra. Akra.

çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an öyle bir kitaptır ki onu sana insanları Rablerinin izniyle karanlıklardan aydınlığa, eşsiz galip ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için indirdik. Allah sözün en güzelini hem aynı benzerlik, uyum ve ahenkte hem de tekrarlı ve karşılıklı ifadeli bir kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanların ondan ayetleri dinlemekten dolayı tenleri ürperir, sonra da bedenleri ve kalpleri Allah'ın zikri için yumuşar. İşte bu kitap Allah'ın son gönderdiği rehberidir. Dinleyene yahut dilediğine bununla doğru yolu gösterir. Allah kimi de sapıklıkta bırakırsa artık ona doğru yolu gösteren bulunmaz. Biz sana kitabı her şey için açıklama, bir doğru yol rehberi, bir rahmet ve Müslümanlara bir müjde olarak indirdik. Bu kitabın indirilmesi mutlak galip, tek hüküm ve hikmet sahibi Allah'ın tarafındandır. Allah size kitabında Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, onlar bu sözü bırakıp başka bir söze dalıncaya kadar bu sırada onlara karşı gelemezseniz bari onlarla beraber oturmayın. Böylece tepkinizi gösteriniz. Çünkü o zaman siz de onlara benzemiş olursunuz diye bu ayeti indirdi.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağınız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
2: 90 Saniyede Edebiyat.
3: Alegori soyut bir düşünce ya da duygunun somut imgeler ve semboller aracılığıyla temsil edilmesi. Bir bakıma hikaye içinde başka bir hikaye anlatmak gibi. Görünürde bir olay var ama o olayların arkasında çok daha derin bir mesaj gizli. Bu yönüyle alegori metafordan farklı. Metafor tek bir imgeye dayanırken alegori tüm metne yayılmış bir semboller sistemi. Türk edebiyatında alegorinin kökleri oldukça derin. İlk örneklerden biri İbn Sina'nın Hay bin Yakzan adlı felsefi hikayesi. Bu eserde bir çocuk adada tek başına büyür, gözlem yapar ve bilgiye ulaşır. Ama bu basit gibi görünen hikayenin altında yatan gerçek insan aklının evrensel hakikati bulma süreci. Bir diğer önemli eser Yusuf Has Hacib'in Kutat Gubili'yi. Burada dört temel karakter yer alır. Kün Togdı, adaleti temsil eder. Ait oldu, mutluluğu. Ögdülmüş, aklı. Odgurmuşsa, kanaat ve ahireti temsil eder. İşte bu karakterler üzerinden ideal bir toplum ve yönetim anlayışı anlatılır. Yani görünüşte bir öğüt kitabı, gerçekte ise bir siyaset felsefesi kitabıdır. Divan edebiyatında Şeyhi'nin Harnamesi mizahi anlatımıyla meşhurdur. Alegori burada bir hiciv aracına dönüşmüştür. İşte şiirimizden iki

0: Unutulmaz örnek Yahya Kemal Beyatlı'nın Sessiz Gemisi. Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Bu gemi aslında ölümü, liman hayatı, yolculuksa sonsuzluğa geçişi simgeler. Hepimizin hatırlayacağı Haşim'in merdiveni. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Merdiven burada hayat yolculuğu. Basamaklar çocukluktan ihtiyarlığa, güneş rengi yapraklarsa anılara tekabül ediyor. Yani merdiveni çıkmak, hayatta ilerlemek. Alegori bir sözü, bir fikri, bir duyguyu doğrudan değil, derinlikli, simgeli ve düşündürücü bir şekilde anlatmanın sanatı. Öğüt verir, eleştirir, düşündürür ve bunu doğrudan değil, dolaylı, zarif ve etkileyici bir dille yapar.
1: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

0: ayak buldu güna kayda baray. Yol adaşkan itlik bulup kimden soray. Bu kalbir lan didarini kaydan kuray. Kolum tutup yolga salgıl
1: entel hadi.
0: Güna dardı bimar kıldı tabibimsin. Mahbubimsin, darmanimsin, habibimsin. Yolda kaldım.

0: yolunda baş bilmedim Kadir Huda. Baş ne bulgay garip canım yüz min fida. Dert hem uzun darman uzun lütfun da var. Kolum tutup yolga salgıl
1: entelhen.
0: Canı iman gazasıdır senin zavkın. Canım verip sattım alay onu işkin. Ruzum akşam şafi bul.

Allah'tan başka ilah yoktur. Yalnız O vardır. Ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd da O'nundur.

ona özgüdür. O, her şeye gücü yetendir. Güç ve kuvvet ancak Allah'a mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz ancak ona ibadet ederiz. Nimet onun, fazilet onun ve güzel övgü de onadır. Allah'tan başka ilah yoktur.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ben sizi tanıyacağım ahirette. Nereden tanıyacak? Yıkadığımız, abdest alırken yıkadığımız azalarımızın nurundan tanıyacak. Yüzü pırıl pırıl, kolları buralara kadar pırıl pırıl, ayakları pırıl pırıl, böyle ışıl ışıl floresan gibi yanıyor. Oradan tanıyacak Peygamber Efendimiz. Ve Havz-ı Kevser'i başına çağıracak. Maalesef bazı kimseleri böyle karşılamak üzere uzaktan heveslendiği zaman melekler onları yoldan çevirecekler. O da diyecek ki bırakın onları, onlar benim ümmetimdir, gelsinler benim yanıma. Onlara diyecek ki melekler, ona diyecek ki Peygamber Efendimiz'e melekler diyecekler ki hadis-i şeriflerden öğreniyoruz. Ya Resulallah, onlar senden sonra ne hatalar işlediler bir bilsen. O günahlarından dolayı gelemiyorlar yanına diyecek. Rabbimiz bizi Havz-ı Kevser'in başında buluştursun. Orada da böylece efendim, Efendimiz'in yanında olmayı nasip eylesin.
0: Dostça bir tavsiye.

Hucurat Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 18 ayettir. Sure, adını 4. ayette geçen odalar anlamındaki hucurat kelimesinden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! İşlerinizde, söz ve hükümlerinizde Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'a saygılı olun, emirlerine uygun yaşayın. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla işitendir, bilendir. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinin üstünde yükseltmeyin. Konuşurken birbirinize bağırdığınız gibi çağırmak için ona bağırmayın. Yoksa siz farkına varmadan amelleriniz boşa gidiverir. Doğrusu Allah'ın Resulü yanında seslerini kısanlar, edepli olup benliğini öne çıkartmayanlar var ya, işte onlar Allah'ın gönüllerini takva için imtihan ettiği kimselerdir. Onlar için mağfiret ve büyük bir mükafat vardır. Resulüm, sana ait odaların ardından seni çağıranlar var ya, onların çoğu saygıya akıl erdiremezler. Eğer onlar sen yanlarına çıkıncaya kadar seni çağırmayıp sabretselerdi, kendileri için elbet daha iyi olurdu. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ey iman edenler! Şayet bir fasık, yalancı, günahkar size bir haber getirirse doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeyerek bir kavme kötülük eder de yaptığınıza kesinlikle pişman olursunuz. Bilin ki Allah'ın Resulü içinizdedir. Eğer o birçok işte size uysaydı kesinlikle sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı isteğinizle sevdirdi. Onu kalplerinize süs yaptı. Kalpleriniz onunla süslendi. Küfrü, fasıklığı ve isyanı da olduğu gibi çirkin gösterdi. İşte bu özelliklere sahip olanlar doğru yolda olanların ta kendileridir. Bu haller Allah'tan bir lütuf ve nimet olarak verilmiştir. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer müminlerden iki topluluk birbirleriyle vuruşurlarsa hemen aralarını düzeltin. Eğer onlardan biri hala Allah'ın hükmüne boyun eğmeyip diğerine saldırırsa Allah'ın emrine dönünceye kadar saldırana karşı savaşın. Eğer Allah'ın emrine dönerse,

artık aralarını adaletle düzeltin ve her işinizde adil davranın. Çünkü Allah adil davrananları sever. Müminler ancak kardeştirler. O halde kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'ın emirlerine uygun yaşayın ki rahmete nail olasınız. Ey iman edenler! Bir topluluk bir toplulukla alay etmesin. Ola ki alay edilen adamlar Allah yanında kendilerinden daha hayırlıdırlar. Kadınlar da kadınlara alay almasın. Ola ki onlar kendilerinden daha hayırlıdırlar. Birbirinizi ayıplamayın. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İman ettikten sonra kişinin fasıklık damgası yemesi veya din ve ahlak sınırını aşması ne kötü isimdir. Kim de tevbe etmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Ey iman edenler! Zandan çokça sakının. Çünkü zannın bir kısmı kötü veya suç isnadı içerebileceğinden günahtır. Birbirinizin gizli kusurunu casus gibi araştırmayın ve biriniz diğerini çekiştirmesin. Herhangi biriniz normal insan olarak ölmüş kardeşinin etini yemeyi sever mi? İşte bundan iğrendiniz değil mi? Bu halde Allah'a saygı duyup emrine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının. Şüphesiz Allah tevbeleri kabul edendir, çok merhametlidir. Ey insanlar! Şüphesiz biz sizi bir erkekle bir kadından yarattık. Irkınız ve şahsınızla övünmeniz için değil, sırf iyilik uğrunda tanışasınız, yarışıp ve yardımlaşasınız diye sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Hiç şüphesiz ki sizin Allah yanında en şerefliniz, en takvalınız, Allah'ın emirlerine en uygun yaşayanınız ve günahlardan sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, her şeyden haberi olandır. Çöldeki bedevi Araplar gelip iman ettik dediler. De ki, siz gönülden iman etmediniz. Fakat Müslüman olduk, teslim olduk deyin. Henüz iman kalplerinize tam girmedi. Eğer Allah'a ve Resulüne tam itaat ederseniz, imanınız sahih ve kamil olur. O da amellerinizin sevabından hiçbir şeyi eksiltmez. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Gerçek müminler, ancak Allah'a ve Resulüne inanan, sonra bunda şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla savaşanlardır. İşte onlar, imanlarında doğru olanların ta kendileridir. De ki, siz dindarlığınızı Allah'a mı öğretiyorsunuz? Halbuki Allah göklerde ve yerde olanları bilir. Allah her şeyi bilendir. Onlar, İslam'a girmelerini senin başına kakıyorlar. Seni minnet altında bırakmak istiyorlar. De ki, Müslümanlığınızı benim başıma kakmayın. Aksine, Allah sizi imana eriştirmekle sizi minnet altında bırakır. Eğer imanınızda doğru kimselerseniz, Allah'a minnettar kalın. Şüphesiz ki Allah, göklerin ve yerin görünmeyenini bilir. Allah, yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Kaf Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 45 ayettir. 38. ayeti Medine döneminde inmiştir. Adını ilk ayetten almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kaf, çok şerefli Kur'an hakkı için. O kafirler kendilerine içlerinden bir uyarıcı, peygamber geldi diye şaştılar da, bu tuhaf bir şeydir. Öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı dirilecekmişiz? Bu ihtimalden bile uzak bir dönüştür, dediler. Kara toprağın onlardan neleri yiyip eksilttiğini elbet bilmişizdir. Yanımızda her şeyi zapt eden bir kitap vardır. Buna rağmen onlar kendilerine hak olan Kur'an ve peygamber gelince yalanladılar. Şimdi onlar fikren sıkıntılı bir kararsızlık içindedirler. Üstlerindeki göğe hiç bakmadılar mı? Biz onu nasıl bina ettik, kurduk ve onu

0: nasıl süsledik, onun hiçbir çatlağı yoktur. Yere de buna rağmen bakmadılar mı? Onu nasıl yayıp döşedik ve ona sabit ulu dağlar koyduk? Orada gönülleri açan her çeşit çift bitkilerden bitirdik. Bunların hepsini Allah'a yönelen her kulun kalp gözünü açmak ve ona ibret vermek, kulluk görevini hatırlatmak için yaptık. Gökten de bereketli bir su indirdik. Onunla da bahçeler ve biçilecek taneli ekinler bitirdik. Kullara rızık olsun diye küme küme tomurcuğu olan uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Biz o suyla ölü bir memlekete can verdik. İşte kabirden dirilerek çıkış da böyledir. Resulüm, onlardan önce Nuh kavmi, Res halkı ve Salih'in kavmi Semud, Hazreti Hud'un kavmi Ad, Firavun ve kavmiyle Lut'un kardeşleri yani kavmi de yalanlamıştı. Şuayb'ın gönderildiği Eyke halkı ve Himyer meliki olan Tübba kavmi de. Her biri peygamberleri yalanladılar da benim tehdidim hak oldu ve onlar yok oldu. Biz ilk yaratışta aciz mi kaldık ki tekrar diriltemeyelim? Hayır, onlar yine de bu yeni yaratıştan şüphe içindedirler. Ve hiç şüphesiz insanı biz yarattık ve nefsinin, duygusunun ona ne vesvese verip düşündürdüğünü biliriz. Çünkü ilmimizle biz ona şah damarından, kendisinden daha yakınız. Unutma ki insanın sağında ve solunda oturan iki kaydedici melek onun söz ve hareketlerini kaydedip durur. O bir söz söylemeye görsün. Kesinlikle yanında yazmaya hazır bir gözcü vardır. Bir gün ölüm sarhoşluğu gerçekten gelir. Gerçeği de ortaya getirir. Ey insan, işte bu senin kendisinden kaçtığın şeydir denilir. Sura da üfürülür. İşte bu tehdit edilen azap günüdür. O gün Rabbin huzuruna herkes beraberinde bir sevk edici, muhafız ve bir şahit olduğu halde gelir. Kuşkusuz sen dünyada bundan gaflette habersizdin. İşte senin gözünden perdeni kaldırıp açtık. Artık bugün gözün keskindir denilir. Onun yoldaşı olan melek, işte yanımdaki yazılı şey hazırdır der. Allah iki meleğe de, Rabbini tanımayan her inatçı nankörü, hayra ve İslam yoluna bütün gücüyle engel olanı, azgını, imanda şüpheci olanı atın cehenneme. Allah ile beraber başka sahte ilahlar edinen, Allah yerine onlara, onun emir ve ilkelerine bağlananı şiddetli azabın içine atın buyurur. Arkadaşı olan şeytan, ey Rabbimiz, onu ben azdırmadım, fakat o kendisi haktan uzak bir sapıklık içindeydi der. Allah buyurur ki, huzurumda çekişmeyin. Ben size azabıma dair tehdidi önceden peygamberlerim aracılığıyla gönderip bildirmiştim. Benim huzurumda söz değiştirilmez ve ben kullarıma zulmedici de değilim. O gün cehenneme doldun mu deriz. O da daha var mı der. Cennetse muttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlara uzak değildir. Artık yakınlaşmıştır. İşte size vaat edilen bu cennet, her tevbeyle Allah'a yönelen, onun buyruklarını koruyan, görmediği halde Rahman'dan her yerde korkan ve onun itaatine yönelmiş bir kalple gelen kimse içindir. Onlara selametle girin oraya, işte bu ebedilik günüdür denilir. Orada onlar için istedikleri şeyler vardır. Katımızda daha fazlası da vardır. Bunlardan önce nice inkarcı nesilleri helak ettik. Oysa onlar kendilerinden kuvvetçe daha güçlüydüler. Ölümden kurtulmak için ülkeleri delik deşik ettiler. Ama hiç kaçacak bir yer var mı? Şüphesiz ki bu, zikredilenlerin hepsinde kalbi olan yahut hazır bulunup kulak veren kimse için elbette bir öğüt vardır. Andolsun ki biz gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları 6 günde yarattık. Bize hiçbir yorgunluk dokunmadı. Resulüm, onların dediklerine sabret. Güneşin doğuşundan önce ve batışından evvelki vakitlerde Rabbini hamd ile tesbih et, namaz kıl. Gecenin bir kısmındaki namazlarda ve secdelerin, namazların arkalarında onu tesbih et. Seslenen İsrafil'in yakın bir yerden sesleneceği güne kulak ver. O gün bütün insanlar Sûr'a ikinci üfürülüşteki o korkunç çığlığı gerçek olarak işitecekler. Bu dirilip çıkma günüdür. Öldürecek de diriltecek de kesinlikle biziz biz. Dönüş de ancak bizedir. O gün süratle mahşer yerine koşmak için yer onların üzerlerinden yarılır. İşte bu bir haşr toplamadır ki bu bize göre çok kolaydır. Biz onların dediklerini daha iyi biliriz. Sen onların üzerinde bir zorlayıcı değilsin. Onun için benim tehdidimden korkanlara Kur'an ile öğüt ver. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Hucurat ve Kaf surelerini dinlediniz.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O gün Allah onların hepsini diriltecek ve yaptıklarını kendilerine haber verecektir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması tamamlandı. Elazığ'da düzenlenen İşrak İbadeti Buluşması yoğun katılımla gerçekleşti. Sabahın ilk saatlerinden itibaren yaşanan hareketlilik programın coşkusunu şehrin dört bir yanına taşıdı. Mahmut Esat Gürşen Vakfı tarafından düzenlenen programın ana teması İşrak İbadeti oldu. Programda gece boyunca devam eden manevi atmosfer, sabah namazı ve ardından eda edilen İşrak İbadeti ile zirveye ulaştı. Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından gelen binlerce katılımcı Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda aynı safta buluşarak anlamlı bir sabaha şahitlik etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kuvvetli sünnetlerinden biri olarak tavsiye edilen İşrak ibadeti, Doğuş Elazığ programı vesilesiyle binlerce kişi tarafından birlikte eda edildi. Program kapsamında Peygamber Efendimizin şu hadisi şerifi de hatırlatıldı. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah-u Teala'yı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Bu müjdeye nail olabilmek amacıyla binlerce kişi sabahın ilk ışıklarına kadar meydandaki atmosferi birlikte yaşadı. Programın manevi atmosferine birbirinden kıymetli isimler katkı sundu. İşrak İbadeti Buluşması bu yılda birlik, kardeşlik ve maneviyatın en güzel örneklerinden birine sahne oldu. Elazığ sabaha binlerce gönlün aynı dua ve aynı niyet etrafında buluştuğu anlamlı bir atmosferle uyandı. Doğuş Elazığ İşrak Programı Akra'da yayına geliyor. 27 Temmuz Pazartesi günü Elazığ'da gerçekleşen program sesli olarak Akra'da sabah 04.20'de yayına geliyor ve işrak vaktine kadar devam ediyor. Program ayrıca Akra Medya sayfasında önerilerimiz bölümünden de dilediğiniz her an dinleyebilirsiniz. Mahmut Esat Gürşen dualarla yad edildi. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Gürşen, Hicri doğumlarının 91. yılında dualar ve özel programlarla yad edildi. Dün Akra'da sohbetler, belgeseller ve söyleşilerden oluşan özel yayın akışı dinleyicilerle buluştu. Ayrıca Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında okunan hatimlerin duası da yayına geldi. Yad özel programlarını da Akra Medya'dan tekrar dinleyebilirsiniz. Elazığ'a 20 bin aşkın fidan hediye edildi. Elazığ'da gerçekleşen İşrak İbadeti Buluşması vesilesiyle çevreye yönelik anlamlı bir gelişme de paylaşıldı. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği ÇEKUT, Elazığ'ın yeşil varlığını artırmak ve bölgeye uzun vadeli ekonomik katkı sağlamak amacıyla Dikili Ağacım Var platformu üzerinden ağaçlandırma çalışması başlattı. Elazığ'da 20 bin badem fidanı toprakla buluşturmayı hedefleyen bağış kampanyası katılımcıların yoğun desteğiyle hedefi aştı. Güncel verilere göre 21 bin adeti aşan sayıda fidan bağışı yapıldı. Çiftçi Hayat Olsun projesi kapsamında yürütülen çalışmayla kuraklığa dayanıklı yerli ve aşılı badem fidanlarının Elazığ'da toprakla buluşturulması, böylece hem bölgenin yeşil varlığının artırılması hem de ilerleyen yıllarda üreticilere ekonomik katkı sağlanması amaçlanıyor. İlk dikimlerin sonbahar mevsiminde geniş katılımlı bir programla gerçekleştirilmesi planlanıyor. Keban, Karakaya ve Sivrice çevresinde yıllardır atıl bekleyen binlerce dönüm taşlık ve kireçli arazi, badem için adeta biçilmiş kaftan işlevi görüyor. Bağışlanan her fidan ilk yılında toprağı kucaklayarak köklerini salacak. Fidan bağışları dikiliağacımvar.com sayfasından yapılabiliyor. Tarihi hat canlanıyor. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan başlayıp Ürdün ve Suriye üzerinden Türkiye'ye uzanacak stratejik demiryolu hattının tamamlanması hedefleniyor. Hem yolcu hem de yük taşıması planlanan hattın Cidde ile Mekke ve Medine gibi merkezlere uzanması gündemde. Orta vadede çevre ülkeleri de bağlantılanması planlanan hattın Umman üzerinden okyanusa da açılması bekleniyor. Uzak doğudan gelen yüklerin demiryoluyla bütün Avrupa'ya gitmesinin önünü açması beklenen proje. projenin küresel tedarik zincirine önemli bir alternatif ortaya koyabileceği kaydediliyor. Kuzey-Güney ekseninde şekillenen kalkınma yolu projesi ise Irak'taki limandan başlayarak yaklaşık 1200 kilometrelik bir hat üzerinden Türkiye'ye ve buradan Avrupa'ya uzanan yeni bir ticaret omurgası oluşturmayı hedefliyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Türkiye ve Irak'ın ortaklığında yürütülen proje, küresel ticaretin çeşitlendirilmesi ve alternatif hatların güçlendirilmesi açısından stratejik önem taşıyor. Alternatif güzergah arayışları kapsamında Riyad'dan başlayıp Ürdün ve Suriye üzerinden Türkiye'ye uzanacak stratejik demiryolu hattı için çalışmalar hızlandı. Petrol, doğalgaz, ticari yük ve yolcu taşımacılığına hizmet edecek projenin 3-4 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor. Hattın ilerleyen dönemde Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Umman gibi Körfez ülkelerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi hedefleniyor. Gençlerin gözdesi dijital meslekler. Üniversite adayları gözlerini tercih sürecine çevirirken siber güvenlikten yapay zeka mühendisliğine ve dijital oyun teknolojilerine kadar geleceğin meslekleri olarak gösterilen alanlar öğrencilerin yeni odak noktaları oldu. YÖK, yapay zeka ve bilişim alanında 3 yılda 81 yeni programın açıldığını bildirdi. Bu da geleceğin meslekleri olarak nitelendirilen alanlara yönelik akademik ilginin arttığını ortaya koydu. Yapay zeka mühendisliği, siber güvenlik, büyük veri analistliği, dijital dönüşüm elektroniği, elektronik ve otomasyon, iklimlendirme ve soğutma teknolojisi gibi meslekler, dünyada ve Türkiye'de hızlı gelişen alanlar olarak etkisini artırıyor. YÖK bu yıl tarih ve yapay zeka, felsefe ve yapay zeka, biyoteknoloji ve genetik, dijital oyun teknolojileri, mobil güvenlik teknolojileri dahil 16 yeni programı daha tercih kılavuzuna ekledi. Kişiye özel reklamlar, indirimler ve aldatıcı beyanlar takibi alınıyor. Tüketicilerin dijital mecralarda ve diğer satış yöntemleri yoluyla kandırılmasının önüne geçmeyi amaçlayan kanun, 1 Ağustos itibariyle yürürlüğe giriyor. 1 Temmuz'da yayınlanan düzenlemeyle yapay zekalı dijital karakterlerden influencer paylaşımlarına, sahte indirimlerden kişiye özel reklamlara kadar dijital pazarın her alanı sıkı kurallara bağlanıyor. Buna göre şikayetlerden sonra satıcının cevap verme süresi de 72 saatten 48 saate indirildi. Kullanıcıların kişisel verileriyle profil çıkarıp sunulan hedefli reklamcılık içinde şeffaflık zorunlu oldu. Dijital dünyada çocukların veri güvenliğini korumak amacıyla kişisel verilere dayalı profilleme yöntemleri kullanılarak çocuklara yönelik hedefli reklam yapılması yasaklandı. Reklamlarda yapay zeka ile üretilen, insandan ayırt edilemeyen dijital karakterlerin yer alması halinde bu durum açıkça belirtilecek. Çevre dostu gibi genel ibarelerin açıklamasız kullanımı yasaklandı. Çevresel beyanların ürünün yaşam döngüsünün hangi aşamasına ait olduğu belirtilecek ve bu belgelerle ispatlanacak. İndirimli satışlarda başlangıç tarihinden önceki son 10 günde uygulanan en düşük fiyat esas alınarak üzeri çizilecek. Ürünün o sezondaki en yüksek fiyatı baz alınarak %70 indirdik beyanında bulunulamayacak.

0: Öte yandan takviye edici gıdaların normal beslenmenin yerine geçtiği izlenimi uyandıracak şekilde tanıtılması da yasaklandı. Yapay zekada ticari sır tehlikesi. Şirketlerde denetimsiz şekilde kullanılan üretken yapay zeka araçları, kişisel verilerin ihlaline, finansal bilgilerin sızmasına ve telafisi güç itibar kayıplarına yol açabiliyor. Çalışanların kolaylık olsun diye finansal verileri yapay zekaya aktarmasının davalık olduğuna dikkat çeken uzmanlar, şirketleri acil yapay zeka politikası oluşturmaları konusunda uyarıyor. Şirketlerde hızla yaygınlaşan yapay zeka kullanımı verimlilik sağlarken kişisel veri ihlali, ticari sırların açığa çıkması ve itibar kaybı gibi riskleri de beraberinde getiriyor. Kontrolsüz kullanılan bu araçlar müşteri ve şirket bilgilerinin izinsiz şekilde üçüncü taraf sistemlere aktarılmasına yol açabiliyor. Bilişim ve veri hukuku uzmanı avukat İrem Kolbakır, önümüzdeki dönemde yapay zeka teknolojilerini en hızlı kullanan değil, bu teknolojileri hukuka uygun, etik, güvenli ve hesap verebilir bir yönetişim anlayışıyla yöneten şirketler kazanacak, dedi. Göz kuruluğu salgın gibi yayılıyor. Eskiden daha çok ileri yaşlarda görülen bu tablo, uzun süre telefon, tablet ve bilgisayar kullanan gençlerle çocuklarda da yaygınlaşıyor. Göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Cansu Özcan Pehlivan, modern yaşam alışkanlıklarının göz sağlığını etkilediğini belirtti. Toplumda yaklaşık her 4-5 kişiden birinde farklı derecelerde göz kuruluğu görüldüğünü belirten Pehlivan, eskiden daha çok ileri yaş problemi olarak düşünülürken, günümüzde çocuklarda bile daha sık karşımıza çıkıyor, dedi. Artışın en önemli nedeni, telefon, tablet ve bilgisayar ekranına odaklanıldığında göz kırpma sayısının azalması. Ayrıca klima, kalorifer, hava kirliliği ve kapalı ortamların kuru havası da gözyaşının hızla buharlaşmasına yol açıyor. Uzun süre ekran başında çalışanlara şu öneriler paylaşıldı. Her 20 dakikada bir yaklaşık 6 metre uzaktaki bir noktaya kısa süre bakmak ve bilinçli şekilde göz kırpmayı hatırlamak fayda sağlar. Ortamın çok kuru olmamasına dikkat edilmeli. Şikayetler birkaç haftadan uzun sürüyorsa mutlaka göz hekimine başvurulmalı.
1: Hava durumu.
0: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi gelin meteorolojinin bugüne dair değerlendirmelerine göz atalım. Ülkemizin kuzey kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava var. Ayrıca Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Düzce, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Kırklareli'nin kuzeyinde, Bursa'nın doğu çevrelerinde, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde, gece saatlerinde Batı Karadeniz kıyıları, Samsun'un batısı ve Sinop çevrelerinde aralıklı sağanak yağışlar görülebilir. Bunun dışında kalan tüm yurtta az bulutlu ve açık bir hava var. Rüzgar uyarısını da görüyoruz. Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Marmara'nın güneyi, kıyı Ege, İç Anadolu'da ve Akdeniz bölgesinin iç kesimlerinde saatte 40 ile 60 kilometre şeklinde esmesi bekleniyor. Sıcaklıkların ise ülke genelinde yeniden artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bugün İstanbul ve Bursa 32, Çanakkale 36, İzmir 37, Denizli 38, Adana 38, Antalya 41, Ankara ve Eskişehir 31, Bolu 29, Düzce 32, Samsun 29, Rize 28, Erzurum 32, Malatya 35, Diyarbakır ve Şanlıurfa 41 derece. Dünyada bazı merkezlere gelince Mekke 43, Medine 44, Lefkoşa sağanak yağışlı 29, Aşgabat 35, Bağdat 44, Bakü 32, Berlin parçalı bulutlu 24, Londra sağanak yağışlı 29, Moskova sağanak yağışlı 29, Sydney 19, Taşkent 41 ve Üsküp 34 derece.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre Temoto yolunda Hendek Akyazı Kavşağı kesimindeki çalışmalar sebebiyle Temoto yolu bazı kesimlerde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platforma yönlendiriliyor. Ayrıca Aksaray-Nevşehir, Adana-Ceyhan,

0: Kırıkkale, Yozgat, Elazığ, Malatya güzergahlarındaki muhtelif kilometrelerde de çalışmalar var.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Bugün serbest piyasada 1 dolar 47.37, 1 avro 53.90 Türk lirası, altının gramı ise 6157 lira seviyelerinde işlem görüyor. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Evlilik Okulu programı yayına gelecek. 16.30'da Edebiyatımızda Kur'an Kısaları programında Hazreti Musa Aleyhisselam anlatılacak. 17.10'da Ses Söz Sanat programımızda Kağıdın İcadı anlatılacak. 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 21.50'de En Güzel Rehber, 22'de Şehir İstanbul programlarımız yayına geliyor. Keyifli dinlemeler. Haberleri dinlediniz, hayırlı günler diliyoruz.
2: Sağduyulu ittifak çağrısı.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede İslam Genel Konferansı

0: Konferansında alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Çocuğun davranışlarını olumlu yönde etkileyen anne baba öncelikle kendisini anne baba olmaya hazır hisseden anne babalardır. Yani hamilelik öncesinde hatta şöyle söylenir psikolojide, anne karnında geçen 9 ay ve sonraki 9 ay 1 yaşa kadar olan süreç çocuğun aslında yetişkine yönelik tüm karakterini belirleyen dönemlerdir. Neden? Çünkü annenin ruh hali veya babanın ruh hali otomatikte çocuğumuza geçiyor. Çocuğunu kabul eden, hani bile isteye hamilelik isteyen, onun hamilelik sürecinde bilinçaltı olarak çocuğunu kabullenen, onun için beklentilerde bulunan ve zaman zaman onu seven, hani biz hep söyleriz 26. haftadan itibaren annenin birebir hareketlerinden ve duygularından etkilenir bebek. O yüzden anne baba arasındaki iletişimin iyi olduğu ailelerde, çocuk dünyaya geldiğinde yine annenin ve babanın ya da bakım verinin onu olumlu bir şekilde karşılaması, ihtiyaçlarını gülerek, severek yerine getirmesi ve çocuğun yaşına göre sorumluluk veren aileler, çocuğa söz hakkı veren aileler, yani sen ne dersin, bu konudaki hani görüşün nedir diye görüşleri alınan çocukların içerisinde büyüdüğü aileler, özür dileyerek teşekkür edildiğini gören, birbirine yapılan yardımları fark eden, yani iyi rol model olan ailelerin çocukları, ileride de iyi rol model olan ebeveynler ve iyi yetişkinler. Yetişmiş ve kaliteli, kalifiye bireyler olarak gözlemliyoruz onları da.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra dinliyorsunuz.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Başına gelen bir musibetten dolayı hiç kimse ölümü istemesin. Mutlaka bir şey istemek durumundaysa, Allah'ım benim için yaşamak hayırlıysa beni yaşat. Ölüm hayırlıysa canımı al desin.

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.

0: الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا.
1: Ey iman edenler! Allah yolunda sefere çıktığınızda karşınıza çıkan kimseleri iyice araştırın ve size selam verene sırf öldürüp malını alarak dünya menfaati elde etmek niyetiyle sen Müslüman değilsin demeyin. Bilin ki Allah katında bol ganimet vardır. Daha önce siz de zayıf durumdayken bu şekilde imanınızı gizlemekteydiniz de Allah size lütufta bulunmuş, zayıf durumdan kurtarmıştı. O halde karşınıza çıkan kimseleri iyice araştırıp öyle hareket edin. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
0: يَهْدِي بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ بِاِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
1: Allah, rızasının peşinde gidenleri, o Resul'le selamet yollarına yönlendirir ve onları izniyle karanlıklardan nura çıkarıp dosdoğru yola iletir.
0: وَإِذَا جَاءَكَ الَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
1: Ayetlerimize iman eden kimseler sana geldiğinde onlara de ki: size selam olsun. Rabbiniz merhamet etmeyi kendisine şart koşmuştur. Şöyle ki sizden kim cahillik edip bir kötülük işler sonra da tövbe edip durumunu düzeltirse şüphesiz ona karşı Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
0: Ve beynehuma hicab. وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ
1: Cennet ehliyle cehennem ehlinin arasında bir engel vardır. Araf'ta herkesi simalarından tanıyan kimseler bulunur. Onlar cennet ehline selam olsun size diye seslenirler. Bunlarsa henüz cennete girmemiş fakat girmeyi arzu eden kimselerdir.

0: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
1: İman edip salih amel işleyen kimselerin cennette duaları, Allah'ım seni tesbih ederiz. Selamlaşmaları da selam diyerek olur. Dualarıysa hamd alemlerin Rabbi Allah'adır diyerek son bulur.

0: Şüphesiz elçilerimiz olan melekler İbrahim'e müjde getirip selam dediler. O da selam dedi. Çok geçmeden ikram etmek üzere onlara kızartılmış bir buzağı eti getirdi.
1: Selamun aleykum bima sabartum fe ni'me ukbeddar.
0: Melekler Allah'a verdiği sözü tutan müminlere selam olsun size. Çünkü siz sabrettiniz. En güzel yurt olan cennet ne hoştur derler.

0: İman edip salih amel işleyen kimseler, Rablerinin izniyle içinde ebedi kalmak üzere altlarından ırmaklar akan cennetlere yerleştirilmişlerdir. Orada onların selamlaşmaları da selam demeleridir.
1: İnnel muttakine fî cennâtin ve uyûn. Udhulûhâ biselâmin âminîn.
0: Müttakilerse cennette bahçeler içinde ve pınarlar arasında olacaklardır. Ey müttakiler! Oralara güven içinde selametle girin.
1: اَلَّذ۪ينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّب۪ينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ دُخُلُ الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
0: Melekler, canlarını huzur içinde aldıkları kimselere, selam olsun size. Dünyadayken işlediğiniz güzel şeylere karşılık girin cennete derler.
1: وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا
0: Doğduğum gün, öleceğim gün ve yeniden diriltileceğim gün selam olsun bana.
1: قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا
0: İbrahim, sana selam olsun. Senin için Rabbimden bağışlanma dileyeceğim. Çünkü o bana karşı çok lütufkardır dedi.
1: La yesma'un fiha lagwan illa salama ve lahum rizquhum fiha bukratan ve ashiya.
0: Onlar cennette boş söz işitmezler. Sadece selam olsun sözünü işitirler. Orada sabah akşam rızıkları da hazırdır.

0: عذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى.
1: Ey Musa ve Harun, Firavun'a varıp deyin ki, biz senin Rabbinin elçileriyiz. İsrail oğullarını bizimle birlikte salıver. Onlara işkence yapma. Biz sana Rabbinden mucize de getirdik. Hidayete tabi olana selam olsun.
0: قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ.
1: İbrahim'i ateşe attılar. Ne var ki biz, ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet ol dedik.
0: وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا.
1: Rahman'ın kulları, yeryüzünde sakin

0: şekilde yürüyen ve cahiller kendilerine laf attığında selam deyip geçen kimselerdir.
1: اُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ ف۪يهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا
0: İman edip kötülüklerden kaçınanlar, sabretmeleri sebebiyle cennet köşkleriyle mükafatlandırılırlar ve orada merhaba ve selamla karşılanırlar.
1: قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ

0: Habibim, de ki, Allah'a hamdolsun, seçtiği kullarına da selam olsun. Allah mı hayırlıdır, yoksa müşriklerin şirk koştuğu şeyler mi?
1: وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ
0: Gönderdiğimiz kitaplara hakkıyla iman edenler, inkarcılardan boş laf duyduklarında bundan yüz çevirirler ve derler ki, bizim amelimiz sadece bizedir. Sizin ameliniz de sadece sizedir. Selam olsun size. Biz cahillerin ardına düşmeyiz.
1: Tahiyyetuhum yevme yelkavnehu selam ve a'adde lehum ecran kerima.
0: Allah ile karşılaştıkları gün müminlere yapılacak merhaba, selam olacaktır. Allah onlara çok değerli mükafat da hazırlamıştır.
1: Selamun kavlen min Rabbir Rahim.
0: Çok merhametli Rab tarafından söylenmiş bir söz olarak selam olsun müminlere.

0: كم طبتم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين.
1: Rablerinden sakınmış olan kimseler de zümreler halinde cennete sevk edilecekler. Oraya vardıklarında orası kapıları açılmış halde olacaktır. Cennet bekçileri onlara diyecek ki, selam olsun size, hoş geldiniz. Artık ebedi kalmak üzere buraya girin.
0: Fasfah anhum ve kul selam, fesevfe ya'lemun.
1: Habibim, sen iman etmeyen topluluklardan yüz çevir ve selam de, geç. Onlar sonra neyin ne olduğunu ileride bilecekler.
0: Udhuluha biselam, zalike yevmul hulud.
1: Selametle cennete girin. Ebedi olunacak gün işte bugündür.
0: İz dehalu aleyhi fekalu selama, kâle selam, kavmun munkerun.
1: Hani melekler İbrahim'in yanına girip selam demişlerdi. O da selam demiş, içinden de bunlar tanınmadık bir topluluk diye geçirmişti.
0: La yesma'una fiha lagvan ve la te'thimen illa qilen selamen selama.
1: Cennet ehli cennette ne boş bir söz ne de günaha sokan bir şey işitir. Sadece selam, selam sözünü işitir.
0: فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَم۪ينَ.
1: Ölen kişi kutlu kimselerdense ona denir ki, selam olsun sana o kutlu kimselerden.

0: الفجر.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi nedir bilir misin? Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh Rablerinin izniyle nice mühim işten ötürü o gece iner durur. Baştan aşağı selamettir o gece, ta şafak sökünceye kadar.

0: Ayetlerle Salı Günü Duaları.
1: Akramobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akramobil hattımız 501 630 30 30.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip salih iş yapanların, namazı dosdoğru kılıp zekatı verenlerin Rableri katında mükafatları vardır. Onlar için hiçbir korku yoktur. Onlar üzgün de olmayacaklardır.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O gün Allah onların hepsini diriltecek ve yaptıklarını kendilerine haber verecektir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması tamamlandı. Elazığ'da düzenlenen İşrak İbadeti Buluşması yoğun katılımla gerçekleşti. Sabahın ilk saatlerinden itibaren yaşanan hareketlilik programın coşkusunu şehrin dört bir yanına taşıdı. Mahmut Esat Gürşen Vakfı tarafından düzenlenen programın ana teması İşrak İbadeti oldu. Programda gece boyunca devam eden manevi atmosfer, sabah namazı ve ardından eda edilen İşrak İbadeti ile zirveye ulaştı. Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından gelen binlerce katılımcı Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda aynı safta buluşarak anlamlı bir sabaha şahitlik etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kuvvetli sünnetlerinden biri olarak tavsiye edilen İşrak ibadeti, Doğuş Elazığ programı vesilesiyle binlerce kişi tarafından birlikte eda edildi. Program kapsamında Peygamber Efendimizin şu hadisi şerifi de hatırlatıldı. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah-u Teala'yı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Bu müjdeye nail olabilmek amacıyla binlerce kişi sabahın ilk ışıklarına kadar meydandaki atmosferi birlikte yaşadı. Programın manevi atmosferine birbirinden kıymetli isimler katkı sundu. İşrak İbadeti Buluşması bu yılda birlik, kardeşlik ve maneviyatın en güzel örneklerinden birine sahne oldu. Elazığ sabaha binlerce gönlün aynı dua ve aynı niyet etrafında buluştuğu anlamlı bir atmosferle uyandı. Doğuş Elazığ İşrak Programı Akra'da yayına geliyor. 27 Temmuz Pazartesi günü Elazığ'da gerçekleşen program sesli olarak Akra'da sabah 04.20'de yayına geliyor ve işrak vaktine kadar devam ediyor. Programı ayrıca Akra Medya sayfasında önerilerimiz bölümünden de dilediğiniz her an dinleyebilirsiniz. Mahmut Esat Gürşen dualarla yad edildi. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Gürşen, Hicri doğumlarının 91. yılında dualar ve özel programlarla yad edildi. Dün Akra'da sohbetler, belgeseller ve söyleşilerden oluşan özel yayın akışı dinleyicilerle buluştu. Ayrıca Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında okunan hatimlerin duası da yayına geldi. Yad özel programlarını da Akra Medya'dan tekrar dinleyebilirsiniz. Tarihat canlanıyor. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan başlayıp Ürdün ve Suriye üzerinden Türkiye'ye uzanacak stratejik demiryolu hattının tamamlanması hedefleniyor. Hem yolcu hem de yük taşıması planlanan hattın Cidde ile Mekke ve Medine gibi merkezlere uzanması gündemde. Orta vadede çevre ülkeleri de bağlantılanması planlanan hattın Umman üzerinden okyanusa da açılması bekleniyor. Uzak doğudan gelen yüklerin demiryoluyla bütün Avrupa'ya gitmesinin önünü açması beklenen projenin küresel tedarik zincirine önemli bir alternatif ortaya koyabileceği kaydediliyor. Kuzey-Güney ekseninde şekillenen kalkınma yolu projesi ise Irak'taki limandan başlayarak yaklaşık 1200 kilometrelik bir hat üzerinden Türkiye'ye ve buradan Avrupa'ya uzanan yeni bir ticaret omurgası oluşturmayı hedefliyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Türkiye ve Irak'ın ortaklığında yürütülen proje, küresel ticaretin çeşitlendirilmesi ve alternatif hatları güçlendirilmesi açısından stratejik önem taşıyor. Alternatif güzergah arayışları kapsamında Riyad'dan

0: başlayıp Ürdün ve Suriye üzerinden Türkiye'ye uzanacak stratejik demiryolu hattı için çalışmalar hızlandı. Petrol, doğalgaz, ticari yük ve yolcu taşımacılığına hizmet edecek projenin 3-4 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor. Hattın ilerleyen dönemde Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Umman gibi Körfez ülkelerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi hedefleniyor. Yapay zekada ticari sır tehlikesi. Şirketlerde denetimsiz şekilde kullanılan üretken yapay zeka araçları, kişisel verilerin ihlaline, finansal bilgilerin sızmasına ve telafisi güç itibar kayıplarına yol açabiliyor. Çalışanların kolaylık olsun diye finansal verileri yapay zekaya aktarmasının davalık olduğuna dikkat çeken uzmanlar, şirketleri acil yapay zeka politikası oluşturmaları konusunda uyarıyor. Şirketlerde hızla yaygınlaşan yapay zeka kullanımı verimlilik sağlarken kişisel veri ihlali, ticari sırların açığa çıkması ve itibar kaybı gibi riskleri de beraberinde getiriyor. Kontrolsüz kullanılan bu araçlar müşteri ve şirket bilgilerinin izinsiz şekilde üçüncü taraf sistemlere aktarılmasına yol açabiliyor. Bilişim ve veri hukuku uzmanı avukat İrem Kolbakır, önümüzdeki dönemde yapay zeka teknolojilerini en hızlı kullanan değil, bu teknolojileri hukuka uygun, etik, güvenli ve hesap verebilir bir yönetişim anlayışıyla yöneten şirketler kazanacak, dedi.
1: Hava durumu.
0: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi gelin meteorolojinin bugüne dair değerlendirmelerine göz atalım. Ülkemizin kuzey kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava var. Ayrıca Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Düzce, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Kırklareli'nin kuzeyinde, Bursa'nın doğu çevrelerinde, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde, gece saatlerinde Batı Karadeniz kıyıları, Samsun'un batısı ve Sinop çevrelerinde aralıklı sağanak yağışlar görülebilir. Bunun dışında kalan tüm yurtta az bulutlu ve açık bir hava var. Rüzgar uyarısını da görüyoruz. Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Marmara'nın güneyi, kıyı Ege, İç Anadolu'da ve Akdeniz bölgesinin iç kesimlerinde saatte 40 ile 60 kilometre şeklinde esmesi bekleniyor. Sıcaklıkların ise ülke genelinde yeniden artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bugün İstanbul ve Bursa 32, Çanakkale 36, İzmir 37, Denizli 38, Adana 38, Antalya 41, Ankara ve Eskişehir 31, Bolu 29, Düzce 32, Samsun 29, Rize 28, Erzurum 32, Malatya 35, Diyarbakır ve Şanlıurfa 41 derece. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Evlilik Okulu programı yayına gelecek. 16.30'da Edebiyatımızda Kur'an Kıssaları programında Hazreti Musa Aleyhisselam anlatılacak. 17.10'da Ses Söz Sanat programımızda Kağıdın İcadı anlatılacak. 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 21.50'de En Güzel Rehber, 22'de Şehri İstanbul programlarımız yayına geliyor. Keyifli dinlemeler. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.

bir çocuk akıl ve bali olacak çağa geldiği zaman, hani 7 yaşında namazı emredin, 10 yaşındayken kılmazsa, inat ederse zorlayın, o namazı alıştırın, akıl bali olduğu zaman artık sevabı günahı kendisine yazılmaya başlayacak, ona alışkanlık olarak hazırlayın diyordu Peygamber Efendimiz. Ben de demiştim ki bakın, demek ki çocuklarımıza akıl bali olmadan önce, yani 7 yaşında 10 yaşına kadarki zaman içinde, ilkokul çağında sevapları günahları hepsini belletmeliyiz. Şunlar şunlar şunlar sevap, vazife, farz, şunlar şunlar şunlar günah, bunları da yapmamak lazım diye çocuklara öğretmemiz lazım. Ondan sonra günaha girmesin diye.

0: Emniyet kemerinizi takın, akrayı açın. Hayırlı yolculuklar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Velhamdülillah. Ve la ilahe illallah. Vallahu ekber.

0: Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da. Gerçek huzur ve mutluluk için Evlilik Okulu.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler. Akra'dan, Evlilik Okulu'ndan hepinize selamlar, muhabbetler. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Profesör Doktor Nevzat Tarhan Hocam stüdyo konuğumuz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
2: Teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Hocam nasılsınız?
2: Allah'a şükür, çok şükür, sağ olun.
1: Hocam epeyce mesaj geliyor. Bugün de yine dinleyicilerimizden gelen mesajlar arasından derlediğimiz, süremiz yettiğince konuşacağımız konular var. Arzu ederseniz ilk dinleyicimizin sorularını aktarayım ben size.
2: Tamam.
1: Dinleyicimiz şöyle bir mesaj atmış. Selamünaleyküm. Ben 4,5 yıllık evliyim. Eşim kolay şekilde yalan söylüyor. Defalarca konuştuk. Yeri geldi kavga ettik. En sonunda yalan söylersen ayrılırım senden dedim. Aradan bayağı zaman geçti. Yine söyledi. Bu sefer boşanalım artık. Böyle olmuyor. Olmayacak dedim. Sen yoksan ben de yokum dedi. Konuştuk, tekrar söz verdi ama ne yapacağımı bilmiyorum. Tekrar yalanını yakalarsam ayrılmalı mıyım yoksa anlasam da söylememeli miyim diye dinleyicimiz sormuş hocam.
2: Evet, bu soru tabii ilginç bir soru. Burada yani yalan konusundaki hassasiyeti güzel bir şey. Benim anladığım kadarıyla soran kadın eş.
1: Evet, evet hocam.
2: Erkek yalan söylüyor. Evet. Zaten şeylerde de yalanla ilgili yapılan istatistiklerde de yalanların %70'ini erkekler söylüyormuş. Onu söyleyeyim.
1: İlginç
2: bir
1: istatistik.
2: İlginç yani, öyle bir şey de var. Literatürde öyle bir bilgi de var. Ama yalan söylemeyle ilgili bir kavramları bir düşünürsek, yani insan yani neye yalan diyeceğiz? Yani yalan ayrı, yanlış ayrı. Yalan diyeceğiz. Yalanda şu var. Mesela çocuklar

0: 4-5 yaşına kadar doğruyu bilmedikleri için söylediklerinin çoğu biz yalan zannederiz. Aslında onlar doğruyu test ediyorlar. Ya bir anneye bir şey söylüyor. Annenin tepkisine göre ha, bu doğruymuş, bu yanlış diyor. Babaya bir şey söylüyor. Bu doğruymuş, doğruymuş. Eğer anne baba öyle durumlarda yalana onay verirse çocuk yalanı bir yöntem olarak benimsemeye başlıyor. Yani hak arama ve sorun çözme yöntemi olarak öğrenmiş oluyor çocuk küçük yaştan. Yani yalan belki küçük ama büyük yangınlar gibi küçük bir kıvılcımla başlar. Yani büyük şeyler, kötülükler gibi küçük bir adımla başlar. Onun için yalan o açıdan bütün kötülükleri bir odaya doldursanız kapısını yalan açıyor. Öyle bir şeydir bu yalan.
1: Hocam yani, burada peki o zaman yani iki eş arasında böyle bir yalan üzerinde bir sorun yaşanıyor. Buraya tekrar gelelim tabii, daha konuşacağız burayı ama o zaman öncesinde yani dinleyicilerimize, küçük çocuğu olanlara özellikle tavsiye açısından yani yalan sonradan insanın aklı başına gelince tercih ettiği bir şey değil o zaman. Yani küçük yaştan itibaren nasıl ağlamayı bir yöntem olarak bir şey yaptırmak için koyuyor. Yalan da
0: o şekilde yalan öğrenilen bir durum. Çocuk çünkü mesela çocuk eline suyu alır, bardağa döker. Biz sanarız ki yaramazlık yapıyor. Hayır. O çocuk yer çekimine karşı kaslarını geliştiriyor. Beyin onu öğreniyor. Yalanda da sosyal öğrenme yapıyor çocuk. Bir şey söylüyor. Anne yalanını onaylarsa o yalanı devam ettiriyor. Onaylamazsa orada sosyal sınırları öğreniyor çocuk.
1: O zaman çocuğun böyle ilk yaptığı şeylere, denemelerine falan çok tepki göstermemek
0: i̇şte anlamak öyle lazım. Durumlarda hani bazılar diyor ki çocuk ağladığı zaman ona yalan söylüyor. Şunu alacağım, bunu alacağım deyin diye söylerler. O çocuk belki o anda susar, yani susar. Fakat bu sefer de çocuk da anneye güven zayıflar. Bir müddet sonra anne der yapmazsa çocuk sesini yükseltmeye başlar. İnanmamaya başlar anneye. Bir çocuğun anneye inanmamasından daha kötü bir örnek olur mu çocuk için? Onun için burada çocuğa onu öyle demek, yalan söylemeden mümkün olduğu kadar dikkat odağını değiştirmek diyor çocuğun. Eğer susturmak istiyorsan yalan söylemek yerine şunu alacağım, bunu alacağım demek yerine hemen ilgi odağını, dikkat odağını değiştirin, zaten susar çocuk o anda. Bu gibi yöntemler var. Yalanı eğitimde ve yöntem olarak kullanmamak önemli. Yani buna şuradan geldim. Ailedeki yalanda da çoğu zaman çocuklukta öğrenilmiş otomatik davranışlar oluyor. Yani yalan söylememenin dürüstlüğün prim yaptı bir aile ortamında büyümüş mü büyümemiş mi? Eşine baksın önce onu. Yani eğer öyle bir aile ortamında büyümüşse bu yalanın doğal kabul edildiği o onu şey yapıyor, bilmiyordur. Bu evlilik olgunluğu yok demektir onda öyle bir şeyse. Söylediği yalanların listelemesini çıkarması lazım. Şunu hemen burada yalan söyle boşunalım artık öyle olmuyor demek yerine gene söz verip gene büyük ihtimalle gene söz verecek gene yalan söyleyecek. Onun yerine onu tehdit olarak boşanmayı tehdit olarak kullanmak evlilikte şeydir. En tehlikeli iştir. Yani çünkü yapamayacağım bir şeyi söylemiş o. O da deneyecek nasılsa öyle diyor ama dönüyor diyecek gene devam edecek. Halbuki o evlilikte şeydir. Çok son çaredir o. Artık evlilik tartışması haline dönüştürmek her bir şeyi. Onun yerine şöyle yapabilir burada. Şunu yapabilir. Yalan söylediği zaman mesela bak ben senin söylediğin yalanları listeliyorum diyecek. Bugün şu gün şu konuda yalan, şu konuda yalan, şu konuda yalan.
1: Ondan geliyorum dedin, gelmedin.
0: Gelmedin. Şunu alacağım. Bunları listeleyecek. Bak yalan söyledin diyecek ve o diyecek ki yalan söylediği zaman eşim biliyor, farkında. Ya onun içinde vicdanında durdurucu yok. Hadi internal stopper deniyor. Bazı insanların vicdanında iş durdurucu vardır. Bu süperegoda denilen hani vicdani bir durdurucu. Bazılarında bu yoktur. Dış durdurucu gerekir. External stopper denir. Dış durdurucu gerekir. O da işte o kişi içten kendi işte o konuda şey yapamıyor ki bu bizim kültürümüzün şey diye geçiyor. Nefse emmare diye geçiyor. Nefse emmare yani kötülüğü emreden. Yani kötülüğü ister o. Çıkarını ister. O anda hoşuna gideni ister. Yapmak ister. Ve yalanda bir şu vardır. Yalanda bir aldatma niyeti vardır. Ve bir amaç vardır. Yokta hastalıklı olan patolojik yalanlar da vardır. Mitomani mesela. Orada aldatma niyeti yoktur. kişi yalan söylemekten özel bir zevk alır. Hikayeleme yapar. Uydurur, anlatır. Etrafındakiler inanınca da acayip hoşuna gider. Öylece psikolojik tatmin olur. Bir çıkar beklentisi yoktur orada. Maddi çıkar yoktur. Psikolojik bir tatmin vardır. Bu mitomani deniyor.

0: hastalığı yani. Çocuklarda olur bunu. Dener anne baba buna şey olursa, teşne olursa daha çok artar. Onun için yani yalanda böyle yalanın prim yapmadığı bir kişilik tipi sergilerse taraflardan birisi, diğer taraf seviyorsa onu değişmeye başlar. Şimdi burada yani ben sensiz yapamam, yoksan ben de yokum demesi onun demek ki seviyor. Aile bağına, birliğine önem veriyor demektir. Bu durumda bu sevgiyi şey olarak böyle kontrol sistemi olarak kullanması gerekiyor. Yani listeleyecek, yani bir çocuğu eğitir gibi eşini eğitecek. Burada büyük ihtimal eşi uzamış ergenlik. Yani erkeklerde var ergenliği, erkeklerde 40 yaşına kadar bitebiliyor ergenlik. Biliyor musun? Evleniyor, gene kafasına göre yaşamak istiyor.
1: Hani belirtileri ne olabilir hocam peki bunun?
0: Uzamış ergenliği.
1: Evet.
0: Uzamış ergenliği şöyle mesela. Ya evde bir çocuk varsa iki çocuk var kabul edeceğim diyoruz öyle vakalarda. Yani onu çocuk eğitir gibi böyle durumlarda taraflardan birisinin şey gibi bilgece davranmayı öğrenmesi lazım.
1: Yani hocam zaten
0: yani hani onaylamaması lazım yanlışlar. Küçük ben artık o da idare edeyim, seviyorum nasıl deyip yalanlarına göz yumarsa o büyür.
1: Evet.
0: Bu arada bak yalan dedin. Yani şu anda bunu not alıyorum bir kenara ama bunu unutmuyorum. Yani evliliğin geleceği için senin şu yanlışına katlanıyorum, bunu bilesin.
1: Evet.
0: Derse yani her yalnız yalan söyledi ama onaylamadığını bilerse içinde o iç durdurucu gelişir. Evet. Çocuk eğitimi gibi. Yani burada hemen kullandığı yöntem son derece yanlış ve tehlikeli.
1: Ki hocam mesela boşanırım deyip boşanmaması da aslında şey değil mi hocam? Hani çocuk eğitimine benzettiniz ya. Ailedeki gibi yani sen bir tehdit ettin, o da denedi, tekrar yalan söyledi. Bu sefer yine olumsuz bir
0: belki
1: pekiştirme.
0: Belki o yaptıkları deneme işte. Ya onun da evlilik olgunluğu yok belki, deneme. Yani o çocuklar çok kolay avcı kadınların tuzağına düşer o erkek. Bak avcı kadın ve avcı erkekler vardır. Bunlar sanki şeydir böyle, duygularını kontrol etme becerisi olmayan kişilere şey yapar. Yani bu böyle onun hoşuna gidecek şeyleri verir, onu alır, istediği yöne çeker, ondan sonra manipüle eder. Yani bu tipler çok kolay tuzağa düşerler. Böyle sadakatsizlik tuzağına da düşerler. Onun için eşinin böyle durumlarda kararlı, tutarlı, devamlı olması lazım. Böyle nasihat, disiplin, yani evin kurallı ortam olması lazım.
1: Öyle bir
0: yalan
1: durumda
0: söylememenin
1: da
0: kural olarak evde var olması lazım.
1: Evet.
0: Bu var değilse bunu nasıl yaşatırım bu evde kural olarak? Buna kafa yorsun hanımefendi. Yalan söylememenin açık, şeffaf, dürüst ilişki. Ya hele bu çağda şu anda, daha önce yalancının mumu yatsıya kadar yanardı. Şimdi yalancının mumu internete kadar yanıyor. Çıkıyor her şey.
1: Evet hocam.
0: Şimdi gizli bir şey yapamazsınız hiçbir şeyde.
1: Evet.
0: Yani onun için yani şimdi bile artık polisin işi kolaylaştı, her taraf kamera. Hemen yalan söylüyor, ben öldürmek istemedim diyor. Bir kamerada bakıyorsun ki tam kalbine şey yapmış, silahı dayamış. Yani onun için yani bunlar çıkıyor artık. Onun için yani yalan söylemenin en çok kolay yakalandığı bir çağdayız biz.
1: Evet.
0: Onun için insanlık daha çok bu dijital devrimden sonra insanlık çok daha dürüst olmak zorunda.
2: Evlilik Okulu.
1: Peki hocam, tavsiyelerimizi toparlayacak olursak, yalanları listeleyecek ve böyle yalan söylersen boşanırım gibi böyle büyük bir laf etmeyecek.
0: Etmeyecek, bunu yazıyorum diyecek.
1: Somut bir yüzleştirme yapacak.
0: Bak, o anda yüzleşecek.
1: Bu şu yalanları sen şu bana söyledin.
0: Yalan değilse belki o yalan zannediyordur. Konuşacak onu. Böyle böyle var, böyle bir olay var. Bu neden oldu, nasıl oldu, açıklar mısın diyecek. Eğer bilgi saklıyorsa eş, telefonu eve gelince şifresini değiştiriyorsa, bir şey yapıyorsa o gizli gündemi var demektir. O evlilik güveni oluşmaz orada. Yani evlilik çünkü öyle bir ortam ki, evlilik insanın kendini güvende hissettiği ortamdır. Güvenlik alanıdır insanın. Eve geldiği zaman eş ona yalan söylüyor. Burada A söylüyor, dışarıda B söylüyor. Böyle bir evlilik yürümüyor zaten. Yani evlilik yıkılmaların en büyük sebebi, tartışmaların en büyük sebebi evliliğin, evin güven alanı olmaması. Güven hep böyle modernizm bize aşk, aşk, sevgi, sevgi diyor. Halbuki şu anda evlilikteki en önemli kavram şu anda güven kavramı. Ev güvenli alandır. Yani sevgi korkuyu azaltıp güveni artırdığı için önemli. Tabii sevgi önemli ama sevgi seviyor ama çıkarını seviyor ondaki. Onun işte varlığını seviyor, fiziksel görünümü seviyor vesaire. Belli bir şeye geldi mi bir çiçekle bahar olmaz diyor. Rahat aldatabiliyor. Halbuki onu olduğu gibi sevebiliyor mu? Ev

0: sığınak gibi mi herkes için, çocuklar için, anne baba için. Akıllı kişiler evi güvenli alanı haline getirir. Güvenli alanın devam etmesi için de açık, şeffaf, dürüst ilişki gerekir böyle durumlarda. Yani bu da çeşitli zorluklar var. O zorlukları aşmanın yolları da var. Yani insan önümüzdeki çıkan engeller şey gibidir. Bir saray düşünün, 100 tane kapısı olan saray. 99 kapısı kapalı olsa, bir kapısı açık olsa uğraş girersin o kapıdan. Ama bir iki üç tane kapıyı deneyip olmuyor, buraya girilmiyor dersen yapamazsın. İnsan da böyledir. 100 kapılı bir saray gibidir. Onun anladığı bir dil ve yol vardır. Bunu bulmak lazım. İlla ben dayatarak benim dediğim gibi olursa ego savaşları oluyor.
1: O dayatmada ısrarcı olmak da farklı bir sorun. Evliliği yıpratma adına başka bir sorun doğurabiliyor.
0: Evet, işte öyle, bu çağda bebeğin bile egosu var ya. Öyle bir çağdayız. Düşün. Çocuk bebede, ilkokul çocuklarında bile egonun yüksek bir çağdayız. Evet,
1: kendilerinden büyük egoları var.
0: Ya öyle yani. Bu çağ öyle bir çağ. Özgürlük adı altında, bireysellik adı altında egoizme kaydı. Egoizm de ilişki yönetimi yapamıyor bu çağın insanın için. Yalnızlık en büyük şu anda bu çağın, batı dünyasının, batılaşmış bu kültürün, popüler kültürün en büyük yan etkisi olarak ortaya çıktı insanlıkta. Yalnızlık ve mutsuzluk.
1: Evet,
0: zenginlik var ama yalnız ve mutsuz insanlar. Ya ne yapacaksın ki o zaman? Mesela ben hiç unutmam, bir defa böyle bir arabada gidiyorduk biz. İki tane araba yan yana. Birindeki, öndeki araba kışındı böyle. Bursa'dan geliyor böyle. Üzerinde kayak takımları falan arabanın. Lüks bir araba. İki kişi oturuyor. Arkada bir tane çocuk var. Suratlar asık, huzursuz. Belli yani. Bir gerilimli bir ortamda arabanın içinde. Arkada arabada da bir station arabaydı. 7-8 kişi vardı. Arkada da bir sürü çocuklar. Allah neşe. O da oradan oraya gidiyor. O da oradan oraya gidiyor. Biri lüks arabada gidiyor. Biri şey arabada gidiyor. Hani ucuz arabada gidiyor. Ama nasıl oraya giderken kim daha mutlu gidiyor? Mühim olan o. Ya mutlu gidemedikten sonra sen, bütün dünya İstanbul senin olsa neye yarar ki? Ya onun için bu çağda paradigmalar dönüşüyor çok hızlı. Yanlış paradigmalara kapitalist sistem son derece dünyasal yaptı. Ve insan da böyle durumlarda ölüm ve sonrasını düşünmüyor. Yalan söylediği zaman bunun bir kimse yakalamadıkça, mesela eski antik çağda Yunanlılarda yakalanmadıkça hırsızlık serbestmiş. Yakalanmadıkça yalan serbest. Yani böyle bir çağda şey olmaz ki. Yani onun için böyle bir çağda yaşayan bir insan dürüst olmak bir bedel ödemektir. Ama o dürüst olan kısa vadede şey yapar. Kaybediyor gibi olur ama orta uzun vadede kazanır. Onun için insan çıkarcı olmak mı karlıdır, erdemli olmak mı karlıdır sorusunu sorduğun zaman kapitalist ahlaktaki kişi çıkarcı olmak karlıdır diyor.
1: Evet.
0: Kısa vadede doğru, belki o an bir şey yapıyor ama orta uzun vadede oluşturduğu güven sermayesiyle erdemli olan daha karlıdır. Çünkü kalite sadece o anki kalite değil ki, ömür boyu kalitedir, toplam kalitedir. Onun için yalanın en çok böyle tehlike olduğu bir çağdayız. Hatta psikiyatri olarak ben şunu görüyorum, psikiyatri kitaplarında yalanı çok fazla gündeme getirmiyorlar. Sadece antisosyal kişilik var, onlar yalan söylüyor. Bir de mitomani vardır işte. Yani yalan söyler, patolojik yalandır. Bir menfaati yoktur, mesela hırsızlık yapar. Ya da yalan söyler. Bu gibi şeyde yakalarsın. Ya zengin hiç ona ihtiyacı yok. Basit bir şey almıştır oradan. Ondan sonra gelir bakar ki yaptığı birçok şeyler şey için. O anki sıkıntı geliyor. O an haz geliyor. O an yapıveriyor onu. Psikolojik bir ihtiyaçtan kaynaklı yapıyor onu. O tedavi gereken bir durumdur onlar.
1: Hocam tam bunu soracaktım. Yalan söylemenin patolojik bir tarafı var mı diye söyleyecektim. Bunu ayırt etmek için yalan söylerken bundan bir çıkarı var mı yok mu diye bakmak yeterli olur mu hocam?
0: Tabii burada işte bundan bir çıkarı var mı yok mu? O da şey yani... Eğer bu zaten mitomanikse, patolojik yalansa bir defa olmaz o. Çok olur. Ve sadece evde de olmaz, dışarıda da olur.
1: Ve anlam veremezsin.
0: Anlam veremezsiniz bunu yapıyor. Öyle durumlarda uzman yardımı gerekiyor zaten.
1: Anladım.
0: Böyle bir şeyler.
1: Peki hocam bu mesela danışanlarımızdan da çok duyduğumuz bir şey. Çocuklarda özellikle okulda kalemi var ama arkadaşının kalemini de almış gelmiş eve. Bir gün onun silgisini almış. Halbuki silgisi var diyor anneler babalar. Bu böyle bir şeyin belirtisi midir? Yoksa çocuğun bu bir deneme öğrenme süreci mi hocam?
0: İşte çocuk deneme öğrenme sürecini, onun silgisi mesela daha güzel gelmiştir, hoşuna gelmiştir.

0: yaştan itibaren şeyi öğreniyor çocuk. Yani yalan olan, yani doğru yanlış, iyi kötü ile ilgili temel şeyleri öğreniyor. Yani o dönemlerde ona çocuklar böyle durumlarda saatlerce dürüstlük konferansı versen öğrenmez. Ama bir dürüstlük örneği görense öğrenir.
1: Evlilik Okulu.
0: Mesela babanın birisi çocuğuna az konuşmanın faziletlerine dair 3 saat konuşmuş. Ya bu çocuk der ki baba sen kaç saattir konuşuyorsun, yani bu dediğini yapmıyorsun der, tesir etmez. Evet. Onun için evde en güzel, en tesirli yöntem roldür. Rol model olmaktır yani. Sosyal evet. Rolleri iyi, doğru şekilde ifade edemeyi yaşayabilmektir evde. Hmm. Bu en güzeli o. O olmadı işte bu evlilik gibi bir durum bir şekilde yetişmiş geliyor bu kimse. Yani bu durumda ya ben onu nasıl bu konuda sorumluluk duygusu geliştiririm öğretecek bunu. Yani mesela genellikle böyle kişiler de narsist oluyorlar, bu çok yalan söyleyenler. Bencil ve çıkar odaklı oldukları için bir çıkarına ulaşmak için yalan söylemeyi makyavel list var ya hani, amaca ulaşmak için her şey caizdir diyen bir yaklaşım da varsa, böyle bir şey bunu onaylamadığını bilirse sevdiği kişilerin, bir müddet sonra insan içerisinde o sorumluluk duygusu oluşuyor onunla ilgili. Çünkü insanın fıtratında vardır böyle. Bütün insanlıkta vardır. Doğruluk sevilir. Sevilir bak. En doğru toplum mesela ben düşünüyorum İskandinav ülkeleri, Almanya vesaire, bunlar o kadar doğruluğu güzel yaşıyorlar ki aile içerisinde, sosyal hayatta. Doktor arkadaş anlatıyor. Kardeşi bir gün Kanada'da bir üniversitede çalışıyor. Bir şeyde bir yalan söylemiş bir şeyde. Hemen işten atmışlar. Evet. Düşün yani, düşünme böyle yani, bunu şey gibi görüyorlar, ihanet gibi, şey gibi görüyorlar. Böyle bir durumda insanlar ciddi bir şekilde, bizde de aslansın kaplansın diye çocuğa şey yapılıyor. Mesela çocuk bakkala gitti diyelim, oradan şey görmeden, bakkal amca görmeden bir şeyi yürüttü, eve geldi babasına gösterdi. Babası başver ya, o kadarcık olur falan dedi, ona bir şey yapmadı. O çocuk ona devam ettirir. Halbuki şöyle yapsa baba, yanına alıp çocuğu gitse, bak çocuğum herhalde sen bunları bilmiyorsun daha, öğrendiyse gitse bakkal amca şeker iadesi ya da parasını verse, bir de özür dilese, çocuktaki olacağı o sorumluluk duygusu. Bak utançtan daha önemlidir bu. Utanç değil bu. Çocuk utançlı olmasın, çocuğum özgür yetişsin diye bunlara yapmıyoruz bir toplumda. Evet. Özgür yetişsin. Utanç duygusu çocuğun gelişmesine engeldir diyen Freud'un bir şeyi var. Görüşü var. O da yanlış anlaşılıyor. O şu anki bazı şeylere aşırı, yani kendini böyle depresyon hastalarında vardır o. Suçluluk, pişmanlık, utanç duyguları yüksek olduğu için hasta oluyorlar. Onlar için söylenmiş bir sözü genel kültür halinde söylüyorlar. Halbuki utanma duygusu insanın sosyal sınırları çizen bilgisi. Normlarda bir hukuki normlar var. Yasalarla belirlidir. Bir sosyal normlar var. Bunlar geleneklerle bellidir. Bir de ahlaki normlar var. Bu da vicdanla bellidir. Vicdan gelişen bir şeydir. Vicdan duygusu doğuştandır ama vicdani standartlar sonradan gelişiyor. İşte bunlar öğretilirse, yani zaten hep söylenir İbn Haldun'un bir sözü. Eğer iyi bir çocuk yetiştirirseniz ona miras bırakmaya lüzum yok ki, zaten yapar diyor. İyi bir çocuk yetiştirmediyseniz istediğiniz kadar miras bırakın, zaten bir şey yaramaz diyor.
2: Evet.
0: Yani onun için bu en büyük miras da onun için çocuğa iyi ahlak. Bunu verebilmek. Bunu verdikten sonra hiç korkma.
2: Evet. Yani. Halbuki haya, utanmak ne kadar böyle güzel bir Müslüman da olması gereken. Ya
0: ben bir hadis-i şerif okuyunca şaşırmıştım. Ahir zamanda sahabelere, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ahir zamanda diyor ki şeytan gençlere musallat olacaktır diyor hadis-i şerif ahir zamanda. Şeytan gençlere musallat olacaktır diyor. Nasıl anlarız ey Allah'ın Resulü deyince, iki şeyden anlarsınız diyor. Biri utanma eksikliği, diğeri merhamet eksikliği diyor. Bak iki duygunun zayıflamasını anlarsınız diyor. Ben buradan hareketle o halde biz gençlere utanma duygusunu, yani sorumluluk duygusu aslında bu, şu andaki daha iyi anlaşılır. Diğeri de merhamet, merhamet duygusu, yani empati aslında. Bu sorumluluk duygusu, empatiye uygun bir aile ortamı sağlayalım biz. Çocuk yetiştirelim, emin ol birçok şeytanın böyle nefsimizi yanıltmasından kurtarmış oluruz ona. En güzel manevi cihazları kazandırmış oluruz.
2: Evet. Programın böyle en önemli tavsiyeleri

0: Yerinden bir tanesi bu oldu hocam.
1: Evet.
0: Hocam, dinleyicimize tavsiyelerinizi aktarmış olduk. Son olarak benim bu soruda dikkatimi çeken bir şey oldu hocam, konudan bağımsız olarak. Bu çok kişi, böyle ikilemde kalan çok kişi de bunu hep sorar. Birilerinden bir onay ister. İşte tekrar yakalarsam ayrılmalı mıyım? Devam mı etmeliyim? Yani bu çok önemli. Kimse de diyemez, evet bence ayrıl artık, bu böyle olmaz, ya da
1: yok,
0: ayrılma,
1: devam et. O bir veballi iş. O kararı, evet, onlar verecek.
0: Evet.
1: Biz böyle durumlarda geldiği zaman ona farklı bakış açıları getiriyoruz. Seçenek sunuyoruz. Bunu şu şekilde yaparsan böyle olur. Böyle yaparsan böyle olur. Karar senin diyoruz. Yani onun kararını kendi taşıması lazım.
0: Evet.
1: Bazı böyle acemi terapistler şey yapıyorlar. Yani burada siz de içindesiniz, evet, biliyorsunuz. Böyle durumlar, bırak ya, bu senin kocan, affedersin. Ben hiçbir bir sefer bir diş hekimine rastlamıştım öyle. Arkadaş, diş hekimi, eşi geldi. Eşi bir psikiyatriste gitmiş. Ben senin kocanı tanıyorum. O çok kıl adam, affedersin.
0: Allah Allah.
1: Ayrıl, hayatını yaşa demiş. O da evlilik bütününe önem veren kim var diye araştırmış. Beni buldu o zaman. Bir baktım ki ben kadın evli bitirmek istemiyor, eşinin düzelmesini istiyor. Seviyor eşini. O durumda o çift terapisi yaptık ve daha sonra da kıskançlık varmış. Ofisinde çalışan, muayenehanesinde çalışan şeyinle ilgili. Onunla ilgili açık, şeffaf ilişki kurup konuşabilir olduğu zaman illa ayrı, onu ayır diye tutturuyormuş. O da ya bu çok işime yarıyor, niye ayırayım diyormuş böyle. Oradan bir kriz yaşanıyor. Halbuki sebebini bulunca, sağlıklı ilişki kurabilince, evet, düzeldi.
0: Sebebini bulmak çok önemli hocam. Aslında burada da vaktimiz kalmadı ama çok kısa sormuş olayım. Yani burada konuda bir yalan var. Yalanın olduğu tarafa kötü diye bakıyoruz. Ama mesela burada ben şunu da merak ediyorum. Yani tabii nasıl yalan söylediğini de mesajda yazılmamış bilmiyoruz ama bu adam neden yalan söylüyor? Yani eşi çok mu baskılıyor? Ya da tolere edemiyor mu bazı şeyleri? Adam nasıl bir baskı hissediyor da mı yalan söylüyor?
1: İşte böyle yalan söylerken genellikle yani mesela o yalanı hangi konularda söylüyor? İşte, evet, onu iyice analiz etmek. Hangi durumlarda söylüyor? Mesela mahcup, güçlü gözükmek için mi söylüyor? Kendini kanıtlamak için mi söylüyor? Yahut da bir savunma yalanı mı söylüyor? Mesela çocuklar çok söyler onu, savunma yalanı. Yahut da kişi bazı çıkarını elde etmek için mesela aldatma planı yapıyorsa, amaçlı bir yalan mı, amaç var mı, bunlara bakılır. Amaçsız yok ama böyle çocuksu yalanlar söylüyorsa, ki burada öyle gözüküyor, öyle durumlarda ona net tavır alıp böyle onaylamama durumu gerekiyor burada.
0: Evet.
1: Onaylamama duruşu gerekirse bu durumda bir müddet sonra o böyle sevdiklerini kaybetmeye göze alamaz. Narsistik bir yönü olduğu için narsizmin en güzel tedavisi, ona karşı sonuç şudur: değer verdiği şeyi kaybetme korkusu onlarda çok vardır. Değer verdiği çocuğu, ailesi vs. O zaman işte bunu en son buna noktaya gelmesin burada. Ayrılacağım noktası. Değer verdiği şey yok ama yapamıyor. O halde ona eğitecek, yapacak. Onu nasıl, yani listeleyecek, yüzleştirecek, listeleyecek, yüzleştirecek, sabırla gidecek. Yani sabırla giderse er geç bir müddet sonra şeyini, onun hem dünyasına hem ahiretine hizmet etmiş olur böylece. Çok kötülükten de kurtarır onu.
0: Evet. O listelediği zaman da o aslında listeden çok mesaj görecektir. Yani
1: tabii tabii.
0: Bu yazmanın kıymetini çok bilmiyoruz ama yazdığı zaman bak şu konularda söylüyor. Kendisi
1: ondan
0: aslında
1: sonra hanımdan korkmaya başlar işte.
0: Olacak. Evet, doğru.
1: Korkmaya başlar. Hatta bir şey olmuş, onunla bitirelim isterseniz. Böyle birisi bir sosyal deney yapmış. Yani bir erkekleri toplamış. Karısından korkmayanlar burada kalsın, korkanlar buraya gitsin demiş. 50 kişinin 49'u korkuyorum diye gitmiş. Bir kişi kalmış orada. Yani ona da demişler, sen nasıl başardın karına korkmamayı? Yok. Ne demiş biliyor musun? Karım kalabalığa karışma demişti de ondan demiş.
0: Evet. Bu gülen yüzlerimizi programı o zaman bitirmiş olalım, evet, hocam. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz tavsiyeler için. Kıymetli dostlar, bugün bir dinleyicimizin yaşamış olduğu ailesindeki bir sorunu konuştuk ve bu sorunun etrafındaki benzer konuları da konuşmuş olduk. Nevzat Tarhan hocamın kıymetli cevaplarını aldık. Çok teşekkür ediyoruz. Bir dahaki programımıza görüşünceye dek hoşçakalın.
2: Evlilik öncesi ve sonrası sağlıklı iletişim, bireysel gelişim, koruyucu ruh sağlığı, farkındalık ve bilincimizi artırmak için Evlilik Okulu.

Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: Rahmetinle gönlümü sana bağla. Darmadağın halimi sana topla. Dağınık ve parçalanmış işlerimi birbirine yaklaştır. Koru batınımı. Yükselt zahirimi. Kolla her türlü kötülüklerden, fitnelerden. Islah et dilimi. Arttır temiz amellerimi. Ak et yüzümü. Rahmet et, rızana kavuştur.
1: Farkında ol, Akra dinle.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İşte nice adamlar vardır ki onları ne ticaret ne de alışveriş Allah'ı anmaktan, namazı dosdoğru gereğine uygun kılmaktan, zekatı vermekten alıkoyar. Onlar kalplerin ve gözlerin halden hale geçeceği bir günden korkarlar. Çünkü Allah kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandıracak ve ayrıca lütfundan onlara daha fazlasını da verecektir. Allah dilediğine hesapsız rızık verir.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hediye seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: Akrabu ma yekunur rabbu minel abdi fi cevfil leylil ahiri fe in istata'te en tekune mimmen yezkurullaha fi tilke saati fe kün. Bunu Tirmizi Hasan sahih hadis diye rivayet etmiş. Müstedrek'te var Ebu Ümame'den ve Amr İbni Afse'den rivayet edilmiş bir hadis-i şerif. Ne buyuruyor Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifinde? Akrabu ma yekunur rabbu minel abdi. Rabb Teala Hazretlerinin, Allahu Teala Hazretlerinin kuluna en yakın olduğu zaman akrabu ma yekunur rabbu minel abdi. Rabb'ın kula en yakın olduğu zaman. Fi cevfil leylil ahir. Gecenin en son ortasının en son kısımları. Yani gece yarısından sonraki kısımlar. Cev bir şeyin içi demek. Gecenin içinin son tarafları. Yani gece yarısından sonra sabaha yaklaşan kısımlar. Bunun adı nedir? Türkçemizde bildiğimiz adı seher vaktidir. Seher vaktidir. Seher vakti ne demek? Gecenin yarısından sonraki zaman demek. Ama halkımız bazen seher vakti deyince ben de öyle anlıyordum küçükken. Seher vakti deyince sanıyordum ki daha güneşin doğmadığı aydınlık zaman sanıyordum. Hayır, o sabah zamanı. Sabah zamanı başka. Seher vakti daha sabah girmeden önceki zaman. Kısaca hatırınızda kalacak gibi söylemek gerekirse sahur zamanı. Sahur zamanı ne demek? Kişinin uykusunu bölüp kalkıp yemek hazırlayıp oruç için yemek yediği zaman. Ondan sonra niyet ettim yarın oruç tutmaya ya Rabbi diyor. Suyunu içiyor, niyet ediyor. Ondan sonra tamam oruç başlıyor. Hah işte o sahura kalktığı zaman demek yani. Sahurla seher zaten birbirine benzeyen kelimelerdir. Şeyden aynı kökten çıkmadır. Sahur seher vaktinde yenilen yemek demektir zaten. Faul vezninde seher vaktinde yenilen yemeğe sahur denilir. Sabah vaktinde içilen içkiye sabuh dedikleri gibi. Sabuh ne demek? Ayyaşlar sabahleyin içki çekerlermiş. Akşam içerlermiş. Sabahleyin kalktılar, mideleri bulanıyor, ağızları zehir gibi acı, kafaları sallanıyor. Bir de sabuh içerlermiş. Sabahleyin bir içki. O zaman kafa çivi çivi söker diye dedikleri gibi. O zaman kafaları yeniden sarhoş olduğu için hisleri dumura uğradığından hissetmezlermiş. Bir sabuh var işte. Yani o da faul vezninde. Yani sabahleyin içilen demek. Sahur da

seher vaktinde yenilen yemek demek. Onun gibi. Yani dil izahı, kelime izahı yapıyoruz. Herkes bilsin diye. Demek ki takvime bakacağız. İmsak ne zaman kesiliyor? Oruç ne zaman tutulacak diye. Efendim diyelim ki mesela 5'e şu kadar kala filan. 5 civarında oluyor. Tamam. İşte o zamandan evvelki zaman. Kimin ne olduğu zaman? Rab Teala'nın, Allahu Teala Hazretlerinin kula en yakın olduğu zaman. Kulun Allah'a en yakın olduğu vaziyet. Kulun Allah'a en yakın olduğu vaziyet secde zamanı. Allah'ın kula en yakın olduğu zaman seher zamanı. Muhterem kardeşlerim, seher vakti. Diyor ki Efendimiz fe in istata'te en tekune mimmen yezkirullaha fi tilke sa'e fekün. Eğer güç yetirebilirsen, takat getirebilirsen, yapabilirsen, başarabilirsen, bu saatte Allah'ı zikredenlerden olmayı başarabilirsen, başar, yap diyor. Demek istiyor ki karşısındakine, bu vakit çok kıymetlidir, bu vakitte uykunu böl de kalk, namazı kıl, zikrini yap demek yani kısacası. Ne tavsiye ediyor Peygamber Efendimiz? Saati kurup, sahur vakitlerinde Ramazan olmasa bile kalkıp o vakitte namaz kılıp efendim zikir yapmayı tavsiye ediyor. Bak kaç tane ayet var, kaç tane hadis-i şerif var, zikri tavsiye ediyor. Gelsinler karşıma zikre yan bakanlar. Gelsinler karşıma zikir erbabını tenkit edenler. Ne emrediyorsun? Yap. Ben hiçbir şey demiyorum. Kur'an-ı Kerim oku diyorum. İki, Peygamber Efendimiz'in sünneti. Hadis-i şerifleri. Oku hadis-i şerifleri. Ne diyorsa onu yap. Göreceksin. Bak benim dediklerimin doğru olduğunu o zaman anlayacaksın. Ne yapacaksın? Kur'an'ı okuyacaksın kardeşim. Ahiretin mahvoluyor. Mühim olan ahiret. Senden çok daha rahatları var. Dünya mühim değil. Ahiretin mahvoluyor. Dünyada bir insanın zevk sefa sürmesi önemli değil. Ahiretin elden gidiyor. Kur'an'ı oku, Kur'an-ı Kerim'e inanıyorsan Kur'an'ı dinle. Rabbin kula en yakın olduğu zaman gece zamanıdır. Gecenin son taraflarıdır. Yani sahur zamanıdır. Saati kuracaksın, o saatte kalkacaksın bir. Uyumayacaksın, kalkacaksın. فَاِنْ اِسْتَطَعْتَ diyor. Güç yetirebilirsen, her kişiysen, yapabilirsen yap diyor. Yapamıyorum. Tamam çocuklar uyur, sen de uyur. Hastalar uyur, sen de uyur. Hasta mısın sen, çocuk musun? Değilsin. O zaman güç yetirebiliyorsan, er kişiysen, mert kişiysen, Müslüman mütedeyyin kişiysen, Efendimiz tavsiye ediyor işte. Güç yetirebilirsen kalk diyor. Saati kuracaksın, kalkacaksın, uykunu yeneceksin, nefsini yeneceksin. Fe in istata'te en tekune mimmen yezkurullaha fi tilke sa'a fekün. Efendim bak ne diyor? Zikret diyor Allah. Gücün yetebilirse kalk o vakitte zikret. Eyvah! Güç yetirebilirsen kalk o vakitte, Allah'ın kula en yakın olduğu seher vaktinde kalk da Allah de. Yunus Emre'yi herkes seviyor. Tatlı söylemiş. Benim gibi böyle sert değil. Savaşır gibi söylemiyor. Yunus Emre tatlı söylemiş. Herkes dinliyor ama anlamıyor. Dağlar ile, taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni. Söze bak. Seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni. Hiç seher vaktinde uyanık oldunuz mu? Köyde, yaylada, tarlada, bahçede. Kuşların hepsi cıvıl cıvıl cıvıl cıvıl cıvıl cıvıl, bir şamata, bir tatlı, bir güzel koro vardır ki onlar kalkmıştır. Kuştur onlar, kalkmıştır ama insanoğlu efendim derin uykuda. Yunus Emre ne diyor? Seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni. Çağırmak ne demek? Dua etmek demek, zikretmek demek. Deryalarda mahi ile, mahi balık demek. Deryalarda mahi ile, sahralarda yani çöllerde ahu ile, ahu ceylan demek. Yani denizlerde balıkla, çöllerde efendim ceylanlarla. Deryalarda mahi ile, sahralarda ahu ile, derviş olup yahu ile çağırayım Mevlam seni. Hadi buyur şimdi. Yunus da çıktı ellerinden. Delil gösteriyoruz. Bunların için okuyoruz. Allah'ın rızasını bulalım, yolunda gidelim, sevdiği kul olalım, ahireti kazanalım diye okuyoruz. Neden okuyoruz bunları?

0: olarak. Yani hoşça bir vakit geçsin diye mi okuyoruz? Bu konuşmaları yapmamızın sebebi hakkı bulmak. Sonra hakkı buldun ne oldu? Bulduktan sonra da uygulamak. Hakkı bilip bulduktan sonra yapmamak, o da ayrı bir suç. Bilip de yapmamak, o da ayrı bir suç değil mi? Bildiğini yapacak insan. Eğrilerle ömür geçireceğine, eğrileri doğrultup doğrularla ömür geçirmesi lazım herkes. Akrabukum minni meclisen yevmel kıyameti ahsenukum huluka. Bu da tam üçü birden, bu üç hadisi şerifi ezberlediniz mi, uyguladınız mı kurtuldunuz. Bak bu üçüncü hadisi şerifi de kim söylemiş, rivayet etmiş? Peygamber Efendimiz söylemiş. Kim rivayet etmiş Peygamber Efendimiz'den? Sürpriz. Hazreti Ali Efendimiz. Hazreti Ali Efendimiz. Akrabukum minni meclisen yevmel kıyameti ahsenukum hulukan. İbn-i Necar Hazreti Ali radıyallahu anh'ten rivayet etmiş. Hazreti Ali Efendimiz söylüyor. Ne buyurmuş Peygamber Efendimiz? Onun rivayet ettiğine göre, Hazreti Ali'nin rivayet ettiğine göre ne buyurmuş? Akrabukum minni meclisen yevmel kıyameti. Kıyamet gününde bana oturma yeri bakımından en yakın olanınız, en yakınıma oturacak kimse demek yani. Kıyamet gününde Resulullah'ın yakınına oturmak istemez misin? Sağ yanını sana ayırsalar mest olmaz mısın? Cemalini görecek bir yerde, yakın bir yerde olmak istemez misin? Resulullah'ın yanında olmak istemez misin? Can verir mi hocam? İstemek ne demek? Sorulur mu hocam? Hele bir yolunu göster de canımızı verelim der insan. Değil mi? Neydi? İşte yolu. Akrabukum minni meclisen yevmel kıyame. Kıyamet gününde bana oturma yeri bakımından, koltuk bakımından en yakın olanlarınız ahsenüküm hulukan. Ahlakı en güzel olanlarınızdır. Resulullah Efendimiz ahlakı en güzel olanları yanına toplayacak, toplayacak. Ahlakı fena olanlar, eksik olanlar, kusurlu olanlar uzaklarda ta ötelerde kalacak. Belki cennete giremeyecek. İnsanları ekseriyetle cennete sokan sebep nedir? Güzel huydur. Ekseriyetle güzel huyundan dolayı girecek insanlar. İnsanları ekseriyetle cehenneme sokan nedir? Diyor ki Peygamber Efendimiz ecvefan diyor. Yani ağzıyla karnı demek yani. Yani midesine haram lokma yer, oradan cehenneme gider. Bir de efendim namusunu koruyamadığı için. Güzel huyluluk çok önemlidir. Bizim bu tasavvuf dediğimiz müessese, bir eğitim müessesesidir. Köye gidiyoruz Düzce'de. Muhammed Zahid-i Kevseri Hazretleri'nin köyünü bulduk. Çok seviyoruz adamcağızı. Allah rahmet eylesin. Mısır'da büyük alim. Mısır'da yaşamış. Hicret etmiş buradan Mısır'a. Mısır'da almış eline kalemi. Öyle eserler yazmış ki Mısır ahalisi, Arap alemi bu bizim memleketten gitme şahsın ilmine, irfanına hayran kalmış. Çok büyük zat. Şimdi gidelim dedik. Düzce'de Zahid-i Kevseri'nin köyünü bulalım. Bulduk. Tamam. Camisini de bulduk, tamam. Bir de medresesi varmış. Yani köy dememiş, dağ dememiş mübarek. Köyünde bir de medrese yaptırmış, talebe yetiştiriyormuş. Medrese nerede? Yerle bir etmişler. Medreseler Çingenelerin istilasına uğramış, yıkılmış. Kitapların üstünde çocuklar hoplamış, zıplamış. Gözlerimle gördüm. Efendim, Nevşehir'in Gülşehir kasabasında dediler ki bir kütüphane var. Yazma eserler var içinde. Aman, ben de yazma eser aşıklısıyım. Atladım gittim. Orada bir hafta kadar çalıştım. Yazma eserleri bir bir inceledim. Altın yaldızlı, efendim meşin kapaklı, şaheser eserler. Harika. Neden? Oradan bir sadrazam yetişmiş, oraya hizmet etmiş, cami yaptırmış, çeşme yaptırmış, hamam yaptırmış, kütüphane yaptırmış, kütüphanesinin içini güzel kitaplarla doldurmuş filan. Ama torunlarda hayır yok, yapılan hayırı devam ettirememişler. Hocam dedi bana orada bir ahaliden bir şahıs, hocam dedi sizin bu kıymet verip öpüp başınıza koyduğunuz bu yaldızlı, altın yaldızlı kıymetli kitaplar var ya, bu kitapların üstünde bizim çocukluğumuzda çocuklar hoplayıp zıplayıp oynardı dedi. Ya oynayacak, çocuk oynatacak başka yer bulamadınız mı? Bir tane akıllı çıkıp da hey, çık oradan bakayım diyemedi mi çocuklara? Kitap o günahtır diyemedi mi? Dememiş. Yani dedeye bak, tarihin içindeki dedeye bak, oraya kütüphane yapıyor, kitaplar vakfediyor. Hocam senin bu çok beğendiğin kitapların sayfalarını leplebiciler külah yapıyordu dedi. car kıvırıyor, 100 dirhem efendim sarı leblebi içine. Efendim ayçiçek çıt çıt yapacak, püf diye üfleyecek. Ya yani bu kitaplar insaf. Camiye girdim, camide böyle tarihi eserler var, yaldızlı. Çok büyük hattatların eseri. Sultanahmet'te Cevri Kalfa İlkokulu var. Çanakkale'ye gitmenize lüzum yok. Cevri Kalfa İlkokulu'nun Sultanahmet'e bakan tarafındaki efendim çeşmenin üstündeki kitabeye bakın ne olmuş. Harp devrimi yaptık diye birisi kalkmış orada tarihi kitabeyi kazımaya kalkmış. Böyle şey olur mu? İngiliz yapmazdı. Vallahi yapmaz. Yapmıyor zaten. Mezar taşlarını İngiltere'de satıyorlarmış şimdi. Eyüp Sultan'dan topluyormuş açık gözle. İngiltere'de haraç mevzat pahalı pahalı satılıyormuş. Bizim yazma eserleri turistler topluyor götürüyor. Onlar kıymetini biliyor. Evet muhterem kardeşlerim. Şimdi ahlakı öğreten bir müessese biliyor musunuz siz? Stenografi öğretiyorlar. Bilgisayar öğretiyorlar. Ahlak öğreten bir müessese var mı? Var mı? Yok. Ahlak öğretilmeden bir millet yükselir mi? Ahlaksız bir millet yükselemez. Evet, muhterem kardeşlerim, insan aklını başına toplarsa toplar, toplamazsa şeytanın maskarası olur, ele rezil rüsva olur. Aklımızı başımıza toplayacağız, şahsiyet sahibi olacağız. Dünya üzerinde bizim kadar kültürü yüksek, bizim kadar dini temiz başka bir millet yok. En yüksek milletiz. Kıymetimizi bilelim ya. Allah bize vermiş bu payeyi. Kimsenin bir şeyden haberi yok. Peygamber Efendimiz'e en yakın olacak, en yakınına oturacak kimse kimlermiş? Ahlakı en güzel olanlarmış. Ya bizim bugün okuduklarımız yeter bize ya. Üç şeyi öğrendik. Kulun Allah'a en yakın olduğu yer, vaziyet. Allah'ın kuluna en yakın olduğu zaman. Ve Müslümanın kıyamet gününde Resulullah'ın en yakınında olmasının şartı. Yetmez mi bu üç güzel şey? Elhamdülillah çok şükür bugünkü bu hadis-i şeriflere, bu derse, bu dinleyenlere, bu söyleyenlere. Allah'ın büyük nimeti bu ya. Elhamdülillah. Kul ne zaman Allah'a en yakın oluyormuş? Hangi vaziyette? Secde halindeyken. O halde secdeyi, namazın, niyazı kıymetini bilin, bırakmayın, geçirmeyin. Namazı seremoni olarak jimnastik, idman hareketi gibi kılmaktan kurtarın yakayı paçayı, biraz namazın zevkine varın. Allah deyince tüyleriniz diken diken olsun. Sübhanallah deyince gözlerinizden yaşlar aksın. Sübhanallah hayranlık kelimesidir. Hayranım sana demek ya. Namazın niyazın kıymetini bil. Bir, gecenin kıymetini bil ve zikrin kıymetini bil. Sahur vaktinde kalk da sen de dağlar ile, taşlar ile, kuşlar ile efendim Allah de. Hepsi Allah diyor çünkü. Niye dağlar ile, taşlar ile Allah diyeyim diyor Yunus Emre. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Allah'ı zikretmeyen hiçbir mahluk yok. Hiçbir yaratık yok. Velakin la tefkahune tesbihah. Yalnız siz anlayamıyorsunuz tesbihini diyor. Allah buyuruyor böyle. Sen taşı taş mı sanıyorsun? Ağacı ağaç mı sanıyorsun? Hissiz mi sanıyorsun? Duygusuz mu sanıyorsun? Evet, materyalist mantıkta bize öyle öğretildi ama değil. Onun da kendine göre bir varlığı, bir şahsiyeti var. Dinimizde böyle söylüyor. Hepsi tesbih ediyor diyor. Dağlar tesbih ediyor, taşlar tesbih ediyor, kuşlar tesbih ediyor, ağaç, yağmur, bulut, ay, güneş, yıldız, dünya hepsi tesbih ediyor. Sen çok akıllısın, sen efendim korkuyorsun, tesbih etmiyorsun, zikretmiyorsun. Böyle akıl mı olur? Allah'ın verdiği aklı böyle mi kullanır insan? Seher vakitlerinde kalk da biraz dergah-ı izzete yönel de Allah-u Teala Hazretlerine yalvar da bu hali senden alsın, kurtarsın seni. Üçüncüsü, ahirette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e yakın olmak istiyorsan, yanına oturmak istiyorsan, iltifatına ermek istiyorsan, ahlakını güzelleştir. Çok yaşlı köylü kadınlar tanıdım hocamızla muhtelif yerleri gezerken. Vallahi billahi böyle profesör gibi arif, tatlı dilli, güleç yüzlü insanlar. Neden? Kamil insan olmak başka şeydir muhterem kardeşlerim. Onun için ahlakınızı güzelleştirmeye gayret edin. Kötü huylarınızı atmaya çalışın, güzel huyları almaya çalışın ki Resulullah'ın sevdiği ümmet olasınız.
1: Allah Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın, sevdiği kul eylesin, marifetullah'a erdesin, aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin, sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin, huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin, Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti esrar suratil Fatiha.

Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.

Allah'ım, dünya ve ahirette af ve afiyet dilerim. Allah'ım, dinimde ve dünyamda, ailemde ve malımda senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, ayıplarımı ört ve beni korktuklarımdan emin eyle. Önümden ve arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden beni muhafaza eyle. Ayaklarımın altında yerin kayıp beni kapmasından sana sığınırım.

dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: Reklam. Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma Sohbetleri Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayıyla başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com. Akra Reklam.
1: Akradaşım, yoldaşım.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! İşte size bir temsil getirildi. Şimdi onu iyi dinleyin. Sizin Allah'ı bırakıp da yalvarıp taptıklarınız, hepsi bir araya toplansalar dahi asla bir sineği bile yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapsa, onu ondan kurtarmaya bile güçleri yetmez.

0: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه.
1: Ey Allah'ım! Ey gökleri ve yeri yaratan! Ey görünür görünmez her şeyi bilen! Ey her şeyin Rabbi ve sahibi! Senden başka ilah olmadığına şahidim. Nefsimin beni kötülüğe düşürmesinden, şeytanın beni kandırıp kötülüğe ve şirke düşürmesinden sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min şerri ma amilt ve min şerri ma lem a'mel.
1: Allah'ım, yaptığım şeylerin doğuracağı kötülüklerden de, yapmadığım şeylerin doğuracağı kötülüklerden de sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min el hedm ve a'udhu bike min et teraddi ve a'udhu bike min el garaqi vel haraqi vel haram. وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لديغا.
1: Allah'ım, göçük ve yıkıntı altında kalmaktan

0: sana sığınırım. Yüksek bir yerden düşmekten sana sığınırım. Suda boğulmaktan, ateşte yanmaktan ve yaşlılığın getireceği çaresizlikten sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni avuçlarına almasından sana sığınırım. Savaştan kaçarken ölmüş biri olmaktan sana sığınırım. Yılan veya akrep gibi haşerelerin sokup zehirlemesiyle ölmekten sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bi vecihikel kerim ve kelimatiket tamme min şerri ma ente ahidun bi nasiyetih. وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك وبحمدك
0: اللهم üstesinden sadece senin gelebileceğin şeylerin doğuracağı kötülüklerden, senin yüce zatına ve kusursuz, bereketli sözlerine sığınırım. Allah'ım, altından kalkılamayacak borçtan ve bu borç yüzünden günaha girmekten ancak sen kurtarırsın. Allah'ım, senin orduların mağlup edilmez. Sana verilen sözden cayılmaz. Şan, şöhret ve malın sana karşı sahibine hiçbir faydası olmaz. Seni her türlü noksanlıktan tenzih ederim. Seni övüp takdir eder, sana teşekkür ederim.
1: Eûzu bi kelimâtillâhi't-tâmmeti min gadabihi ve şerri ibâdihi ve min hemezâtiş-şeyâtîn ve en yahdurûn.
0: Allah'ın gazabından, kullarının kötülüklerinden, şeytanların vesveselerinden ve her an yanımda bulunmalarından, Allah'ın kusursuz, bereketli sözlerine sığınırım.
1: Allahümme inni zalamtu nefsi zulmen kethira ve la yeğfiru zhunube illa ent. Fagfir li meğfireten min indik ve arhamni inneke entel gafurur rahim.
0: Allah'ım, ben senin emirlerini layıkıyla yerine getirmeyerek kendime çok haksızlık ettim. Günahları da ancak sen bağışlarsın. Beni bağışla. Bana merhamet et. Çünkü daima bağışlayan ve daima merhamet eden sadece sensin.
1: Allahümme inni es'elukel huda ve't-tuka ve'l-afafa ve'l-gina.
0: Allah'ım, senden doğru yolda olmayı, takva sahibi olmayı, iffetli olmayı ve gönlü zengin olmayı isterim.
1: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة فإنها بئسة البطانة.
0: Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Çünkü bu insanı güçsüz bırakan çok fena bir arkadaştır. Emanete hıyanet etmekten de sana sığınırım. Çünkü bu güveni yok eden çok fena bir dosttur.
1: Allahümme inni es'eluke s-sebâte fil-emr ve es'eluke azîmete'r-rüşd ve es'eluke şükre ni'metike ve husne ibadetik ve es'eluke lisânen sâdika ve kalben selîmâ ve a'ûzu bike min şerri mâ ta'lem ve es'eluke min hayri mâ ta'lem ve estağfiruke mimmâ ta'lem inneke ente allâmul guyûb.
0: Allah'ım, senden beni işlerimde sebatlı, doğrulukta kararlı kılmanı isterim. Senden beni verdiğin nimetlere şükreden ve sana güzel kulluk eden biri yapmanı isterim. Senden doğru bir dil, dürüst bir kalp isterim. Kötü olduğunu bildiğin her şeyden sana sığınırım. İyi olduğunu bildiğin her şeyden bana lütfetmeni isterim. Hakkımda bildiğin her günahtan beni bağışlamanı dilerim.
1: Allahümme inni es'eluke hubbek ve hubbe men yuhibbuk vel amelellezi yubelliguni hubbek. Allahümme ceal hubbeke ahabbe ileyye min nefsi ve ehli ve minel ma'il barid.
0: Allah'ım, beni hem seni hem seni sevenleri seven biri yapmanı, bana senin sevgine ulaştıracak ameller nasip etmeni isterim. Allah'ım, seni sevmeyi bana, canımdan, çoluk çocuğumdan ve kavurucu sıcakta buz gibi suya kavuşmaktan daha çok sevdir.
1: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizkan tayyiba ve amelen mutakabbala.
0: Allah'ım, bana faydalı bilgi, helal rızık ve kabul edeceğin amel nasip etmeni isterim.
1: Allahümme ce'alni minet tevvabin ve ce'alni minel mutatahhirin.
0: Allah'ım, beni her daim sana yönelenlerden kıl. Beni temiz kalmaya özen gösterenlerden kıl.
1: Bismillahi tevekkeltu alallah. La havle ve la kuvvete illa billah.
0: Allah'ın adıyla Allah'a güvenip dayandım. Kötülüklerden uzak durmak, iyiliği yapmak ancak Allah'ın yardımıyla olur.
1: Elhamdülillahillezî kefâni ve âvâni ve at'amani ve sakâni. وَالَّذ۪ي مَنَّ عَلَيَّ فَأَفْضَلْ وَالَّذ۪ي أَعْطَانِي فَأَجْزَلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ اللّٰهُمَّ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَل۪يكَهُ وَإِلَٰهَ كُلِّ شَيْءٍ اَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ.
0: Övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. İhtiyacımı O giderir, beni barındırır, yedirir, içirir. Bana bol bol nimet veren O'dur. Bana fazlasıyla ikramda bulunan O'dur. Her halimden ötürü Allah'a teşekkür ederim. Allah'ım, ey her şeyin koruyup kollayıcısı ve sahibi, her şeyin ilahı, cehennemden sana sığınırım.
1: Elhamdülillahillezî âfâni fî cesedî ve radde aleyye rûhî ve ezine lî bi zikrih.
0: Övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bedenime sıhhat ve selamet verir. Her uyandığımda ruhumu bana iade eder. Bana kendisini zikretme imkanını bağışlar.
1: Eûzu bi kelimâtillâhi't-tâmmeti min kulli şeytânin ve hâmmeh ve min kulli aynin lâmmeh.
0: Bütün şeytanlardan ve zehirli hayvanlardan, bütün kem gözlerden Allah'ın kusursuz, bereketli sözlerine sığınırım.
2: Hadislerle Salı Günü Duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.

Allah'ım, beni bana öğrettiğinle faydalandır. Bana faydalı olanı öğret. İlmimi arttır. Her hal üzere Allah'a hamdolsun. Cehennem ehlinin halinden Allah'a sığınırım.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O gün Allah onların hepsini diriltecek ve yaptıklarını kendilerine haber verecektir.

0: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması tamamlandı. Elazığ'da düzenlenen İşrak İbadeti Buluşması yoğun katılımla gerçekleşti. Sabahın ilk saatlerinden itibaren yaşanan hareketlilik programın coşkusunu şehrin dört bir yanına taşıdı. Mahmut Esat Gürşen Vakfı tarafından düzenlenen programın ana teması İşrak İbadeti oldu. Programda gece boyunca devam eden manevi atmosfer, sabah namazı ve ardından eda edilen İşrak İbadeti ile zirveye ulaştı. Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından gelen binlerce katılımcı Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda aynı safta buluşarak anlamlı bir sabaha şahitlik etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kuvvetli sünnetlerinden biri olarak tavsiye edilen İşrak ibadeti, Doğuş Elazığ programı vesilesiyle binlerce kişi tarafından birlikte eda edildi. Program kapsamında Peygamber Efendimizin şu hadisi şerifi de hatırlatıldı. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah-u Teala'yı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Bu müjdeye nail olabilmek amacıyla binlerce kişi sabahın ilk ışıklarına kadar meydandaki atmosferi birlikte yaşadı. Programın manevi atmosferine birbirinden kıymetli isimler katkı sundu. İşrak İbadeti Buluşması bu yılda birlik, kardeşlik ve maneviyatın en güzel örneklerinden birine sahne oldu. Elazığ sabaha binlerce gönlün aynı dua ve aynı niyet etrafında buluştuğu anlamlı bir atmosferle uyandı. Doğuş Elazığ İşrak Programı Akra'da yayına geliyor. 27 Temmuz Pazartesi günü Elazığ'da gerçekleşen program sesli olarak Akra'da sabah 04.20'de yayına geliyor ve işrak vaktine kadar devam ediyor. Program ayrıca Akra Medya sayfasında önerilerimiz bölümünden de dilediğiniz her an dinleyebilirsiniz. Mahmut Esat Gürşen dualarla yad edildi. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Gürşen, Hicri doğumlarının 91. yılında dualar ve özel programlarla yad edildi. Dün Akra'da sohbetler, belgeseller ve söyleşilerden oluşan özel yayın akışı dinleyicilerle buluştu. Ayrıca Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında okunan hatimlerin duası da yayına geldi. Yad özel programlarını da Akra Medya'dan tekrar dinleyebilirsiniz. Elazığ'a 20 bin aşkın fidan hediye edildi. Elazığ'da gerçekleşen İşrak İbadeti Buluşması vesilesiyle çevreye yönelik anlamlı bir gelişme de paylaşıldı. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği ÇEKUT, Elazığ'ın yeşil varlığını artırmak ve bölgeye uzun vadeli ekonomik katkı sağlamak amacıyla Dikili Ağacım Var platformu üzerinden ağaçlandırma çalışması başlattı. Elazığ'da 20 bin badem fidanı toprakla buluşturmayı hedefleyen bağış kampanyası katılımcıları yoğun desteğiyle hedefi aştı. Güncel verilere göre 21 bin adeti aşan sayıda fidan bağışı yapıldı. Çiftçi Hayat Olsun projesi kapsamında yürütülen çalışmayla kuraklığa dayanıklı yerli ve aşılı badem fidanlarının Elazığ'da toprakla buluşturulması, böylece hem bölgenin yeşil varlığının artırılması hem de ilerleyen yıllarda üreticilere ekonomik katkı sağlanması amaçlanıyor. İlk dikimlerin sonbahar mevsiminde geniş katılımlı bir programla gerçekleştirilmesi planlanıyor. Fidan bağışları dikiliağacımvar.com sayfasından yapılabiliyor. Göz kuruluğu salgın gibi yayılıyor. Göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Cansu Özcan Pehlivan, modern yaşam alışkanlıklarının göz sağlığını etkilediğini belirtti. Toplumda yaklaşık her 4-5 kişiden birinde farklı derecelerde göz kuruluğu görüldüğünü belirten Pehlivan, eskiden daha çok ileri yaş problemi olarak düşünülürken günümüzde çocuklarda bile daha sık karşımıza çıkıyor dedi. Artışın en önemli nedeni telefon, tablet ve bilgisayar ekranına odaklanmaktadır. Kullanıldığında göz kırpma sayısının azalması. Ayrıca klima, kalorifer, hava kirliliği ve kapalı ortamların kuru havası da gözyaşının hızla buharlaşmasına yol açıyor. Uzun süre ekran başında çalışanlara şu öneriler paylaşıldı. Her 20 dakikada bir yaklaşık 6 metre uzaktaki bir noktaya kısa süre bakmak ve bilinçli şekilde göz kırpmayı hatırlamak fayda sağlar. Ortamın çok kuru olmamasına dikkat edilmeli. Şikayetler birkaç haftadan uzun sürüyorsa mutlaka göz hekimine başvurulmalı. haberleri aktardık. Bültenimize Akra Mercek'le devam ediyoruz.
1: Akra Mercek.
0: Akra Mercek programından merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bu programımızda nasıl düşünüyoruz sorusunun peşine düşeceğiz. Düşünce nedir? Doğuştan beri var olan bir yetenek midir? Çeşitleri ve özellikleri nelerdir? Hangi aşamaları vardır? Düşünce, insan varoluşunun en önemli boyutlarından biri. Yalın haliyle düşünce, tefekkür etmek, bir sonuca varmak amacıyla incelemek, karşılaştırmak ve aradaki ilgilerden yararlanarak düşünce üretmek, zihni yetiler oluşturmak, muhakeme etmek, aklından geçirmek, göz önüne getirmek, zihniyle arayıp bulmak, akıl etmek, ne olabileceğini önceden kestirmek, tasarlamak şeklinde tanımlanıyor. Tüm bu soyut kavramlar düşüncenin tatmin edici bir izahını vermese de yakın anlam sunuyor. Düşünmek, duyum ve izlenimlerden ayrı olarak aklın bağımsız ve kendine özgü durumu. Karşılaştırmalar yapma, ayırma, birleştirme, bağlantılarını ve biçimleri kavrama yetisi. Akıl sahiplerine doğuştan bağışlanmış bir yetenek. İnsanı hayvanlardan ayıran, insan zihninin yüksek işlevlerinden biri düşünmek. Düşünce, düşünme eyleminin bir sonucu. İstem dışı düşünme, istemli düşünme, istenmeyen düşünce, isteyerek düşünme, bilimsel düşünme, mantıklı düşünme, mantık dışı düşünce, kuşkucu düşünce, somut düşünce, kalıplaşmış, hezeyan gibi pek çok düşünme çeşidinden bahsetmek mümkün. Muhakeme, irade, ön sezi, sezgi, öngörü, kültürümüzün asli unsurlarından feraset, basiret, akıl, zihin, fehim gibi kavramlar da düşünme eylemi ve düşünceyle yakın ilişkili olan kavramlar. Tahayyül etme, hayal etme, zihinsel kurgulama, zihinsel tasarım, zihinde canlandırmayla da ilişkili kavramlar. Daha da ötesi, gözlerimiz açıkken farkında olmadan aklımızdan geçen olay ve nesneler ya da bunların değişik düzeydeki tasarımları, bilgisayar başındayken zihnimizde canlanan olaylar, pencereden dışarı bakarken aklımızdan geçenler, beklenmedik bir şekilde oraya buraya giden düşüncelerimiz, biz bunları anlatıyorken aklımızdan geçenler ya da siz bu programı dinliyorken aklınızdan geçenler, düşünme ve düşüncenin farklı şekillerini oluşturuyor. Gözlerimiz kapalıyken istemesek bile aklımıza gelenler ya da aklımızdan geçenler. Bunlar uyanıkken gördüğümüz düşler şeklinde yorumlanabilir. Hatta uykumuzda zihnimizden geçenler yani rüyalarımız. Rüyalarda da bilinç var ve rüyalarda da düşünüyoruz. Kültürümüzde yer alan tefekkür etme anlamıyla düşünme, bir problem karşısında bir fikir ya da inanç üretme eylemi. Düşünme, insanda kavramsal olarak doğuştan var olan, ancak potansiyelin hayata geçirilmesi için cesaret isteyen, kolay olmayan aktif bir eylem. Düşünmenin ne olduğunu anlamak, ne olmadığını açıklayarak mümkün. Düşünme, ön yargıların yerini değiştirmek değil, başkasının adına düşünmek ya da onun düşüncesini taklit etmek de değil keza. Bir kitabı okuduktan sonra yazarın fikirlerini benimsemek, onun gibi düşünmek değil. Düşünebilmek bir iklim, bir atmosfer işi. Sorgulamayan bir toplumda düşünmeden bahsedilemez. Mesele kelimesi Arapça seele soru sormak kökünden gelmekte. Düşünme meselesi olanların, soru ve sorunu olanların, çözüm arayışında gayretinde çözüm odaklı olanların icraati. İnsanın dünyada kul olma meselesi var. İnsan ile Cenab-ı Hak arasında engellerin kaldırılması, onun hoşnutluğunu sağlama çabası söz konusu. Soru sormak, bir anlamıyla düşünmeyi emretmek, her sorunun yeni bir soruyu açması hali. Asli sorunlar, tabiatı itibariyle cevabı beraberinde taşımaz, cevapları kolay gelmez. Yüce Yaratıcımızın insanlarla konuşması, ilahi kelamı olan Kur'an-ı Kerim'e sorduğumuz sorular, okuduğumuz ayet-i kerimelerde yer alan yeni bir soruyla ufkumuzu açar. Düşünme de böylesi bir diyalog, karşılıklı iletişim hadisesi. Düşüncenin aşamalarından söz edelim. Düşünce süreci bir sorunla karşılaşma, sorunun sınırlarını belirleme ve netleştirme, mantıksal bir çözüm arama gibi aşamalardan oluşuyor. Düşüncenin bir adım daha gelişmiş hali derinlemesine düşünme, merak, ön yargılardan uzak olma, açık fikirli olma ve şüpheci olma, sebat etme aşamalarını içeriyor. İyi düşünebilen kişinin günlük hayattan belli başlı özellikleri şöyle sıralanabilir. Sorunlu durumlardan rahatsızlık duymaz ve belirsizliğe karşı hoşgörülüdür. Kendi kendini eleştirir ve çözüm yolları arar. Acele etmeksizin düşüncesini olgunlaştırarak dikkatli ve yansıtıcı bir düşünmeye sahiptir. Akıl yürütmeye, akılcılığa değer verir, içgüdüsel değil, duygularına kapılmaksızın duygulu davranır. Ayrıntılara hakim olmanın etkili olduğuna inanır. Amacı bulmada dikkatli ve geniş düşünür. Çoklu ve farklı ihtimallere açıktır, alternatif çözüm yollarına dikkate alır. Tercih ettiği seçeneğin tersine kanıtları bulma eğilimindedir, tutucu değildir. Bir olay hakkında karara, yargıya varmadan önce ilk etapta güçlü görünen ihtimalin aleyhinde ve zayıf olan ihtimalin lehinde tüm kanıtları bilinçli bir çabayla değerlendirir. Düşünmenin ötesi kritik, analitik düşünme. Derinlemesine düşünmenin bir ileri adımı. Yaratılıştan bağışlanmış zihinsel yeteneklerle aktif bir biçimde edinilmiş bilgilerin akla uygun değerlendirilmesi ve uygulamaya geçirmesi süreci. Eleştirel, çözümleyici ve tutarlı bilgi ekseninde zihniyetin değiştirilmesini öngören bir entelektüel uğraş ve bir var olma tarzı. Gerçekten benimsendiğinde hayatı nasıl anlamlandırabilirim, nasıl daha iyi bir insan, Müslüman olabilirim eksenine geçiren derinlikli bir olgu. Bu arayışa ve kavrayışa gönül verenlerin sorumluluklarını yerine getirmesiyle hayata geçmesi mümkün olan bir düstur. Mesela bireysel anlamda kişinin elindeki fidanı dikmesi ya da evinin önünü temizlemesi, toplumsal anlamda da kolektif bir dönüşüme, değişime tahammül edilmesi ve dönüştürülmesine çaba göstermesi. Kritik analitik düşünme, teorik olan bilginin pratikte iş görmediği noktada basiret ve ferasetle pratikteki pek çok şeyi çözümlemek, teoriyle pratiği kıvama getirmek demek. Kritik analitik düşünme, gelenek ve modern arasında tarihsel yürüyüş yapmak, ikisi arasında yol açabilmek, cevapların arkasındaki soruları ve sorunları bilmek, karşılaştırma ve sentez yoluyla ilkesel, ipsel kavrayışı yeniden oluşturmak, çağa uygun sensörleri açık tutmak, anlam eşiği üretmek. Nicelikten bağımsız, nitelik odaklı bir uğraş. Gönüllü olarak hakikatin peşinde icra edilen dinamik bir faaliyet. Değerli dinleyenlerimiz, kavramlarla, kelimelerle nasıl düşünüyoruz sorusuna yanıtlar bulmaya çalıştık. Düşünme türlerinden, aşamalarından, derinlikli düşünmeden ve bir miktar kritik analitik düşünmeden söz ettik. Böylelikle serinin bir bölümünü daha tamamlamış olduk. Ayrıntılarıyla ve diğer bölümleriyle bu dosyaları Akrem Medya'da da bulabilirsiniz. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşça kalın.
1: Akra Mercek.
2: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yeryüzünde gezip dolaşın. Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın. Sonra Allah tıpkı bunun gibi kıyamette son yaratmayı da yapacaktır. Çünkü Allah her şeye kadirdir.

Allah'ım, geçmiş bütün günahlarımı bağışla. Kalan ömrümde de beni kötülüklerden ve kötü şeylerden koru. Razı ve hoşnut olacağın güzel amelleri bana nasip et.

edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları. Kur'an kıssaları, öğüt ve ibretler içeren öğretilerle dolu, evrensel ve zamanüstü gerçeklerdir.

0: Edebiyatının tabii ana kaynaklarından birisi Kur'an-ı Kerim'di. Kur'an-ı Kerim'de geçen kıssalar en çok kullanılan kaynaklardan birisi sayılıyordu. Bunun içinde özellikle Hazreti Musa, zaten Hazreti Musa ismi 136 kez Kur'an'da geçiyor. En fazla zikredilen peygamberlerden birisi. 34 surede Hazreti Musa'nın hayatının farklı dönemlerine yer veriliyor. Bu anlamda dönüp baktığımız zaman Hazreti Musa'nın divan şairlerine, halk şairlerine, modern şaire ve bütün kullara gerçekten çok büyük kıssasıyla örneklik teşkil ettiğini görüyoruz. Hazreti Musa'nın Kur'an'da kendisinden sağlam söz alındığı ifade edilen ve Ülül Azm olarak adlandırılan 5 büyük peygamberden birisi olduğunu da yine geçen hafta gözden geçirmiştik. Ahkaf suresinde sen de peygamberlerden azim sahibi olanların sabrettiği gibi sabret ifadesinde geçtiği gibi. Hazreti Musa'nın en meşhur lakabı, muhteşem bir şey, Allah'ın kendisiyle konuştuğu anlamına gelen Kelimullah efendim. Hazreti Musa'ya verilen bu lakap genel itibariyle Nisa suresi 164. ayette geçiyor. Bu muhtevaya dayanıyor. Bu lakabının yanında Kur'an'da ihlasa erdirilmiş anlamında muhlas, Allah'ın nezaretinde yetişmiş, Taha suresi 39. ayette geçiyor. İlim ve hikmet verilen Kasas suresi 14. ayette geçiyor. Muhsin, Kerim, Emin, Vecih gibi lakap ve ifadelerle kendisinden övgüyle bahsediliyor efendim. Hazreti Musa kıssasının Kur'an'da bu kadar vurgulanması ve Kur'an'da bahsi geçen diğer pek çok peygamberin aksine doğumu, emzirilmesi, annesi, ablası, Firavun'un sarayına alınması, Medyen'e kaçması, Medyen'den dönmesi, Firavun ile olan mücadelesi, İsrailoğullarını Mısır'dan çıkarması, İsrailoğullarının asi ve inatlarıyla mücadelesi, Tur Dağı'nda Allah ile konuşması, Samiri ve Buzağı kıssası, Karun'un kıssası, adı geçmese de Bel'am bin Bağura'ya atıfta bulunulması, kendisine ilim verilen kimseyle yolculuğu, İsrailoğullarının inek kesme kıssası gibi hayatındaki birçok kişi ve olayın çok ayrıntılı denebilecek bir şekilde anlatılmasının çok sayıda hikmeti var aslında. Bu hikmetlerden birisi Hazreti Musa'nın doğumundan itibaren hayatının her döneminin olağanüstülükler, mucizeler, ilahi lütuf ve inayetlerle iç içe olması. Evet, Hazreti Musa kıssasıyla ilgili hani mazmun haline dönmüş olan kavramlar, nesneler, mekanlar, divan edebiyatında da, halk edebiyatında da gerçekten işte telmih sanatıyla, teşbih sanatıyla, mübalağa sanatıyla kulun anlayacağı ve dinleyeceği şekle dönüştürülmüş şairler tarafından. Mesela Asa, Hazreti Musa kıssasındaki en önemli nesnelerden birisi asa. Hazreti Musa'nın asası ve birden fazla mucizeyi gerçekleştirdiği asasıyla Kur'an'da anlatılıyor. Tur Dağı'nı ikiye bölmesi, işte kendi dönemi içerisindeki o sihirbazlara karşı asasıyla mücadele etmesi. Kur'an-ı Kerim'de gerçekten birçok yerde temas ediliyor ve geçiyor. Divan edebiyatında da bu manada en çok kullanılan mazmunlardan biri haline dönüşmüş. Bir diğer mazmun haline dönüşen durum da Yedi Beyza. Hazreti Musa'ya verilen mucizelerden birisi değil mi Yedi Beyza? Yedi Beyza, beyaz el demek. Beyza, beyaz, yedi el. Hazreti Musa'nın elini koynuna veya koltuk altına koyup çıkardıktan sonra elinin göz alıcı bir şekilde beyaz ve parlak hale dönüşmesi mucizesi. Kur'an-ı Kerim'de bu mucizenin iki farklı ortamda geçtiğinden söz ediliyor. İlki Hazreti Musa'nın Medyen dönüşünde Tur Dağı'nda Allah ile konuşarak Risaletle görevlendirildiğini öğrendiği zaman Taha suresi 22. ayet.
1: Bir de elini koltuğuna sok. Kötü bir durum, bir hastalık olmaksızın başka bir

0: bir mucize olarak bembeyaz bir halde çıksın. Böylece sana en büyük mucizelerimizden gösterelim.
1: Evet, yedi beyza tıpkı asa gibi Hazreti Musa'nın kendisiyle teyit edildiği mucizelerinden birisi ve bu mucizenin Firavun sarayından sonra başka bir yer ve zamanda gerçekleşmesi hakkında herhangi bir bilgi yok deniyor. Firavun da bir karakter olarak veya bir ünvan olarak divan edebiyatında, halk edebiyatında, modern edebiyatta, hatta gündelik edebiyatta bile, gündelik dilde bile, değil mi, kötülüğü ifade etmek maksadıyla kullanılıyor. Kalıp haline dönüşmüş bir ifade. Firavun Hazreti Yusuf'tan itibaren Mısır'a yerleşmiş olan ve yüzyıllar içinde orada çoğalan İsrailoğullarına en kötü zulümleri yapıyor. Onların nüfuslarını, toplumsal güçlerini sınırlandırmak için belli bir oranda erkek çocuklarını katlediyor. İnanılmaz bir gerçeklik ama evet, Araf suresi 141. ayette geçiyor efendim bu ifade.
0: Ey İsrailoğulları! Hani sizi Firavun ve yandaşlarından kurtarmıştık? Oysa onlar sizi azabın en kötüsüne uğratıyorlardı. Oğullarınızı öldürüp kadınlarınızı, kızlarınızı da sağ bırakıyorlardı. Bunda Rabbinizden size büyük bir imtihan vardı.
1: Erkek çocuklarını katlederken ilahi hikmet gereği Hazreti Musa'yı kendi sarayında büyütüp yetiştirmek durumunda kalıyor. Ey Allah'ın o büyük kaderi çizerken kulun kendi kendine büyüklenme gayreti içerisinde başına neler gelebileceğinin en güzel örneklerinden birisi. Azgınlıkta sınır tanımayan bir Firavun var. Kendisini Mısır'ın tek hakimi olarak görmekle kalmayıp insanların en yüce Rabbi olarak tanıtıyor. Evet, Firavun'un bu hali yine dediğim gibi divan edebiyatında bir kimlik olarak, bir karakter olarak gerçekten çok kullanılan bir mazmun, bir klişe haline dönüşüyor. Bir diğeri de efendim Karun. Biz yine değil mi gündelik hayatımızda da Karun gibi zengin olmaktan falan bahsederken kullanıyoruz, kalıp haline dönüşmüş. İsrailoğullarından oldukça zengin bir kimse, Kur'an'da hazinelerinin anahtarlarını güçlü, kuvvetli bir topluluğun ancak taşıyabildiği ifade edilmekte. Servetiyle mağrur olması, serveti içindeki ilahi hakkı görmezden gelmesi, insanları ifsad etmesi sebebiyle kendisinin ve sarayının yerin dibine batırıldığı Kur'an'da Kasas suresinde 76 ile 82. ayetler arasında anlatılıyor. Efendim, rivayetlere göre Karun Hazreti Musa'nın amcasının oğlu, Hazreti Musa'ya önceleri iman ediyor, ona yardım eden kimselerden birisi olarak görüyoruz. Karun zekat zamanı geldiğinde servetini kendisinin kazandığını ifade ederek malının zekatını vermekten kaçınıyor. Tabii yine Hazreti Musa'yı da kendisi için bir tehdit olarak görüyor Karun. İşi Hazreti Musa'ya iftira atmaya kadar götürüyor. Bu şekilde Hazreti Musa'yı insanların gözünden düşürecek, kendi konumunu sağlamlaştırmaya çalışacak. Ancak Allah'ın yardımıyla iftirası ortaya çıkınca ne oluyor? Hazreti Musa'nın bedduasıyla kendisi ve sarayı yerin dibine batırılıyor. Evet, Karun da tıpkı Firavun gibi Kur'an'da sembolleştirilen tiplerden birisi. Bu semboller de işte kötülüğü temsil etmek adına divan edebiyatında, halk edebiyatında, modern edebiyatta hem kendi hikayeleri çerçevesinde hep tekrar ettiğim gibi hem de bazen mecazen bu görüntüleri aktarmak maksadıyla kullanılıyor. Tur Dağı, sihirbazlar, Bel'am bin Baur. Bel'am ismi Kur'an'da geçmiyor. Araf suresi 175. 176. ayetlerde bahsi geçen kişinin Bel'am olduğu yönünde görüşler ve genel kabul var. Bu ayette, Araf suresi işte bahsettiğimiz 175-176. ayetlerde bahsi geçen kişinin Eber veya Baura oğlu Bel'am olduğuna dair rivayetler var. Kendisine ilim verilen ve duası Allah katında makbul olan bu zat Hazreti Musa döneminde yaşadığı aktarılıyor. Hazreti Musa'nın kendi kavminden veya düşman olan bir kavimden Hazreti Musa

düşman olan bu kavimle savaşacağı sırada Bel'ama gelerek Hazreti Musa ve ordusuna bedduada bulunmasını isterler. Ancak Allah'ın peygamberine beddua etmesi durumunda hem dünyasını hem de ahiretini kaybedeceğini söyleyen Bel'am ilk başta bu teklifi reddediyor. Ancak daha sonra kendisine sunulan güzel hediyelere kanıyor ve Hazreti Musa ve ordusuna beddua etmek üzere dağa çıkıyor. Burada Hazreti Musa'ya beddua edecekken yine ilahi takdir ile diline sahip olamaz ve Hazreti Musa'ya dua, kendi kavmine beddua eder. Bunun üzerine dili köpeğin dili gibi uzayıp ağzından sarkar. Hem dünyasının hem ahiretinin gittiğini anlayan Bel'am bu sefer Hazreti Musa'nın ordusuna karşı tuzak kurmaya başlar. Evet efendim, bugün klasik edebiyatımızda, yani divan edebiyatında Hazreti Musa'nın örnekler üzerinden nasıl konu edildiğini ele alamadık, ancak mazmun haline dönüşmüş Hazreti Musa'nın hayatındaki kişiler, nesneler, mekanlar divan edebiyatında veyahut halk edebiyatında nasıl klişeleşmiş, mazmun haline dönüşmüş, neler var, onları gözden geçirmiş olduk. Bir sonraki programda inşallah bu mazmunlar divan edebiyatında neyi anlatmak üzere kullanılmışlar, onu gözden geçireceğiz selam ve dua ile.

Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları. İlahi haber kaynağından ebedi eserlerimize yansımaları Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları programında. Akra.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rahman'ın has kulları o kimselerdir ki yeryüzünde mütevazı bir şekilde yürürler ve cahiller kendilerine laf atarsa tartışmayıp selametle hoşça kal deyip giderler. Onlar ki gecelerini Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geçirirler. Onlar ki ey Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzak tut. Çünkü onun azabı devamlı bir azaptır. Doğrusu o cehennem ne kötü bir karargah, ne kötü bir makamdır derler. Rahman'ın o has kulları ki harcadıkları zaman israf etmezler, cimrilik de yapmazlar. Harcamaları konusunda bu ikisi arasında bir denge tuttururlar. Yine onlar ki Allah'la beraber başka bir tanrıya yalvarıp tapmaz, tapınmazlar.

Allah'ım, İbrahim'in âline rahmet eylediğin gibi Muhammed'e ve onun eşleriyle zürriyetine rahmet eyle. İbrahim'in âlini mübarek eylediğin gibi Muhammed'i, eşlerini ve zürriyetini mübarek kıl. Sen övülmeye layık ve şerefi yüce olansın.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizin için duymayı sağlayan kulakları, görmeyi sağlayan gözleri ve düşünmeyi sağlayan gönülleri yaratan O'dur. Halbuki siz ne kadar az şükrediyorsunuz. Sizi yeryüzünde yaratıp türeten O'dur. Ve ancak O'nun huzuruna toplanacaksınız. Yaşatan da, öldüren de O'dur. Gecenin gündüzün değişmesi O'nun eseridir. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız?

0: Akra'da irfan medeniyetini anlatıyor. Ses, söz, sanat. Başlıyor.
1: Süleymaniye Kütüphanesi Emekli Müdürü Nevzat Kaya, kağıdın icadı ve kullanımına dair bilgileri paylaşıyor.
2: Uygarlık ve kültür tarihinde üç önemli dönüm noktası var. Bunlardan bir tanesi yazının icadı, bir tanesi kağıdın icadı, bir tanesi de matbaanın icadı. Yazı milattan önce 4000 yıllarında icat ediliyor. Yazının icadından evvel insanlar birbirleriyle anlaşabilmeleri için ya resim yapıyorlar ifade edebilmek için, sayıları ifade edebilmek için de ya ipliklere düğümler atıyorlar veya çeşitli maddelerin üzerine çizgiler, tentikler atmak suretiyle ifade ediliyor. Bu bakımdan büyük sıkıntı içerisinde insanlık. Daha sonra yazıyı buluyorlar. Yazı büyük bir nimet. Ancak yazıyı taşıyacak bir altlık lazım yazıya. O altlık yok. Taşlar üzerine, kemikler üzerine, ağaç kabukları üzerine yazılıyor. Bunlar da çok hantal şeyler. Daha sonra killer yapılıyor malumunuz. Çamurdan killer yapılıyor, tabletler yapılıyor. Tabletler bir araya getiriliyor. Fakat bir yerden bir yere taşınması güç, elde edilmesi güç. Bu bakımdan insanlık arayış içerisinde devam ederken Mısır'da papirüs icat ediliyor. Birkaç yüzyıl onunla devam ediliyor. Papirüs biraz daha rahat. Mısırlılar bunu kullanıyorlar. Bir taraftan da ihraç ediyorlar diğer memleketlere. Ama bir yerde nasıl oluyorsa papirüsün ihracını yasaklıyorlar. Yanlarında Ege'de Bergamalılar, kendi izzet ve ananelerine çok düşkün insanlar, papirüsün yasak edilişini görünce arayış içerisine giriyorlar ve parşümen icat ediyor. Parşümen ve papirüs bir müddet daha rahatlatıyor insanı ama yine alınıp satılması pahalı, yine kullanılması güç, ağaca, taşa, kemiklere göre daha kolay ama yine de güçlükler içerisinde. İşte milattan sonra 200 yılları içerisinde Çin'de veya Uygurlar'da münakaşalı bir mevzu kağıdın icadını görüyoruz. Miladi yıllarda kağıt icat ediliyor fakat kağıt tam 600 yıl Çin'den ve Uygurlar'dan yani Doğu Asya'dan dışarı çıkmıyor. Nedendir onu bilemiyorum. Sonra 610 yılında Japonya'ya, 711 yılında Semerkant'a, 794 yılında Bağdat'a, Şam'a, 900 yılında Kahire'ye, 12. asırda Kuzey Afrika yoluyla Müslümanlar kanalıyla Endülüs'e, 1690 yılında da yani 17. yüzyılda da Amerika'ya kağıt gidiyor. Kağıdın icat edilişinden Avrupa'ya kağıdın geçişi tam 1000 yıl alıyor. Çok yavaş yürüyor. Peki kağıt icat edilince ne oldu? Kağıt icat edilmeden evvel insanlığın düşüncesi, fikri, elde ettiği bilgilerin tamamı kafasındaydı. Kafasında, hafızasında bir yük meydana geliyordu. Ve belirli bir sınırlar içerisindeydi. İkinci bir bilgiyi almak onun için güçtü çünkü her şey kafasındaydı. Kağıt icat edilince kafadaki bulunan hammallık olarak bilgi hammallığından kurtardı. Bilgilerini kağıdın üzerine döktü. Sonra ne oldu? Kağıt icat edilince kağıdı kullanmaya başlayınca bilgilerin emanet ettiği hazine saha çoğaldı. Kafadaki bulunan bilgiler, hafızadaki bulunan bilgilerin yeri dardı. Bir hafıza belirli bilgileri ancak kendisinde tutabilirdi. Halbuki kağıt, kağıdın üzerine gelince sonsuza doğru devam etti. Kağıt ne kadar çoksa o kadar bilgiler çoğaldı. Daha en önemlisi, kendisindeki bulunan bilgileri, hafızadaki bulunan bilgileri kağıt üzerine koyup bilgi yükünden kurtardığı için yeni bilgileri daha çok kabullenmeye, hayal kurmaya başladı ve yeni bilgiler elde etmeye başladı. Daha kolay bilgiler elde etmeye başladı. Kağıdın icat edilmesinin en önemli noktalarından bir tanesi de bu. Sonra kağıt bir takım kolaylıklar getirdi. Devletlerin idaresinde muhasebe defterleri oluşturmaya başladı. tapular, sözleşmeler, askerlik hizmeti, resmi yazışmalar, posta mektup işleri, sivil hayata girdi, ticari belgeler, antlaşmalar, mektup, paketleme, ambalaj bu tip yerlerde kullanılmaya başlandı. Yani bugünkü ifadeyle çay paketinden çimento torbasına kadar, el ilanından gazete ve kağıda kadar ki bulunan bütün o aradaki insanlığın elindeki malzemeleri, insanlığın kullanmış olduğu malzemelerin yanında kağıdı görüyoruz. Amerika'da kağıt sanayinin standart rehberinin 1966 yılında yılı baskısındaki bir ifadeye göre insanlık hayatında kağıt 400 ayrı kalemde kullanılıyormuş. Kağıt ipliğinden tutun da işte mektuplara varana kadar. Onun için insan hayatı ile insanın ve kültür hayatı ile kağıt baş başa giden bir varlık, bir buluntu. Ancak kağıdın esas marifetini biz kitapta görüyoruz, mecmuada görüyoruz, gazetede görüyoruz. Gazete henüz o zaman çıkmamış, mecmua o zaman yok. Daha 700'lü yıllardan bahsediyorum ya da daha önce yıllardayız. Daha geleceğim sonraki zamanlara doğru. En önemlisi o zaman için kitap ve devlet bürokrasisindeki getirdiği rahatlık. Kitaplar yazılıyor ve kitaplar, kütüphaneler meydana geliyor. Kitapların peşi sıra kütüphaneler meydana geliyor.
0: Ses, söz, sanat.
2: İlk Türk İslam kütüphanelerinin Uygurlar'da yapılan kazılarda 30 bin kitabın var olduğu söyleniyor kayıtlarda. Bazı 700'lerde, 800-900'lerde veya daha önceleri kütüphaneler hakkındaki, kütüphanelerdeki bulunan kitap sayıları hakkındaki veriler, malumat, bilgiler çok birbirlerini tutmuyor. Bazı kimseler de, bazı yazarlarımız da bunların abartılı olduklarını söylüyorlar ama papyrus ve parşümenin verdiği rakamları ben sayfa olarak aldığım için 200 bin kitap var diyor Semerkant Kütüphanesi'nde. Ben onu bir kitap olarak almıyorum. 200 bin sayfa diyorum. Öyle izaha mümkündür diye düşünüyorum. Bilmiyorum sizler nasıl düşünürsünüz. Bu 30 bin kitapta Uygurlarda yapılan kazılarda çıkan bir kazıda çıkan kazı malzemesinin içerisinde 30 bin rakamını ifade etmek biraz şey, çok gerçekçi değil veya ne kadar gerçekçi olduğunu bilmiyorum. İnsan şüpheyle karşılaşıyor. Ancak hemen onun yanı sıra Büyük Selçuklularda Merv'de kütüphanelerin var olduğunu duyuyoruz. Yakutul Hamebi Mucemul Buldan eserinde diyor ki Merv'de 10 tane kütüphane vardı diyor. Bunların iki tanesinin adı da birisi Kemaliye, birisi de Aziziye'ydi. Kitaplar iade ediliyordu diyor. Ve peşi sıra devam ediyor. Merv o kadar güzel bir şehir, o kadar kültür bakımından, medeniyet bakımından o kadar ileri bir şehirmiş ki evladı iyalin kaygılarını bu şehrin cazibesi bana unutturdu diyor. 616'da Merv'den ayrılıyor Yakutul Hamebi, Suriye'ye geliyor ve 626'da da vefat ediyor. Sonra bir şey daha. Ben öteden beri düşünürdüm. Hülagu Bağdat'a geldi, Bağdat'taki kütüphaneleri yaktı, yıktı, denize attı, bilmem ne attı. Koskoca bir devlet adamı. Niye yaksın bunları? Acaba mı ki diyordum. Hülagu Han, Bağdat, Şam ve El Cezire kütüphanelerinden aldığı kitaplarla Nasreddin-i Tusi adına Meraka'da 400 bin kitaplık bir kütüphane meydana getiriyor. Bu demektir ki Hülagu yakmadı, yıkmadı, kitapları aldı, Meraka'ya götürdü. Ve orada... Çünkü zaten olamazdı. İbn Sina, Farabi kitap olmadan nasıl yetişirdi? Orada kütüphane olması lazımdı. Bir şeyler olması lazımdı. Bunun yanı sıra gelelim Semerkant'ta, Orta Asya'da Semerkant civarında dünyanın ilk pamuk yetiştirildiği yer diye tarif edilir. İhtimalle yine bu. Fakat en parlak, en güzel pamuğunu yetiştirir Semerkant. Semerkant'ta da kağıt

0: fabrikası kağıt 1711 yılında kağıt kurulduğu için bizim yazmalarda da kullanılan kağıtların en iyisi Semerkant'tan gelirmiş. En iyi kağıt Hindistan'da ipekten yapılıyor. Burada da pamuktan yapılıyor. Çünkü kalitesi, ham malzemesi iyi. Tarihçi Bertolt'un Türkistan tarihinde ve Osman Turan'ın, Profesör Osman Turan'ın Selçuklu tarihinden aldım bu son anlattıklarım. Medeniyet-i İslamiye tarihi eserinin sahibi Dördü Zeydan, Harun Reşit zamanında Bermek ailesinden ve devrin ileri gelenlerinden Fadıl bin Yahya 794 tarihinde Bağdat'ta bir kütüphanen kurduğunu söylüyor. Zaten Bağdat'ta 794 tarihinde de şey gelmiş, kağıt fabrikası gelmiş, fabrika kullanılıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılarımı sunarım.
1: Süleymaniye Kütüphanesi Emekli Müdürü Nevzat Kaya, kağıdın icadı ve kullanımına dair bilgileri paylaştı.
2: İlim adamları, münevverler, Akra'da irfan medeniyetini anlatıyor. Ses, Söz, Sanat programını dinlediniz. Programın ses kayıtlarını akra.media'dan dinleyebilirsiniz.

Allah'ım, senden kendisiyle kalbimi hidayet edeceğin, işlerimi toparlayacağın, dağınıklığımı düzene koyacağın, iç dünyamı güzel ahlakla olgunlaştıracağın, böylece beni yücelteceğin, amelimi temize çıkaracağın, doğru yolu bana ilham edeceğin, ülfet edeceğim dostumu temin edeceğin ve beni her kötüden koruyacağın bir rahmet dilerim.

Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbini içinden yalvararak, korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah ve akşam zikret. An, gafillerden olma.

görüşüm zayıf, amelim eksik olsa bile ben senden ihtiyacımın bir an önce görülmesini dilerim. Senin rahmetine muhtacım.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Gerçekten bu Kur'an insanlara en doğru olan yolu gösterir. Salih ameller işleyen müminlere de kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Mümin kimseler ki kendilerine yeryüzünde mevki ve servet versek şımarıp sapmazlar. Namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler, İslami ölçülerde iyiliği emrederler ve kötülükten men ederler. Çünkü bilirler ki bütün işlerin sonu ancak Allah'a aittir ve O'na dönecektir.

0: reklam. Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma Sohbetleri, Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayıyla başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com. Akra Reklam.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akıbetin tekin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. İlemü eyyühel ikhvan. أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اتق الله وأقم الصلاة إلى آخر الحديث. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi, her namazı söylerlerdi. Saflarınızı doğrultun derdi. Ve safları düzeltmeden de namazı durmazdı. Saflar düzelir, sen ileri, sen geri. Bazen de arada geziciler de olur böyle safların arasında. Bunları böyle tam sıraya koyduktan sonra tamam derlerdi. O zaman Resulü Ekrem'de Allahu Ekber derdi. Fakat tabi ilk İslam devri, herkes bilmiyor bir şey, böyle tatbik olurdu. Bugün ise bunu bilmeyen yok artık. Yani her namazda bunu tekrar etmek iyidir. Mesela Arabistan'da bugün her namazda İmam Efendi sevu der. Çünkü oraya her yerden her türlü yabancı geliyor. Bilen de var, bilmeyen de var. Bunun için onun söylemek vazifesi. Fakat bizim cemaatimiz mahduttur. Mahdut olduğu halde bu safların düzgünlüğünü, fesıklığını muhakkak herkes bilir. Bilmeyen kimse de yoktur zannederim. Yalnız bazı ihtiyar olur. Yahut şuuruna sahip değil birazcık. Onun hareketlerinin de kusuruna bakılmaz. Yanındakiler de onu düzeltiverir. Matlak burada safın düzgünlüğü. Safın düzgünlüğü. Gönlün düzgünlüğüne alamet. Saflar düzgün olursa o saftaki Müslümanların gönülleri de düzgün demektir. Saflar bozuk olunca bu saftaki Müslümanların gönülleri de bozuk demektir. Safın düzgünlüğü maklub olur da gönüllerin düzgünlüğü maklub olmaz mı? Asıl düzgünlük gönüllerde. Gönüller bozuk olduktan sonra safları ip de çeksen böyle olmaz işte. İş gönüllerde. İnanın gönüllerin düzgünlüğü de

kişiye bağlı. Birisi Allah Celle ve Ala'nın emirlerini tutmak, birisi de yasaklarından kaçmak. Bu iki şeyin üzerinde toplanıyor bütün dava. Bütün dava bu iki şeyin üzerinde. Okuyacağımız dersler hep buna aittir. Emirlerini tutmak, yasaklarından kaçmak. Emirlerini tutamadıkça, yasaklarından da kaçamadıkça tekemmül denilen kemal, insanlıktaki kemal elde edilemez. İnsan gitsin, büyür, ölür gider. Ama nasıl gider? Allah'ta. Binaenaleyh bizim Müslümanlıktaki gayemiz kemale ulaşarak, Hakk'ın rızasını kazanarak ahirete göçmektir. Yoksa paraları toplayıp da zevk-i sefa peşinde ölmek değildir. Dünyanın her şeyi güzeldir. Allah Teala bunu hep bizim için yaratmış. Çeşit enva için. Bugün adeta cennete benzer bir durum. Her şey var dünyada. Elhamdülillah. Memleketimizde üstün bir nimetlere kalp olmuş. Ve bunları yiyip de Allah Teala'nın nimetlerine şükredememek ki emirlerini tutup yasaklarından kaçmamak. Ama bazen var ki insanlar emirlerini çok iyi tutarlar. Emirlerini tutarlar ama yasaklarından kaçamazlar. Olmaz. Emirleri tutup da yasaklardan kaçmamak kemale insanları hiçbir zaman ulaştırmaz. Çünkü biliyorsun şu cezyen iki hattı geliyor. Birisine müsbet, birisine menfi diyorlar. Bu ikisi birleşmeyince bu lamba yanmıyor. İkisi birleşmeyince lambanın yanmadığı hepimize malum. Binaenaleyh müsbet de menfi emirli nehidir. Emirlerini tut, nehyini yapma, işte o kadar. Binaenaleyh emirleri tutmak için Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Şimdi bakınız bir de şu var. Ramazan'dır şimdi. Hepimiz oruçluyuz. Elhamdülillah. Cenab-ı Hak der ki anda kabul buyur. Fakat şöyle bir emir var biliyorsunuz ki kem min saimin, ne kadar oruçlu insanlar var. Sayısı belirsiz yani. Kem min saim. Hadi söylenmiyor. Ne kadar oruçlu insanlar var ki leyse min siyamihi illel cu'u vel atış. Orucundan ancak kendisine kâr alan açlık ve susuzluğudur. Oruçlu, oruçlu olmuş, akşama kadar aç durmuş. Bundan kazancı şu açlığı ve susuzluğu olur. Başka bir faydası olmaz mı? Bu ne demek acaba? Bu ne demek? Bu adam akşama kadar aç kalsın da hiçbir fayda görmesin bu orucundan. Bu çok acı bir şey. Bu yalnız oruca mahsus değil. Namaz da böyle, zekat da böyle, bütün ibadetler de böyle. Bak, rubbetalin, çok Kur'an okuyanlar var. Hafız olmuş, hoca olmuş, hafızdı, okuyor, çalışıyor. Çok, rubbetalin, çok okuyan Kur'an var ki, gel anıbül Kur'an, Kur'an'ına lanet ediyor. Yeter, yeter artık diyor. Yeter, yeter. Kendini doğru düzelt diyor. Allah'a dön diyor. Allah'a dön, kendini düzelt, yalanı bırak, hileyi bırak, hudayı bırak, riyakarlığı bırak, gösterişi bırak, her şeyi bırak. Allah'a kul ol. Akşam bizim İmam Efendi günahları okuyor bize. Bu günahları okurken çok mühim aziz kardeş. Bir yere geldik ki hepimizin her zaman bu varsayı düştüğümüz bir şey. Azıcık birbirimize kızdık mıydı? Gözümüz kapanır, kulağımız da tıkanır, ağzımızdan çıkanı kulağımız düşmez. En hafifi, en mürai herif sus artık. En mürai herif. Bir Müslümana mürai demek. Bir Müslümana mürai demek. Allah-u Teala Müslümanları ne kadar seviyor, ne kadar seviyor. Başka bir insanın ona mürai demesine razı olmuyor. Bunu diyen insanın 40 senelik ibadete mahvolur diyor. Bu Müslümanlar ne kadar gaflete düşmüşüzdür. Birbirimizin aleyhinde ne kadar konuşuruz, ne kadar söyleriz, neler yaparız. Bunlar hep Müslümanlığı bilmemenin, imanın ne demek olduğunu bilmemenin, sevabın, günahın ne demek olduğunu bilmemenin alametidir. Hiçbir Müslüman, çünkü riya amel değil, iç işidir. İç işini ancak Allah bilir. İç işini Allah bilir. Senin, benim, o adamın içini bilmeye hakkımız, kudretimiz de yok, aklımız yok. Bunu riyakar olarak yaptığı ameli, mürai olarak yaptığı ameli hangi şeyle biliyoruz? Hiç. Tahminen söylüyoruz. Ya dilimizin ucuna geldi diyor. Onun için

Peygamber her zaman tekrarlıyor. İki şey sizi cennete sokar. Birisi şu dil, birisi de takva. Onun için bak bu iki şey ne kadar bir Müslümana mürai demenin ne kadar büyük bir günah olduğunu göstermek için Cenab-ı Peygamber 40 senelik ibadet bahsediyor. Şimdi burada gelecek ki aşağıya doğru. Buna zulüm diyorlar. Bu zalimane hareket edenlerin çok sevapları var. Ne kadar? Dağlar kadar böyle sevaplar kazanmışlar. Çok. Fakat yarın huzur Rabbül Alemine gelindiği vakitte bu dağlar kadar olan sevaplar dün karşısında eziyet görmüş. Eza görmüş, cefa görmüş. Onun yüzünden bunu gıybet etmiş, bunu zemmetmiş, bunu kötü söylemiş. Bunlar geliyorlar, haklarını istiyorlar Cenab-ı Hakk'ın o günde. Hakim Allah dedi var. Bu hasenatların hepsi gidiyor. Gittikten sonra alacakları daha bitmiyor. O zaman bu alacaklarının günahlarını Cenab-ı Hak bu sevaplı adamın üzerine yüklüyor. Sevabı bitti. Bitti ama bu günahkarların, öteki davacıların günahlarını bu adamın üzerine yüklüyor. Sonra bu da ne kadar mahamet peydatıya bilmedi abi. Allah kutlarımızdan. Onun için bu Ramazan bizi insanlığa davet ediyor. Aç durmaktan maksadımız, ibadetleri fazla yapmamızdan maksadımız, Allah'ın razı olabileceği kamil bir mümin olabilmek. Allah Teala bizi yerine halifesi olarak göndermiş. Bu halifeliğe liyakat kesbedecek bir mümin-i kamil olmanın yollarını gösteriyor. Bunun için iki şey var. Emrini tut, yasağını tut. Şimdi burada okuduğum hadis-i şerifteki buyruk, İttekillah, Allah'tan kork. Her işin başı Allah korkusu. Allah korkusu olmadı mıydı? Ağzından çıkanı da gözünü doymaz, kulağını duymaz, ne söyledi de bilmez. Her şey olur. Allah korkusu. Allah korkusu olduktan sonra insan dilini de korkudur, gözünü de korkudur, her şeysi, her azası titrer insanı ki Allah'ımın razı olmadığı acaba bir hareket benden sadır olur mu diyerekten. Allah'ımın razı olmadığı bir hareket sadır olur mu diyerekten korku içerisinde. Bu Allah korkusunun içe sinişinden ibarettir. Allah korkusunu hepsini söylüyoruz, hepsini biliyoruz. Allah'tan korkuyor adam derizlikle bir. Deriz ama bu korku bizde var mı yok mu? Bunu hiç aradığımız yok. İnanın Cenab-ı Peygamber burada İttekillah, Allah'tan kork. Sen de hepimize ittekillah. Hepimiz Allah'tan korkmasını tavsiye ettik. Korku olmadıktan sonra Kur'an okurken okuyoruz. Vettekullah, vettekullah, vettekullah. Hemen her sayfada 3-5 defa gidiyor. Allah korkusun Cenab-ı Hak tekrar tekrar bize içimize sinsin diyerekten tekrar tekrar buyurmuş. İttekillah, Allah'tan kork. Ve ekimiz salah. Namazı bırakma. Namazını kıl. Namazına müdavim ol. Namazını da dürüst kıl. Dürüst kıl. Nasıl ki vücudumuzu kıbleye karşı çeviriyoruz, gönlümüzü de Allah'a karşı çevirerekten, Ya Rab, işte bu bedbaht kulun, garı yüzlü kulun, senin divanına geldi, kusurlarımı affeyle diyerekten elimizi bağlıyoruz, başlıyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim. Malik yevmiddin, iyyâke ne'abudu ve iyyâke nesle'in, ihdine sıratal müstakîm. Tam durulacak yer. İhdine sıratal müstakîm. Bana doğru yolu nasip et Ya Rabbi. Doğru yol bana nasip et. Hidayet eyleyeni doğru yola. Ben doğru yolun adamı olayım. Doğru yolun adamı olayım. Müslüman olurdu bir insan, Allah yolundan ayrılırsa, okuduğu ne demek olur? Demek ki dili söylüyordu kendisine bir şey. Hem Allah, ben doğru yolu diyor, hem de yamuk yolu seçiyor. Seçerken yolun yamuğunu ve bozuğunu seçiyor. Sonra diyor ki, ihtine sınavdan mutlaka. Yani Cenab-ı Allah bize bir kuvvet vermiş, bir kudret vermiş, bir de irade vermiştir. Bu irademizi bize diyor ki, siz iradenizi sarf edin bakalım. Hayra mı sarf edeceksiniz, şerre mi sarf edeceksiniz? Hayra sarf ederseniz sizin için mükafat var. Şerre sarf ederseniz iradenizi, o zaman da sizin için vebaldir. Bu irade bizim elimizdeyken, biz de Allah-u Teala'dan yardım istiyoruz. Ya Rabbi bize ihdine sıratan müstakim diyoruz. Bu sıratı müstakim istediğimiz halde yolumuz, bu istediğimiz yolun gayrısı ise bu sözümüzde yalan çizdi. Onun için Allah'tan kork ve ekınız salah. Namazda doğru kıl. Namaz kıl demiyor Allah. Namazı doğru kıl diyor. Ekınız salah. İkame et. Namaz çok mühimdir. Çok da mesail vardır. Çok mesail vardır.

olmakla da bitmez yani. Bugün işte Ramazan münasebetiyle camilerimizdeki gelen kardeşlerimizin çoğu abdestte de kusurludurlar, namazda da kusurludurlar. Ve bunu öğrenmek de istemezler. Gelin cemaatle namazı kılar gider. Yedi ağza üzerine secde yapılır. Secde yedi ağza üzerine. İki el, iki diz, dört. İki de ayakların parmaklarıdır ki kıbleye karşı döndürür bunları böyle basın üzerine. Altı. Bir de alın olur. Yedi. Bu yedi ağza tamam olursa secde o namaz namaz olur. Halbuki çok insanlar var ki ayaklarını böyle koyuyor üstüne. Namazı duruyor, ayağı üst üstten duruyor secdede. Bilmiyor. Yanındaki de ikaz edemiyor, üstü söyleyemiyor. Dinlemiyor da bazı nasihat da dinlemiyor. Okumak da yapmıyor. Onun için namaz meseleleri İmam-ı Şafii radıyallahu anh hazretleri rahmetullahi aleyh bir gece yatmış da demişler imam efendim uykunuz nasıl oldu? 12 bin mesele hallettim demiş bu gece. Namaz meselesi. Namaz mühimdir. Namazı ve atiz zekâh. Namaz Allah'ın emri. Namaz Allah Celle ve Aleyh'in emri. Kur'an'da وَاَقِمُوا الصَّلَاةَ وَاَقِمُوا الصَّلَاةَ diye müteaddit yerlerde de hep gelir değil mi? Başta اِلِفْ لَا مِمْ ذَٰلِكَ الْكِتَابِ لَا عَرَبَ فِيهِ وَدَلِّ الْمُتَّقِينَ اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ İman edenler kimlerdir? İşte bu iman edenler يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ Namazı ikame edenler. Bu Allah'ın emri Celle ve Aleyh. Buna vazifemizi yapmış olmakla elhamdülillah iftihar ederiz. İkincisi de zekatı mahlukatına şefkat. Mahlukatına şefkat ve atiz zekattır. Zekatı vermekle hem Allah'a olan emri ifa etmiş oluyoruz hem de mahlukuna karşı şefkatimizi göstermiş oluyoruz. Onun için Ramazan ayımız zekat ayıdır. Herkes, her Müslüman bakarsın kendi varlığından Allah Teala kendine nasip etirse onun 1/40'ını ayırıp Müslüman kardeşlerinden muhtaç olanlara vermekle mükelleftir ki İslamiyet'i tamam olur. Burada bir de bayram vardır. Bayramda da fıtra derler. Bayram fıtrası bir para verir. Bu da gayet cüzi bir şeydir. Bu mutlaka bunu vermek için benim bu kadar iktidarım, benim bu kadar zenginliğim yok. Ben böyle fıtra verecek durumda değilim. Demek de çok abestir. Bir Müslüman kazanabiliyor az çok bir şey kazanıyor. İşte bunun içerisinden 10 lira yahut 20 lira çıkaracak, verecek bir Müslümana. Muhtaçımıza. 10 lirayı, 20 lirayı insan neye vermiyor ki? Hangi fakir var ki bugün sigara içmesin? Hangi fakir var ki zikrumlanmasın? Ne çeşit yerlere, haramlara, paralara harcar? Burada fıttasını verecek 10 lira yahut 20 lirayı ben zengin değilim der. Benim verecek durumum yoktur. Halbuki bugün 40 milyon Müslüman bugün, 10'ar lira verse bu kadar para eder. Yalnız mükellef olmak şart değil. Doğan çocuğun da bugünkü doğan çocuğun da bu zekatı, bu fıtrayı vermekte babası şeydir, vermesi mümkün. Ölmemiş, yanına çıkmamış bir adamın da ölüm halinde yani zekatta ama ölmemiş, onun da fıtrasının verilmesi lazım. Yani şefkat bakımından, Müslümanlara yardım bakımından Cenab-ı Hak bizlere ne lazımsa söylemiş. Yani hem Allah'a kulluk edeceğiz hem de Allah'ın kullarına yardımdan kaçınmayacağız. Vesil rahimek akrabayı talikatını daima bırakma. Onları sıleyi rahimek. Vakti dayf misafirine ikram et. Ve emr bil ma'ruf ve nehy anil münker. Hak ile emret, münkerattan da uzak olmalarını yine münkeratı işletme. Münkeratı işletme. Bu çok acı şey. Bugün münkerat evimizin içerisine girmiş, evimizi kafese konmuş şekilde. Bunun derdinden kurtulmamızı çağırıyor. Allah kurtarsın yani. Şimdi nasıl dua edelim ki Allah da bizi bu şerlerden kurtarsın. Meğer ki bu aletleri kırıp kaldırırsın onu. Büyük yere demek ve'mur bil ma'ruf iyilikle emretmek hepimizin vazifesi. İyilikle emretmek namazını kılmayana namazını kıl, orucunu tutmayana orucunu tut, zekatını vermeyene karşı zekatını ver, hayrını işle demek. Ve'nhe anil münker münkeratta olanları, içki içeni, kumar oynayanı, zina edeni, faiz yiyeni vesaireleri, onları da men et. Men et. Vezil me'al hak.

0: حيث ما زال. Ama şu çok vezil me'al hak. Hak ile ol. Hakçı ol yani. Hakkı müdafaa edenlerden, hakkı muhafaza edenlerden, hakkı koruyanlardan ol. Vezil me'al hak. Ölünceye kadar da hak üzerinde bulun. Manası. Zül me'al hak. Hakkı müdafaa edici, hakkı muhafaza edici. Hakkı muhafaza edemeyen hakkı müdafaa edemez. Hakkı müdafaa etmek için hakkı muhafaza eden muhafazakardan olmak lazım ki hakkı müdafaa etsin. Şer tarafında olursan nasıl hakkı müdafaa edeceksin? Mezül me'al hak. Hak ile daima, daim ol. Ölünceye kadar hak üzerinde ol. Allah hak üzerinde olanları, hakkı muhafaza edenlerden etsin cümlemizi, ölünceye kadar da hak üzerinde olanlardan etsin.
1: El-Fatiha.
2: Umman'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
3: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
4: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Her kim güzel bir işe aracılık ederse, ondan kendisine bir pay, sevap vardır. Kim de kötü bir işe aracılık ederse, yine ondan kendisine bir pay, vebal vardır. Allah her şeyin karşılığını vermeye kadirdir.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O gün Allah onların hepsini diriltecek ve yaptıklarını kendilerine haber verecektir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması tamamlandı. Elazığ'da düzenlenen İşrak İbadeti Buluşması yoğun katılımla gerçekleşti. Sabahın ilk saatlerinden itibaren yaşanan hareketlilik programın coşkusunu şehrin dört bir yanına taşıdı. Mahmut Esat Gürşen Vakfı tarafından düzenlenen programın ana teması İşrak İbadeti oldu. Programda gece boyunca devam eden manevi atmosfer, sabah namazı ve ardından eda edilen İşrak İbadeti ile zirveye ulaştı. Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından gelen binlerce katılımcı Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda aynı safta buluşarak anlamlı bir sabaha şahitlik etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kuvvetli sünnetlerinden biri olarak tavsiye edilen İşrak ibadeti, Doğuş Elazığ programı vesilesiyle binlerce kişi tarafından birlikte eda edildi. Program kapsamında Peygamber Efendimizin şu hadisi şerifi de hatırlatıldı. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah-u Teala'yı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır.

27 Temmuz Pazartesi günü Elazığ'da gerçekleşen program sesli olarak Akra'da sabah 04.20'de yayına geliyor ve işrak vaktine kadar devam ediyor. Programı ayrıca Akra Medya sayfasında önerilerimiz bölümünden de dilediğiniz her an dinleyebilirsiniz. Mahmut Esat Çocuğan dualarla yad edildi. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Çocuğan, Hicri doğumlarının 91. yılında dualar ve özel programlarla yad edildi. Dün Akra'da sohbetler, belgeseller ve söyleşilerden oluşan özel yayın akışı dinleyicilerle buluştu. Ayrıca Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında okunan hatimlerin duası da yayına geldi. Yad özel programlarını da Akra Medya'dan tekrar dinleyebilirsiniz. Elazığ'a 20 bin aşkın fidan hediye edildi. Elazığ'da gerçekleşen işrak ibadeti buluşması vesilesiyle çevreye yönelik anlamlı bir gelişme de paylaşıldı. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği ÇEKUT, Elazığ'ın yeşil varlığını artırmak ve bölgeye uzun vadeli ekonomik katkı sağlamak amacıyla Dikili Ağacım Var platformu üzerinden ağaçlandırma çalışması başlattı. Elazığ'da 20 bin badem fidanı toprakla buluşturmayı hedefleyen bağış kampanyası katılımcıların yoğun desteğiyle hedefi aştı. Güncel verilere göre 21 bin adeti aşan sayıda fidan bağışı yapıldı. Çiftçi Hayat Olsun projesi kapsamında yürütülen çalışmayla kuraklığa dayanıklı yerli ve aşılı badem fidanlarının Elazığ'da toprakla buluşturulması, böylece hem bölgenin yeşil varlığının artırılması hem de ilerleyen yıllarda üreticilere ekonomik katkı sağlanması amaçlanıyor. İlk dikimlerin sonbahar mevsiminde geniş katılımlı bir programla gerçekleştirilmesi planlanıyor. Keban, Karakaya ve Sivrice çevresinde yıllardır atıl bekleyen binlerce dönüm taşlık ve kireçli arazi, badem için adeta biçilmiş kaftan işlevi görüyor. Bağışlanan her fidan ilk yılında toprağı kucaklayarak köklerini salacak. Fidan bağışları dikiliağacımvar.com sayfasından yapılabiliyor. Tarihi hat canlanıyor. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan başlayıp Ürdün ve Suriye üzerinden Türkiye'ye uzanacak stratejik demiryolu hattının tamamlanması hedefleniyor. Hem yolcu hem de yük taşıması planlanan hattın Cidde ile Mekke ve Medine gibi merkezlere uzanması gündemde. Orta vadede çevre ülkeleri de bağlantılanması planlanan hattın Umman üzerinden okyanusa da açılması bekleniyor. Uzak doğudan gelen yüklerin demiryoluyla bütün Avrupa'ya gitmesinin önünü açması beklenen projenin küresel tedarik zincirine önemli bir alternatif ortaya koyabileceği kaydediliyor. Kuzey-güney ekseninde şekillenen kalkınma yolu projesi ise Irak'taki limandan başlayarak yaklaşık 1200 kilometrelik bir hat üzerinden Türkiye'ye ve buradan Avrupa'ya uzanan yeni bir ticaret omurgası oluşturmayı hedefliyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Türkiye ve Irak'ın ortaklığında yürütülen proje, küresel ticaretin çeşitlendirilmesi ve alternatif hat güçlendirilmesi açısından stratejik önem taşıyor. Alternatif güzergah arayışları kapsamında Riyad'dan başlayıp Ürdün ve Suriye üzerinden Türkiye'ye uzanacak stratejik demiryolu hattı için çalışmalar hızlandı. Petrol, doğalgaz, ticari yük ve yolcu taşımacılığına hizmet edecek projenin 3-4 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor. Hattın ilerleyen dönemde Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Umman gibi körfez ülkelerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi hedefleniyor. Gençlerin gözdesi dijital meslekler. Üniversite adayları gözlerini tercih sürecine çevirirken siber güvenlikten yapay zeka mühendisliğine ve dijital oyun teknolojilerine kadar geleceğin meslekleri olarak gösterilen alanlar öğrencilerin yeni odak noktaları oldu. YÖK, yapay zeka ve bilişim alanında 3 yılda 81 yeni programın açıldığını bildirdi. Bu da geleceğin meslekleri olarak nitelendirilen alanlara yönelik akademik ilginin arttığını ortaya koydu. Yapay zeka mühendisliği, siber güvenlik, büyük veri analistliği, dijital dönüşüm elektroniği, elektronik ve otomasyon, iklimlendirme ve soğutma teknolojisi gibi meslekler, dünyada ve Türkiye'de hızlı gelişen alanlar olarak etkisini arttırıyor. YÖK, bu yıl tarih ve yapay zeka, felsefe ve yapay zeka, biyoteknoloji ve genetik, dijital oyun teknolojileri, mobil güvenlik teknolojileri dahil 16 yeni programı daha tercih kılavuzuna ekledi. Müzik
kişiyi özel

0: Reklamlar, indirimler ve aldatıcı beyanlar takibe alınıyor. Tüketicilerin dijital mecralarda ve diğer satış yöntemleri yoluyla kandırılmasının önüne geçmeyi amaçlayan kanun, 1 Ağustos itibariyle yürürlüğe giriyor. 1 Temmuz'da yayınlanan düzenlemeyle yapay zekalı dijital karakterlerden influencer paylaşımlarına, sahte indirimlerden kişiye özel reklamlara kadar dijital pazarın her alanı sıkı kurallara bağlanıyor. Buna göre şikayetlerden sonra satıcının cevap verme süresi de 72 saatten 48 saate indirildi. Kullanıcıların kişisel verileriyle profil çıkarıp sunulan hedefli reklamcılık içinde şeffaflık zorunlu oldu. Dijital dünyada çocukların veri güvenliğini korumak amacıyla kişisel verilere dayalı profilleme yöntemleri kullanılarak çocuklara yönelik hedefli reklam yapılması yasaklandı. Reklamlarda yapay zeka ile üretilen, insandan ayırt edilemeyen dijital karakterlerin yer alması halinde bu durum açıkça belirtilecek. Çevre dostu gibi genel ibarelerin açıklamasız kullanımı yasaklandı. Çevresel beyanların ürünün yaşam döngüsünün hangi aşamasına ait olduğu belirtilecek ve bu belgelerle ispatlanacak. İndirimli satışlarda başlangıç tarihinden önceki son 10 günde uygulanan en düşük fiyat esas alınarak üzeri çizilecek. Ürünün o sezondaki en yüksek fiyatı baz alınarak %70 indirdik beyanında bulunulamayacak. Öte yandan takviye edici gıdaların normal beslenmenin yerine geçtiği izlenimi uyandıracak şekilde tanıtılması da yasaklandı. Yapay zekada ticari sır tehlikesi. Şirketlerde denetimsiz şekilde kullanılan üretken yapay zeka araçları kişisel verilerin ihlaline, finansal bilgilerin sızmasına ve telafisi güç itibar kayıplarına yol açabiliyor. Çalışanların kolaylık olsun diye finansal verileri yapay zekaya aktarmasının davalık olduğuna dikkat çeken uzmanlar, şirketleri acil yapay zeka politikası oluşturmaları konusunda uyarıyor. Şirketlerde hızla yaygınlaşan yapay zeka kullanımı verimlilik sağlarken kişisel veri ihlali, ticari sırların açığa çıkması ve itibar kaybı gibi riskleri de beraberinde getiriyor. Kontrolsüz kullanılan bu araçlar, müşteri ve şirket bilgilerinin izinsiz şekilde üçüncü taraf sistemlere aktarılmasına yol açabiliyor. Bilişim ve veri hukuku uzmanı avukat İrem Kolbakır, önümüzdeki dönemde yapay zeka teknolojilerini en hızlı kullanan değil, bu teknolojileri hukuka uygun, etik, güvenli ve hesap verebilir bir yönetişim anlayışıyla yöneten şirketler kazanacak, dedi. Göz kuruluğu salgın gibi yayılıyor. Eskiden daha çok ileri yaşlarda görülen bu tablo, uzun süre telefon, tablet ve bilgisayar kullanan gençlerle çocuklarda da yaygınlaşıyor. Göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Cansu Özcan Pehlivan, modern yaşam alışkanlıklarının göz sağlığını etkilediğini belirtti. Toplumda yaklaşık her 4-5 kişiden birinde farklı derecelerde göz kuruluğu görüldüğünü belirten Pehlivan, eskiden daha çok ileri yaş problemi olarak düşünülürken, günümüzde çocuklarda bile daha sık karşımıza çıkıyor, dedi. Artışın en önemli nedeni, telefon, tablet ve bilgisayar ekranına odaklanıldığında göz kırpma sayısının azalması. Ayrıca klima, kalorifer, hava kirliliği ve kapalı ortamların kuru havası da göz yaşının hızla buharlaşmasına yol açıyor. Uzun süre ekran başında çalışanlara şu öneriler paylaşıldı. Her 20 dakikada bir yaklaşık 6 metre uzaktaki bir noktaya kısa süre bakmak ve bilinçli şekilde göz kırpmayı hatırlamak fayda sağlar. Ortamın çok kuru olmamasına dikkat edilmeli. Şikayetler birkaç haftadan uzun sürüyorsa mutlaka göz hekimine başvurulmalı.
1: Hava durumu.
0: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi gelin meteorolojinin bugüne dair değerlendirmelerine göz atalım. Ülkemizin kuzey kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava var. Ayrıca Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Düzce, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Kırklareli'nin kuzeyinde, Bursa'nın doğu çevrelerinde, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde, gece saatlerinde Batı Karadeniz kıyıları, Samsun'un batısı ve Sinop çevrelerinde aralıklı sağanak yağışlar görülebilir. Bunun dışında kalan tüm yurtta az bulutlu ve açık bir hava var. Rüzgar uyarısını da görüyoruz. Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Marmara

0: Ege'nin güneyi, kıyı Ege, İç Anadolu'da ve Akdeniz bölgesinin iç kesimlerinde saati 40 ile 60 kilometre şeklinde esmesi bekleniyor. Sıcaklıkların ise ülke genelinde yeniden artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre Temoto yolunda Hendek Akyazı Kavşağı kesimindeki çalışmalar sebebiyle Temoto yolu bazı kesimlerde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platforma yönlendiriliyor. Ayrıca Aksaray Nevşehir, Adana Ceyhan, Kırıkkale Yozgat, Elazığ Malatya güzergahlarındaki muhtelif kilometrelerde de çalışmalar var. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 21.50'de En Güzel Rehber, 22'de Şehir İstanbul programlarımız yayına geliyor. Keyifli dinlemeler. Haberleri dinlediniz, hayırlı akşamlar diliyoruz.
2: Mesajınız var. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah kimseye gücünün yettiğinin dışında üstünde teklifte bulunmaz. Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, yaptığı kötülükler de kendi zararınadır.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Çok aziz ve çok sevgili Akra dinleyicileri, Allah-u Teala Hazretlerinin lütfu, keremi, selamı, ihsanı üzerinize olsun. Allah iki cihanda cümlenizi bahtiyar eylesin. Efendim, kitap sevgisi ve kitaplarla ilgilenmek, kitapları okumak bizim için son derece önemli. Tabii hepiniz duymuşsunuzdur ki Allah-u Teala Hazretleri ilme çok büyük sevaplar bahşediyor ve dinimiz ilmi çok teşvik etmiş. Mertebesi dini bakımdan derecesi en yüksek olan insanlar alimler, hatta efendim şehitlerden bile üstün hakiki alimlerin, arif zatların derecesi ve ilim öğrenmek talebe için de son derece önemli. İnsan ilim öğrenme yoluna girdiği zaman yaşı ne olursa olsun cennetin yoluna ayağını koymuş, orada yürümeye başlamış oluyor. Ve alim ve ilim tabii insana ilmi öğrendikten sonra öğrendiklerini uygulama mecburiyeti de var. Efendim bunların hepsi insanı cennete götüren çok büyük sevaplar kazandıran konular, hususlar. Onun için aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, ben hepinize bir üniversite profesörü olarak, bir dini konularla ilgilenen kişi olarak, sizi seven bir kardeşiniz olarak, efendim ilimle çok yakından hepinizin ilgisi olmasını tavsiye ediyorum. Evet, mesleğiniz

değişik olabilir. Bir başka meslek tutturmuşsunuz. Geçiminizi, hayatınızı onunla sağlıyorsunuz. Bu da çok muhterem bir davranış. Çünkü kimseye yük olmuyorsunuz. Kendiniz kazanıyorsunuz. Ortaya bir emek koyuyorsunuz. Ya da bir üretim. Bu üretim bazen bir mal şeklinde olabilir, bazen bir hizmet şeklinde olabilir. Bunların hepsi güzel. Allah'ın sevdiği ve mükafat verdiği, sevap verdiği hususlar. Ama hangi yaşta olursanız olun, hangi meslekten olursanız olun, hangi ihtiyaçlar içinde bulunursanız bulunun, vazgeçilmez olan bir konu var. O da hepinizin ilim hususunda çalışma yapmanız, bir şeyler öğrenmeye çalışmanız yani. Tabii bu bir şeyler öğrenmenin sınırı yok. İnsan okyanusun kenarında durduğu zaman, tabii bizde okyanus yok ama efendim Akdeniz var mesela Türkiye'nin güneyinde. Fakat şeyde Avrupa'nın batısında Atlas Okyanusu var, efendim Asya'nın doğusunda Pasifik Okyanusu var. Uçsuz bucaksız yani, ilim uçsuz bucaksızdır, böyle okyanuslar gibi, ummanlar, deryalar gibi uçsuz bucaksızdır. Tabi bundan bir kısmını öğrenmek hepimiz için borç, yani farz. İlim talep etmek bütün Müslümanlar için farz, fakat efendim bir kısmını, yani mutlaka gerekli olan bazı bilgileri öğrenmek bütün insanlar için farz. Yani istisnası yok. Herkesin öğrenmesi lazım. Ev hanımı olsun, şoför olsun, bakkal olsun, tezgahtar olsun. Herkesin dininin ibadet yapacak, Allah'ın varlığını bilmesine yardımcı olacak, efendim Allah'ın emirlerini bilecek kadar konularına mutlaka girmesi gerekiyor. Bu da tabii bu akrayı kuranlara ve çalıştıranlara ve bunun gibi güzel çalışma yapan kardeşlerimize, okul açanlara, öğretim işlerinin her çeşidiyle kitaplar yayınlayan kimselere gönül dolusu selamlar, teşekkürler. Bunların hepsi güzel, öğretime yardımcı olan hususlar. Galiba en kolayı da sizin bizim şu anda yaptığınız gibi kulaktan kulağa böyle radyo yayını yapmak. Fakat tabii bu şeylerin, efendim, ilmi çalışmaların mutlaka yapılması lazım. Ama ne kadar kulaktan kulağa da olsa metotlu olarak etrafıyla bir konuyu bilmek için insanın önüne kitabı açması, sayfaları karıştırması ve muntazam bir şekilde okuması gerekiyor. Mutlaka ve mutlaka metotlu öğrenim için kitap lazım. Hatta kitap da bazı konularına insan takılır anlayamaz diye bir hoca lazım. Bir hocanın okuttuğu kitap daha güzel. Ama bir hocanın okuttuğu kitap deyince mektep bahis konusu olduğundan, mektep bahis konusu olunca devam bahis konusu olduğundan herkes bunu yapamıyor. Yalnız herkesin evi var. Herkes akşam olduğu zaman yuvasına dönüyor. Evli evine, köylü köyüne, kuşlar efendim yuvasına dönüyorlar. İnsan çoluk çocuğu varsa onlarla baş başa kalıyor. Nihayet istirahat edeceği saate kadar önünde saatler oluyor. İşte bizim kitaplarla meşgul olup dinimizi öğreneceğimiz efendim zaman. Onun için hangi pozisyonda ve şartlar altında olursanız olun, efendim bu hiç olmazsa akşamın mesaiden sonraki zamanı veya sabahın mesaiye gitmeden önceki zamanı ya da gecenin, uzun gecelerin efendim bazı saatleri. Bunları mutlaka bir kitapla arkadaşlığa ayırmamız lazım. En iyi dostlardan birisi de insan çevresinde mutlaka samimi arkadaşları vardır, sırdaşları vardır, sevgili çocukluk arkadaşları vardır. Ama en güzeli kitaptır. Kitapların en güzeli Kur'an-ı Kerim'dir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şerifleridir. Nasıl olur da biz Allah'ın bize gönderdiği, bize hitabı olan, bize mektubu sayabileceğimiz Mele-i Ala'dan efendim Allah-u Teala Hazretlerinin bize gönderilmiş mektubu olan Kur'an-ı Kerim'i bilmeyelim. Nasıl olabilir? Nasıl okumayız bunu? Mutlaka Kur'an-ı Kerim'i öğrenmemiz lazım. Nasıl olur da Allah bir elçi olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i gönderir de biz onun hadis-i şeriflerini takip etmeyiz, dinlemeyiz, araştırmayız, okumayız. Bu mümkün mü? Bir Müslüman olarak Allah'ı seven, Allah yolunda canını vermeye razı olan insan olarak Resulullah için gözyaşı döken, ah ne olur rüyama girse de nur cemalini görsem dediği Peygamber Zişanımızın hadis-i şeriflerini öğrenmemek nasıl mümkün olur? Onun için mutlaka gününüzün size uygun olan bir saatinde, evet bizim akramızı dinleyin, gerçekten çok güzel yayınlar yapıyor ve ben çok

0: ediyorum, Allah razı olsun diye dua ediyorum dünyanın her yerinden. Evet, buna benzer daha başka eğitim imkanları var. Fakat sizin de evinizde açıp her akşam birkaç sayfasını bir konuyu detaylı olarak okuyup öğrenebileceğiniz ve çoluk çocuğunuzla hatta müzakere edeceğiniz bir kitap olması lazım. Her akşam takip ettiğiniz, o bittiği zaman bir başka kitaba geçmelisiniz. Bu Kennedy diye bir Amerikan Reis Cumhuru vardı. Onun hayatıyla ilgili yazıları okumuştum gazetelerde, mecmualarda. Kennedy'ler hepsi senatör falan oldular. Yani bazı yüksek mevkilere kardeşler hepsi geldiler. Birisi de Amerika'nın Reis Cumhuru olmuştu. Nasıl oldu, nasıl bir aile diye efendim dergiler yazdılar. Her akşam otoriter olan babalarının efendim huzurunda akşam yemeğinde masanın etrafında hazır olurlarmış. Yani bu aksamazmış ve çok güzel konular akademik bir üslup içinde, yani ciddi bir şekilde böyle masada müzakere edilirmiş. Demek ki yemek yerken bir taraftan bir eğitim oluyor. Bu eğitim tabii hem bir meseleyi müzakere eğitimi oluyor, hem de bazı bilgilerin kazanılması gibi oluyor. O bakımdan bizim de yani yemek ve yemekten sonra efendim gece veya gündüz tek başımıza veya daha güzeli çoluk çocuğumuzla, ailemizle böyle kitaplardan bir şeyler efendim okuyarak bilgimizi tamamlamak. Bir kitabın bittiğini düşünün. Mesela anlaşılır bir Türkçe ile yazılmış İlmihal kitabını okuduk, bitirdik. Ondan sonra tekrar başına geçeriz. İkinci okuyuşumuzda daha geniş ufuklarla okuruz, düşünürüz ve daha derin anlarız ve unuttuğumuz şeyleri hatırlarız. Üçüncü defa okuduğumuz zaman bir kitabı böyle döne döne okumaya hatmetmek deniliyor. En güzeli Kur'an-ı Kerim'i tekrar tekrar hatmetmek. Bu hatmin sebebi, faydası nedir? Tekrar olduğu zaman insanın hafızasına yerleşiyor. Onun için bu kitap okumayı sizlere devamlı bir sevap kaynağı olarak tavsiye ediyorum. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyor ki gazvetun fi sebilillahi evrahatun hayrun minet dünya ve ma fiha. Yani Allah yolunda insanın sabahleyin şöyle bir yola çıkması, yani neyi gerektiriyorsa çalışma, onun için yola çıkması, yani bir askeri sefer olabilir, daha başka bir çalışma olabilir. Efendim bir geri dönüş, bir gidiş geliş yani. Hayrun minet dünya ve ma fiha. Dünyadan da, dünyanın içindeki her türlü nimet ve zenginliklere sahip olmaktan da daha hayırlıdır diye İmam Buhari ve Müslim rivayet etmiş. Demek ki bu hadis-i şerifi duyunca fi sebilillah, Allah yolunda hareketli bir Müslüman olmamız gerektiğini anlıyoruz. Bunun çok sevaplı olduğunu anlıyoruz. Yani dünyadan ve dünyanın içindeki her şeyden daha kıymetli olmak ne güzel bir şey. Allah-u Teala Hazretleri dilerim ki gönüllerinizin muratlarını versin. Önce hepinizin vücutlarına sıhhat versin, içinize huzur versin. Gönüllerinizin dileklerini dünyaya ait, ahirete ait, kendinize ait, sevdiğiniz kimselere ait dileklerinizi efendim ihsan eylesin, lütfeylesin, bahşeylesin, cümle geçmişlerimize rahmet eylesin. Onların da kabirleri nur dolsun, ruhları rahatlansın, kabirleri cennet bahçesi olsun. Allah bize nurlu hayatlar, güzel istikballer nasip eylesin. Mutlu olarak yaşayıp huzuruna sevdiği, razı olduğu, mutlu, yüzü ak, alnı açık kullar olarak varalım. Sevgili kardeşlerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat.
1: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Sağduyunun sesi Akra.

Allah'ım, bedenime afiyet ver. Allah'ım, kulağıma afiyet ver. Allah'ım, gözüme afiyet ver. Senden başka ilah yok. Ancak sen varsın.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Alegori soyut bir düşünce ya da duygunun somut imgeler ve semboller aracılığıyla temsil edilmesi. Bir bakıma hikaye içinde başka bir hikaye anlatmak gibi. Görünürde bir olay var ama o olayların arkasında çok daha derin bir mesaj gizli. Bu yönüyle alegori metafordan farklı. Metafor tek bir imgeye dayanırken alegori tüm metne yayılmış bir semboller sistemi. Türk edebiyatında alegorinin kökleri oldukça derin. İlk örneklerden biri İbn Sina'nın Hay bin Yakzan adlı felsefi hikayesi. Bu eserde bir çocuk adada tek başına büyür, gözlem yapar ve bilgiye ulaşır. Ama bu basit gibi görünen hikayenin altında yatan gerçek insan aklının evrensel hakikati bulma süreci. Bir diğer önemli eser Yusuf Has Hacı bin Kutat Gubili. Burada dört temel karakter yer alır. Kün Togdı, adaleti temsil eder. Ait oldu, mutluluğu. Ögdülmüş, aklı. Odgurmuşsa, kanaat ve ahireti temsil eder. İşte bu karakterler üzerinden ideal bir toplum ve yönetim anlayışı anlatılır. Yani görünüşte bir öğüt kitabı, gerçekte ise bir siyaset felsefesi kitabıdır. Divan edebiyatında Şeyhi'nin Harnamesi mizahi anlatımıyla meşhurdur. Alegori burada bir hiciv aracına dönüşmüştür. İşte şiirimizden iki unutulmaz örnek: Yahya Kemal Beyatlı'nın Sessiz Gemisi. Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Bu gemi aslında ölümü, liman hayatı. Yolculuksa sonsuzluğa geçişi simgeler. Hepimizin hatırlayacağı Haşim'in Merdiveni. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Merdiven burada hayat yolculuğu. Basamaklar çocukluktan

0: İhtiyarlığa, güneş rengi yapraklarsa anılara tekabül ediyor. Yani merdiveni çıkmak, hayatta ilerlemek. Alegori bir sözü, bir fikri, bir duyguyu doğrudan değil, derinlikli, simgeli ve düşündürücü bir şekilde anlatmanın sanatı. Öğüt verir, eleştirir, düşündürür ve bunu doğrudan değil, dolaylı, zarif ve etkileyici bir dille yapar.
1: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizi emirlerini yerine getirmede yeryüzünün halifeleri, görevlileri yapan, size verdiği şeylerde sizi imtihan etmek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur.

Rabbimizin arzu ettiği ve razı olduğu gibi pek çok. Lekesiz ve bereket üzerine bereket getiren hamd ile Allah'a hamd ederim.

Kısa kısa bilgin icat. Orta Çağ tıbbının birinci dönemi denilen ve bol miktarda çeviri ve tercümelerin yapıldığı dönemde Cundişapur Hastanesi'nin ilk doktorlarından Buhtişu ve ailesi 4 nesil boyunca bir taraftan Bağdat Sarayı'nın özel hekimliğini yaparken bir taraftan da tercüme işleriyle uğraştılar. Emeviler döneminde de devam eden kitap çevirileri Abbasi Devleti'nin ilk döneminde Beytül Hikme ile canlılık kazandı. Halifenin davetiyle Hintli bilim adamları Bağdat'a yerleştiler. Bizans'ın önemli şehirlerinden kitaplar getirtilmiş, hatta savaş tazminatı olarak hükümdardan ellerindeki kitaplar istenmiş, bir kitabı bulabilmek için bazen uzun seyahatler yapılmıştır. Kitaplar Arapça, Yunanca, Süryanice'yi çok iyi bilenler tarafından tercüme ediliyor, tercüme edilirken bazen mütercimin ağırlığınca para ödeniyordu. Çekirdeği Halife Mansur tarafından oluşturulan Beytül Hikme, daha sonra torunu Harun Reşit ile gelişmiş ve düzenli işleyen bir akademi haline gelmiştir. Beytül Hikme'de toplanan kitap

kitaplarda yazılı olanlara kendi tecrübelerini de ekleyerek orijinal tıp kitaplarını ortaya koymuşlar. Kurdukları sağlık kurumlarında verdikleri tıp eğitimi ile bütün Orta Çağ'da yaklaşık 600 yıl boyunca Doğu ve Batı dünyasında tıbbın önderi olmuşlardır. İkinci dönem, 10. 11. yüzyıllar telif devri. Bu dönem İslam tıbbının en parlak dönemini yaşadığı çağlardır. Birinci dönemde tercümelerden bahsedildiği eserlere kendi bilgi ve tecrübelerinin eklenmesiyle yeni eserler verilmiştir. Orta Çağ İslam tıbbının tıp tarihinde önemli yere sahip olan hekimlerinden birkaçını anacak olursak Ali bin Rabben Taberi. En önemli eseri olan Firdevsül Hikme İslam tıbbının en önemli kaynaklarındandır. Hint, Yunan, İran ve Arap tıbbına ait birçok bilgi ihtiva eder. Başta Ebu Bekir Errazi, İbn Sina olmak üzere birçok hekime kaynaklık etmiştir. Huneyn bin İshak, eğitimi sırasında Grek dilini öğrenmiş, temel kaynakları toplamıştır. Halifenin özel hekimi Buhtişu tarafından daha 17 yaşındayken Beytül Hikme'ye çevirmen olarak alınmıştır. Mütevekkil Alellah'tan sonra tahta geçen 4 halife döneminde yüksek mevkilerde bulunmuş, halifenin özel hekimliğini yapmıştır. Eserleri arasında Kitabul Aşr Mülakat Fil Ayn, göz üzerine 10 makale, göz hastaları üzerine yazılmış en eski eserdir. Ebu Bekir Errazi, Rey şehrinde doğmuştur, edebiyat, felsefe, matematik ve astronomi dallarında eğitim gördükten sonra tıp ilmine merak salmış ve kendini bu yönde yetiştirerek tıp tarihinin en büyük hekimlerinden birisi olmuştur. Büyük bir kısmı tıbba ait olmak üzere 200'den fazla kitap ve risale yazmıştır. Ammar bin Ali, İslam dünyasının yetiştirdiği en büyük göz hekimlerinden birisidir. Ebul Kasım Zehravi, Kurtubalı olan ünlü hekim, kısaca Et-Tasrif olarak anılan eseriyle bütün Orta Çağ cerrahlığını etkilemiş, bir bakıma modern cerrahlığın kurucusu olmuştur. Kitap, birçoğunu kendisinin geliştirdiği ameliyatlarda kullanılan neşter, küret, forceps, kıskaç gibi 200 kadar aletin resimlerini, tariflerini ve bazı ameliyatların da resimlerini, birçok cerrahi hastalığın tariflerini, tedavilerini ve daha birçok yeniliği ihtiva eder. Yazıldığı andan itibaren Batı dünyasında büyük ilgi görmüş, Latince, İbranice ve Fatih zamanında da Türkçe'ye çevrilmiştir. İbn Sina, öğrencisine yazdırdığı hayat hikayesi sayesinde diğer İslam filozof ve hekimlerine nazaran daha fazla bilgiye sahip olduğumuz İbn Sina, Orta Çağ İslam dünyasında Şeyhür Reis, Batılılarca Avicenna olarak tanınmıştır. 16-17 yaşlarında döneminin hemen bütün ilimlerini öğrenmiş ve tıpta da bir otorite olmuştur. Tıp, felsefe, matematik, biyoloji, psikoloji, devrinin hemen bütün ilim dallarında 200'den fazla eser veren İbn Sina'nın politika, göçler ve mahkumiyetler içinde geçen ömrüne bu kadar çok eseri nasıl sığdırdığına şaşmamak mümkün değildir. İbn Sina, hekimlikte gözlem ve deneye önem vermiş, farmakoloji yani ilaç bilimini geliştirmiş, boğulmalara karşı tedavi yöntemleri geliştirmiş, diyabet üzerine çalışmış ve görülmeyen küçük şeylerin yani mikropların hastalık yaptığı görüşünü ortaya atmıştır. İbnün Nefis, Şamlı olan hekim, astronomi üzerine çalışmalar yapmıştır. Tıp tarihindeki en önemli başarısı küçük kan dolaşımını keşfetmesidir. Bu teziyle İbn Sina'nın ve Galen'in kan dolaşımı ile ilgili tarifini de çürütmüştür. Bu görüş 1553'te Michael Servetus tarafından kendi görüşü gibi takdim edilmiştir. Ancak 1924 yılında Mısırlı doktor Tantavi'nin yaptığı doktora çalışmasıyla küçük kan dolaşımının ilk olarak İbnün Nefis tarafından ortaya çıkarıldığının gösterilmesinden sonra bu gerçek bilim dünyasınca kabul edilmiştir. Ali bin İsa, Cabir, Farabi, Biruni, Ali bin Abbas, devrin ünlü hekimleri arasında ortaya çıkan diğer önemli isimlerdir.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O müminler, tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmeye çalışanlar ve Allah'ın sınırlarını koruyanlardır. İşte böyle müminlere cenneti müjdele.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ben sizi tanıyacağım ahirette. Nereden tanıyacak? Yıkadığımız, abdest alırken yıkadığımız azalarımızın nurundan tanıyacak. Yüzü pırıl pırıl, kolları buralara kadar pırıl pırıl, ayakları pırıl pırıl, böyle ışıl ışıl, floresan gibi yanıyor. Oradan tanıyacak Peygamber Efendimiz. Ve Havz-ı Kevser'i başına çağıracak. Maalesef bazı kimseleri böyle karşılamak üzere uzaktan heveslendiği zaman melekler onları yoldan çevirecekler. O da diyecek ki, bırakın onları, onlar benim ümmetimdir, gelsinler benim yanıma. Onlara diyecek ki melekler, ona diyecek ki Peygamber Efendimiz'e melekler diyecekler ki, hadis-i şeriflerden öğreniyoruz. Ya Resulallah, onlar senden sonra ne hatalar işlediler bir bilsen. O günahlarından dolayı gelemiyorlar yanına diyecek. Rabbimiz bizi Havz-ı Kevser'in başında buluştursun. Orada da böylece Efendimiz'in yanında olmayı nasip eylesin.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Emniyet kemerinizi takın, akrayı açın.

Allah'ım, bana helalini yeterli kıl. Haramına ihtiyacım kalmasın. Beni lütfunla zengin kıl. Senden başkasına ihtiyacım olmasın.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbin kendisinden başkasına kulluk etmemenizi ve anaya babaya ihsanı, iyiliği ve güzel davranmayı emretti. Eğer onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlığa erişirlerse onlara öf bile deme. Onları azarlama ve onlara çok nazik ve tatlı söz söyle. Onlara merhametten dolayı alçak gönüllülük kanadını indir ve ey Rabbim, bunlar küçükken beni acıyıp yetiştirdikleri gibi sen de şimdi onlara acı ve esirge de.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar. Bugün ilk okuyacağımız başlık Kabe'nin içindekiler ve Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Kabe'ye girişi. Müşriklerin nazarında putların en büyüğü olan Hübel putu, Kabe'ye hediye edilen şeylerin konulduğu kuyunun başında dikili bulunuyordu. Bu put kırmızı akikten yapılmıştı ve insan şeklindeydi. Sağ eli kırılmış olarak elde edilmiş olup, Kureyşiler ona altından bir el yaptırmışlardı. Hübel, Beni Bekrilerin, Maliklerin, Milkanların, Kinanelerle Kureyşilerin putuydu. Seferden dönen bir kimse Kabe'yi tavaf edip Hübel'in yanında tıraş olduktan sonra ev halkının yanına varırdı. Rivayete göre Amr bin Luhay bazı işleri için Mekke'den çıkıp Şam'a gitmişti. O zaman Amalikalıların oturduğu Belka üzerindeki Meab'a uğradı. Amalikalıların putlara taptıklarını görünce "Sizin taptığınızı gördüğüm bu putlara niçin tapıyorsunuz?" diye sordu. Onlar da "Bu taptığımız putlardan yağmur dileriz, yağmura kavuşuruz. Yardım dileriz, yardım olunuruz," dediler. Amr bin Luhay, "Arap ülkesine götürmek ve Arapları taptırmak için bu putlardan birini bana verir misiniz?" dedi. Onlar da ona Hübel putunu verdiler. Amr bin Luhay, Hübel'i Mekke'ye getirip dikti ve ona tapmalarını, tazimde bulunmalarını halka emretti. Kader ve nasip oklarının çekim işi ise Hübel'in yanında görevlisi tarafından yapılırdı. Kureyş eşrafından Safvan bin Ümeyye bu işe bakardı. Kabe'nin içinde Hübel putundan başka hurma ağacından yapılmış iki güvercin heykeliyle İbrahim Aleyhisselam'ın kestiği koçun iki boynuzu da bulunuyordu. O zaman Kabe'nin altı direği vardı. Bunlar iki sıra halindeydi. Direkler yaldızlarla süslenmişti. Kapıya doğru olan direkte Hazreti Meryem'le kucağında İsa Aleyhisselam'ın sureti, öteki direklerde de peygamberlerin, meleklerin ve oklarla fal çeken ihtiyar bir adam şeklindeki İbrahim Aleyhisselam'ın sureti, bir koç veya bir koç başıyla ağaçlar çizilmiş bulunuyordu. Peygamberimiz Aleyhisselam, Kabe anahtarcısı Osman bin Talha'dan anahtarı eline alıp Kabe'yi açtı. Kabe'nin içindeki putları, meleklerin ve meleklerden başkalarının İbrahim Aleyhisselam'ın, İsmail Aleyhisselam'ın eliyle fal çeker bir şekilde tasvir edilmiş olduğunu görünce, "Büyüğümüzü fal oku çeker bir halde tasvir etmişler. İbrahim'in hal ve şanında fal okları çekmek yoktur. Vallahi o puta tapanlar da bilirlerdi ki, bu iki peygamber hiçbir zaman fal okları çekmemişlerdir," buyurdu ve "İbrahim ne bir Yahudi,

0: ne de bir Hristiyandı. Fakat o Allah'ı bir tanıyan, dosdoğru bir Müslümandı. Müşriklerden değildi o, meali ayeti okudu. Kâbe'nin içindeki putları çıkarmasını ve suretleri gidermesini Hazreti Ömer'e emretti. Hazreti Ömer Kâbe'ye girip silmedik suret, kırmadık heykel bırakmadı. Ancak İbrahim Aleyhisselam'ın suretine dokunmadı. İbrahim Aleyhisselam çok yaşlı ve fal oku çeker bir biçimde çizilmişti. Peygamberimiz Aleyhisselam Kâbe'nin içine girip İbrahim Aleyhisselam'ın çizilmiş resminin silinmediğini görünce "Ey Ömer, ben sana hiçbir suret bırakmayacaksın, hepsini silip yok edeceksin diye emir vermedim mi?" buyurdu. Hazreti Ömer "O İbrahim'in suretiydi," dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam "Sil onu da," buyurdu. Hazreti Ömer Kâbe'de bezle silip yok etmedik suret bırakmadı. Peygamberimiz Aleyhisselam Kâbe'nin kapısının üzerlerine kapatılmasını emretti, kapatıldı. Kâbe'nin içinde uzunca bir müddet kaldılar. Kâbe'nin Abdullah bin Zübeyr tarafından yıkılıp yaptırılmasından önceki durumuna göre Peygamberimiz Aleyhisselam Kâbe'nin altı direğinden ikisi sağında, biri solunda, üçü de arkasında kalacak ve Kâbe'nin kapısı arkasına gelecek şekilde ön sıradaki iki direk arasında yeşil mermerin bulunduğu yamacındaki duvarla aralarında üç zira kadar aralık kalan yerde durup iki rekat namaz kıldı. Abdullah bin Ömer de Kâbe'ye girince Kâbe'nin kapısı arkasına gelmek üzere yamacındaki duvara üç zira kalıncaya kadar ilerleyip Bilal-i Habeşi'nin "Resulullah Aleyhisselam burada kıldı" diye gösterdiği yerde kılardı. Kâbe'nin içine girmek ve iki rekat namaz kılmak müstehaptır. Peygamberimiz Aleyhisselam Kâbe'nin içinde namaz kıldıktan, Kâbe'nin her köşesini dolaşarak tekbir getirdikten, tesbih ve dua ettikten, içeride uzunca bir müddet kaldıktan sonra kapı açıldı. Bilal-i Habeşi kapının arkasında ayakta durmaktaydı. İçeriye ilk dalan Abdullah bin Ömer oldu. Bilal-i Habeşi'yi kapının arkasında bulup ona Peygamberimiz Aleyhisselam'ın nerede namaz kıldığını sordu. Fakat kaç rekat kıldığını sormayı unuttu. Bilal-i Habeşi Peygamberimiz Aleyhisselam'ın namaz kıldığı yeri ona haber verdi. O sırada Kureyşiler Mescid-i Haram'a dolmuşlar, Kâbe'nin çevresinde oturmuşlardı. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ne yapacağını merakla bekliyorlardı. Peygamberimiz Aleyhisselam Kâbe'nin kapısının eşiğinde ayakta duruyor, kapının sövelerine iki eliyle tutunuyordu. Gün, fethin ikinci günüydü. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.
2: Akradaşım, yoldaşım.

Allah'ım, Peygamberin Muhammed'in senden istediği şeyin hayrından biz de istiyoruz. Ve Peygamberin Muhammed'in sana sığındığı şeyin şerrinden biz de sana sığınıyoruz. Yardımına müracaat edilen tek kapı sensin. Eninde sonunda sana ulaşacağız. Hiçbir güç ve kuvvet yoktur, ancak tüm güçler senin elindedir.

Değerli okurlar, merhaba. Hükümdarlara gönderilen mektuplar şiirini okumaya başlamıştık. Aynı şiirin kaldığımız satırından itibaren okumaya devam ediyoruz. Efendimiz Fars büyüğü Perviz'e bir mektup saldı. Hüsrev Perviz öfkelenip yırttı onu, yere çaldı. Kimdir dedi bana karşı bu bönlüğe cüret eden? Kimdir o ki söz söylüyor bir tebaam kölem iken? Hüsrev Yemen valisine bir mektupla emreyledi. Muhammed'i bağlattırıp hemen bana yolla dedi. Gönderildi Medine'ye bu iş için iki kişi. Bunlar dedi peygambere sardırma da sarpa işi, kalk bizimle beraber gel. Yoksa bütün İranlılar yurdunuzu çiğnerler de olursunuz hep tarumar. Kulak verdi bu sözlere Hakk'ın yüce peygamberi. Buyurdu, ey İranlılar siz buradan dönün geri. Hayatıma kast eyleyen kisranızı Cenab-ı Hak, bu gecenin yedisinde hiç şüphesiz haklayacak. Hüsrev'in az zaman sonra baş şehrinde İslamiyet, kendisini göstererek parlayacak ilelebet. İranlılar bu dehşetli cevapla çıkıp gitti. Hüsrev'in bu hareketi peygamberi çok incitti. Ellerini kaldırarak bir beddua kıldı hemen. Hüsrev büyük belasını buldu kendi evladından. Vali Bazan elçileri dinleyince şaşaladı. Peygamberin sözlerini tereddütle karşıladı. Şüphelenip dururken o bir gün doğru çıktı ihbar. Vali bundan ders alarak hidayete oldu mazhar. Peygamberin mektubunu aldı Habeş hükümdarı. Muhammed Hak Resul dedi. Yok Allah'tan başka tanrı. Peygambere beyat için Necaşi bir oğluyla 60 kişi saldı. Fakat suya battı bu kafile. Kıptilerin hükümdarı yumuşak güler yüz gösterdi. Peygamberin mektubuna şu şekilde cevap verdi. Çok çok selam olsun sana. Mektubunu okuduk biz. Sözlerini inceleyip hak yoluna baş

şehirde husumetler için orada plan çizilirdi müminleri yok etmek için. Sellam Hayber Kalesi'nde hükümdarlık yapıyordu. Bütün komşu oymaklardan topladı bir büyük ordu. İstiyordu Medine'yi basıp vurmak birdenbire. Düşmanların maksatları malum oldu peygambere. Atikoğlu Abdullah'ı tahkikata memur etti. O da başım üzerine deyip hemen çıktı gitti. Hayber'in baş dikeninin kellesini kökten yoldu. Müslümanlar tecavüzden biraz uzak kalmış oldu. Sellam işi biter bitmez Üseyir oldu Hayber Bey'i. Müminleri yok etmek için düşünmüştü o her şeyi. Ehaliye beni dedi dikkatlice dinleyiniz. Kurduğumuz planları iyi tatbik etmedik biz. Bir kere de Medine'ye saldıralım sezdirmeden. Bu planı tatbik etmek istiyorum muhakkak ben. Her yana başvurularak toplandı bir büyük ordu. Düşmanların maksadını Efendimiz biliyordu. Buna rağmen tahkik için Abdullah'ı göndermişti. Revaha'nın şair oğlu işi çabuk becermişti. Duyduğunu gördüğünü haber verdi peygambere. Buyuruldu git bir kez daha dökülmesin kan boş yere. Gelsin bize Üseyir dedi beyliğini tanıyalım. Rahat dursun Hayber'inde satmasın o bize çalım. Peygamberin teklifini Üseyir önce uygun buldu. 30 kişi mahiyetiyle Medine'ye revan oldu. Fakat o ne düşündüyse istiyordu geri dönmek. Abdullah'ın kılıcına sürtünmüştü ürkek ürkek. Revaha'nın yiğit oğlu ondan önce davranarak kılıcını çekti kından. Neye dedi caydın alçak? Bunu gören müminler de kılıçları sıyırdılar. Hainlerin başlarını tenlerinden ayırdılar. Üseyir böyle haklanınca Rebi oğlu Kinane'yi seçmişlerdi içlerinden Yahudiler Hayber Bey'i. Kinane'de Gatafan'la daha birçok oymakları kandırarak elde etti, sürükledi ahmakları. Bu yandan da münafıklar onlara çok yardım etti. Medine'den Hayber'e hep gizli gizli haber gitti. Zikaret vakası 6. yıl içindeydi. Kinane'nin teşvikiyle Gatafan'dan seçilmişti 40 kişilik bir kafile. Baskın verip Zikare'de Zerr'i hemen öldürdüler. Peygamber'e ait olan develeri götürdüler. Şehit Zerr'in annesi de düşmanlara düştü esir. Efendimiz duydu bunu. Olmuştu çok müteessir. Çevik olan müminlerden seçildi 5 kişi hemen. Düşmanları takip için koşturuldu peşlerinden. 500 kadar kuvvetle de ilerledi Resulullah. Çıkarılan keşif kolu düşmanlara erdi sabah. Hayvanları suvarırken Selem'e ok yağdırarak hainleri kaçırmıştı memnun oldu Resulü Hak. Selem'e ya Resulallah verirseniz 100 cengaver şimdi dedi onları ben yakalarım birer birer. Hasmın ele düşer ise affet onu buyurdular. İnsanlığın icabını müminlere duyurdular. Takibattan vazgeçildi. Gatafan af buyurulmuştu. Ümmü Zer de bir gün kaçıp esirlikten kurtulmuştu. Yahudiler Gatafan'ı fitliyordu gece gündüz. Beklenirdi her an için Medine'ye bir tecavüz. Zikaret'te olan işin üzerinden 3 gün geçti. Efendimiz müminlerden 1600 kişi seçti. 200'ü süvariydi, piyadeydi 1400'ü. Korku yoktu içlerinde, berk ettiler Hakk'a özü. Ayrıldılar Medine'den başlarında Resulü Hak. Ali, Habbab, Sade o gün verilmişti birer sancak. Önde Ali olmak üzere yürüyüşe geçti ordu. Efendimiz o sırada amir nerede diye sordu. Amir çok gür, güzel sesli, kuvvetli bir şair idi. Güzel şiir söylemekte kendisi pek mahir idi. Buyurulmuştu, asker için şiir inşa dedi versen. Amir de, ya Resulallah, şiiri dedi, bıraktım ben. Ömer ona söyle diye işaretle verdi emir. Şu mahalde bir manzume inşa etti hemen amir. Olmasaydı inayetin bulamazdık doğru yolu. Ne sadaka verebilir ne tanırdık sağa solu. Ey Rabbimiz yolunda hep feda olsun bu ten bu can. Sen de bizi mağfiret kıl çünkü sensin gafur olan. Hemen koşup geleceğiz biz ne zaman çağrılırsak. Rabbim sebat lütfet herkes yardım bekler bizden ancak. Müminlerin tekbiriyle inliyordu güm güm dağ taş. Efendimiz sizler dedi olsanıza biraz yavaş çünkü hitap ettiğiniz değil sağır veya uzak. Size kendi nefsinizden daha yakın Cenab-ı Hak. Katılmıştı bu orduya hamiyetli birkaç kadın. Efendimiz birisine sordu kimden izin aldın?
Hepsi birden cevap verdi. Kendimizden aldık izin.

Hepimizin emeğiyle askerlere yardım için, susuzları su dağıtmak, yaraları sarmak için, arzumuzla koşup geldik, gelişimiz sırf hak için. Ulu elçi Reci'ye dek ilerleyip karar kıldı. Orada bütün ağırlıklar kadınlarda bırakıldı. Asker Hayber üzerine yürüdüğü bir zamanda düşmanların yardımına koşmuş idi Gatafan'da. Hayber şehri kuş uçamaz, aşılmaz sarp kalelerdi. Kalelerin içindeki 20.000'den fazla erdi. Bu kaleden birisinin Merhab idi kumandanı. Bin ere denk sayılırdı. Destan idi adı sanı. Müminlerin azıkları kavrukundan ibaretti. Hak çerisi sahbaya dek yürüyüşe devam etti. Geldi Hayber önlerine Efendimiz gece vakti. Bu sarp düşman yuvasına uzun uzun baktı, baktı. Ey Allah'ım, biz demişti, istiyoruz senden bugün, bu ülkeye ve halkına, her şeyine iyilik bütün. Onların da şerlerinden sığınırız sana ancak, gece vakti hiçbir yere saldırmazdı Resulü Hak. Bunun için sabaha dek askerini bekletmişti, gün doğarken şehre doğru ağır ağır sevk etmişti. Peygamberin maksadını öğrenince Yahudiler her gün sabah kalelerden çıkararak 10.000 asker müminleri gözetleyip akşamüstü dönerlerdi. Yurdumuza yanaşmaya kimde cüret var derlerdi. Fakat bugün sabahleyin uyanınca şaşırdılar. Erzak ile kadınları bir kaleye taşıdılar. Hayber'e hücum başladı. Önce hücum kumandanı Mahmut tayin edilmişti. İlk gün yanıp tutuştu harp. Sıcak hele pek müthişti. Yahudiler müminlere kurtlar gibi üşüşmüştü. Mahmut bütün savaşmaktan, hararetten yorgun düştü. Güç hali ile can atınca bir kalenin gölgesine, gördü düşman kumandanı taş bıraktı tepesine. Mahmut şehir düşer düşmez Yahudiler fırladılar. Geldiler ta peygamberin bulunduğu yere kadar. Şehit düşen kumandanın Muhammed'di biraderi. Ulu elçi ona verdi Mahmut'tan boş kalan yeri. Bu kahraman kumandan da devler gibi haykırarak düşürmüştü bir kaleyi, yardım etti Cenab-ı Hak. Mücadele tam 7 gün aralıksız sürüp gitti. Efendimiz kumandana şu sözlerle hitap etti. Bil ki yarın sancağımı cenkte zafer kazanacak bir kimseye vereceğim. Sever onu Cenab-ı Hak. Hasma arka çevirmemek onun işi gidişidir. Bu şerefe erişecek nasıl nice bir kişidir. Sahabiler umutlandı. Herkes bunu benimsedi. Efendimiz ertesi gün nerededir Ali dedi. Dediler ya Resulallah gözlerinde bir ağrı var. Gidin onu şimdi bana getiriniz buyurdular. Ev sürünce onun hemen gözlerinin üzerine durdu bütün ağrısızı. Güneş doğdu gözlerine. Sancağını alır almaz sordu Ali peygamberden. Dinimizi kabul için zorlayayım mı onları ben? Hak elçisi hayır dedi. Onlara sen sükunetle, güzellikle anlat dini, hareket et bu suretle. Dikti kale karşısına sancağını şanlı Hayder. İçeriden çıkıverdi Haris adlı bir cengaver. Haris Ali üzerine aç kurt gibi saldırmıştı. Fakat Ali tez davranıp Zülfikar'ı daldırmıştı. Bundan sonra Merhab çıktı. Ali ona karşı vardı. Araplar bin cengavere Merhab'ı denk tutarlardı. Birdenbire kapıştılar. Hak Ali'ye fırsat verdi. Zülfikar'ı parlatarak onu dahi yere serdi. Devler gibi yıkılmıştı, cehenneme canı gitti. Kardeşinin öldüğünü gördü Yasir, hücum etti. Fakat aynı akıbete uğradı bu kabadayı. Allah için genç kumandan Yasir'e de verdi payı. Umumi bir taarruza girişmişti Yahudiler. En şöhretli adamları öldü o gün birer birer. Boğuşma pek çetin oldu. Uzun sürdü muhasara. Müstahkem bir kale olan Kamuz düştü bundan sonra. Müminlerden 5 şehitle Hayber işi sona erdi. Yahudiler bu savaşta 100'e yakın kayıp verdi. Eşariler. Eşariler peygamberin zuhurunu işittiler. Hemen 540 kişilik bir kafile sevk ettiler. Bunlar deniz yoluyla Medine'ye gelmekteyken attı Habeş sahiline bir fırtına tesadüfen. Cafer Habeş diyarında bu heyette görüşerek götüreyim sizi dedi. Sevindirdi onları pek. O sırada Efendimiz Hayber'i zapt eylemişti. Yanındaki müminlere şu sözleri söylemişti. Yumuşak kalpli eşariler geliyorlar. Karşı varın.
Onlarsa sevinerek diyorlardı, bizim yarın

Sevgililer dost gibi buluşmamız mukadderdir. Hasretini çektiğimiz sevgili bir peygamberdir. Peygamberle buluşunca onlar şöyle demişlerdi. Dinimizin esasını öğrenmeye geldik şimdi. Kainatın başlangıcı hakkında sen malumat ver. Buyuruldu. Allah vardı. Yokken bütün gökler ve yer. Hazreti Safiye. Dinleyiniz, anlatayım ben Hazreti Safiye'yi. Dul kızıydı Huyey'in o. Huyey malum, Hayber Bey. Safiye'yi Beni Nadir Bey'i olan zat almıştı. Hayber'de o öldürülmüş, Safiye'de dul kalmıştı. Dıhye bir gün peygambere müracaat eyleyerek, bana dedi esirlerden bir cariye oldu gerek. Müsaade buyurulunca Safiye'yi seçti hemen. Fakat böyle pek şerefli bir mevkii haiz olan Safiye'yi hiçbir kimse Dıhye'ye denk görmediler. Peygambere bu kadını alın ancak siz dediler. Efendimiz bu teklifi siyaseten uygun buldu. Hanımları arasına Safiye de dahil oldu. Hayber Yahudilerinin suikasti. Peygamberi sunulmuştu Hayber'de bir pişmiş koyun. Yahudiler bu koyuna yapmışlardı büyük oyun. Esaptan Biş İbni Bera ondan bir tek lokma yedi. Efendimiz zehirlidir, yemeyiniz, durun dedi. Getirildi huzuruna Hayber'deki Yahudiler. Hainleri istintaka çekti o gün birer birer. İçlerinden birisine baban kimdir diye sordu. Yanlış bir ad verilince yanlıştır bu ad buyurdu. Hayır hayır hiç saklama, senin baban filan kişi. Zeynep'e de söyle dedi, niçin yaptın sen bu işi? Vaziyeti çekinmeden anlatınca Zeynep bir, hayır dedi, bu kudreti Allah sana vermemiştir. Oradaki Yahudiler, hoş gör dedi bizleri sen, bu koyunun zehirleri dokunmaz hak peygambersen. Zehirlenip ölürseniz kurtuluruz elinizden, fakat şuna şaşmaktayız, zehri nasıl keşfettin sen? Efendimiz bana dedi yaratanın lütfu erdi. Şu koyunun eesi cürmünüzü haber verdi. Ulu elçi onları hep bağışlamış, hoş görmüştü. Yalnız Zeynep astırıldı. Bir Müslüman öldürmüştü. Umre. 7. yıl içindeydi. Efendimiz müminlere haydin dedi. Hazırlanın, yapacağız bu yıl umre. Musalaha uyarınca Mekke'ye en yakın yerde çıkarıldı silahlar hep. Korku yoktu müminlerde. Zituva'da develeri ön tarafa geçirdiler. Kasvasının üzerinde bekliyordu o peygamber. Beytullah'ı görür görmez Allahümme lebbeyk dedi. Dağlar taşlar uçan kuşlar selamladı Muhammed'i. Mekke'nin putperestleri çekildiler küskün küskün. Şehre ayak bakmaksızın eğleştiler dağda 3 gün. Müslümanlar Beytullah'ı koşa koşa dolaştılar. Onların bu tavafları devam etti 3 gün kadar. Peygamber'e yeter artık, çıkın gidin siz dediler. Zaten iş bitmiş idi. Derhal avdet eylediler. Hamza'nın bir kızı vardı. Çok sevimli ve çok hoştu. Peygamber'in arkasından amca, amca diye koştu. Ali hemen inip aldı Ümame'yi terkisine. Zeyd dahi istemişti. Vermedi her ikisine. Ulu elçi hayır dedi. Teyzesi en münasibi. Bunu ona vereceğim. Çünkü teyze anne gibi.

0: Okudukça programında Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O, takva sahibi kimseler ki gayba inanırlar, namazı dosdoğru, gereğine uygun kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de verirler.
2: Sağduyunun sesi Akra.

0: Gurbet Sohbetleri. Hayırlı akşamlar değerli Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmut Esat Coşan'ın yurt dışında yapmış olduğu sohbetlerden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fihi ala külli halin ve fi külli hin. Kema yenbeğil celali vecihihi veli azim sultanih. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve senedina ve mededina Muhammedinil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ehu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'd. Aziz ve muhterem kardeşlerim, oruçlarımızı tuttuk. Allah eksiklerine, kusurlarına bakmayıp lütfuyla, keremiyle ahsen ve etem olarak kabul eylesin. Namazlarımızı kıldık. Allah-u Teala Hazretleri namazlarımızı kabul eylesin. Elimizi açtık. Cenab-ı Mevla'dan dünyaya, ahirete ait isteklerimizi diledik, istedik. Ekremül ekremin olan Rabbimiz dualarımızı müstecab eylesin. Bize muratlarımızı, dileklerimizi, taleplerimizi, isteklerimizi lütfuyla, keremiyle versin. Bizi iki cihanda aziz ve said ve bahtiyar eylesin. Değerli kardeşlerim, düz gerçekleri, apaçık gerçekleri görmek kolay olur. Ama saklanmış, gizlenmiş, örtülü, kamufle edilmiş gerçekleri herkes kolay göremez. Hatta bazen saklayanlar, bazı şeyleri göstermek istemeyenler şaşırtmaca da yaparlar. Yani dışını seni aldatacak şekilde de, efendim, kalbini çekecek şekilde de, aklını kaydıracak şekilde de, cazibedar, aldatıcı şekilde yaparlar. İki edebiyatçının birisi düz yazı, birisi şiir, nazım tarzında iki sözünü söylemek istiyorum bu arada konuyla ilgili. Yazarın birisi diyor ki, altından kendini gözet. Gold, altın. Altın madeni diyoruz ya. Tamam. Altından kendini gözet. Yani gözet ne demek? Altından kendini kolla. Dikkat et ha. Altından kendini gözet. Çünkü zehiri teneke kupa içinde sunmazlar. Ya bu teneke kupa, bu pis küflü filan içmem der. İçsin diye altın kupayla sunarlar, içer zehirlensin diye. Altından kendini gözet, zehiri teneke kupa içinde sunmazlar. Demek ki bazen özellikle dışı aldatıcı, cazibedar yapabilir bazı kimseler. Bir öbür söz, edebiyatçının sözü, Fuzuli'nin bir şiiri, diyor ki Fuzuli el açmış Allahu Teala Hazretlerine dua ederken, ben bilmezem bana gereken, sen hakimsin, men eyle verme her ne gerekmez bana. Güzel, edebiyat tarihinde önemli olan bir şiirinin bir beytidir bu. Ben bilmezem bana gereken, yani bana neyin gereken.

gerektiğini ben bilmem ya Rabbi kulu. Ben bilmezem bana gereken, sen hakimsin. Ama sen hakimsin, hikmet sahibisin, her şeyi yerli yerince yaparsın, her şeyin aslını bilirsin. Men eyle verme her ne gerekmez bana. Bana herhangi bir şey gerekmiyorsa onu bana verme. Her ne gerekmez bana, verme onu bana. İki tane bana gelmesi ondan. Ben bilmezem sana gereken, sen hakimsin. Men eyle verme her ne gerekmez bana, bana. Bana verme onu. Bana gerekmeyeni bana verme diyor. Şimdi tabii züyyine linnâsi, insanlara süslenildi, allandı, boyalandı, zinetlendi, gösterişli kılındı. Züyyine linnâsi. İnsan oğullarına gösterişli kılındı. Neler? Bazı şeyler süslendi, allandı, pullandı, donandı, boyandı, gösterişli kılındı. İnsanlara, biz insanlara bazı şeyler hoş gösterildi. Neler? Hubbu şehevat, nefsani arzular. Bunlar nelerden olabilir? Hubbu şehevati minen nisai vel benin. Efendim, hanımlara karşı sevgiler, ailesine, çoluk çocuğuna karşı olan sevgiler. Vel kanatirel mukantaratu minez zehebi vel fidda. Efendim, kantar kantar, efendim, altın gümüşler, hazineler, paralar, pullar, biriken şeyler. Vel haylil musevveme, efendim, güzelleri bu benim malımdır diye damgalanmış, işaretlenmiş atlar. Vel en'ami vel hars, diğer efendim evcil hayvanlar ve tarlalar, bağlar, bahçeler. Bunlar insanoğulları için süslenmiş. Süsleyen kim? Allah. Niye süslüyor? İmtihan için. Ama allı pullu, dallı güllü, yanarlı dönerli, boyalı, renkli, efendim cazibedar, çekici. Ama zalike meta'ul hayati dünya. Bunların hepsi şu dünya hayatının geçici olan, bitici olan, sonlu olan, fani olan, şimdi şu yaşadığımız alemin geçici metaları. Bir şey geçici olunca kıymeti kalmaz. Deseler ki sana şurayı veriyorum ama muvakkat. Yani ben Türkiye'ye gidinceye kadar gel bu benim evimde otur, ondan sonra ben gelince çıkarsın. Ne yapayım der ya, değmez ki ya. Allah Allah. Yani 3 ay senin evinde oturacağım. Sen geldiğin zaman çık diyeceksin. Sıkışacağım. Yok. Temelli verseydin giderdim ama öyle 3 aylığına muvakkat istemem der. Değil mi? Zalike meta'ul hayati dünya. Bu dünya hayatının metaları bunlar. Fani dünyanın gelip geçici şeyleri. Az bir zaman için. Ne kadar az bir zaman için? Ömrüne göre. 40 yıl, 50 yıl, 60 yıl, 70 yıl, 80 yıl, 90 yıl, 100 yıl, iyi. 100 yıl deyince bayağı bir insanın hoşuna gidiyor. 110 yıl filan, o kadar. İstersen biraz fazla, bazen biraz daha az. Benim talebelerimden, tanıdıklarımdan, akranlarımdan, arkadaşlarımdan, komşularımdan, sırada olmadığı halde benden önce ölmüş çok insan hatırlıyorum. Siz de hatırlarsınız. Bazen bebekler ölüyor. Çok küçük yaşta. Bazen çocuklar ölüyor. Bazen kardeşler ölüyor. Benim 3 yaş büyük bir abim vardı, öldü. Rahmetli annem öldü. Efendim ondan bir sene sonra. Yani sırası gelen geçip gidiyor. Bunlar kıymetli değil demek yani. Zalike meta'ul hayati dünya. Bunlar dünya hayatının metalarıdır. Meta ne demek? Kendisinden temettü edilen, faydalanılan şeyler. Evet, insan bu sayılan şeylerden istifade ediyor. Bunlar lazım. Araba lazım. Binek lazım. Ev lazım. Tarla lazım. Ziraat için gerekiyor. Efendim hanım lazım. Eş, hayat arkadaşı. Çoluk çocuk istiyor insan, evlenince olmasa doktorlara gitmeye başlıyor. Aman bir çocuğum olsun filan diye. Yani bunlar tamamen yasak şeyler de değil. Haram da değil. Bu sayılan şeyler haram mı? Hiç haram şey saymadı burada. Yani içki demedi, kumar demedi, zina demedi. Tabii şeyleri söyledi. Efendim, hubbu şehevati minen nisa, hanımlar. Normal nikahlanıyorsun, evleniyorsun. Vel benin, çoluk çocuk, o da güzel. Vel kanatir mukantaratu minez zehebi vel fudda.
helal kazanmışsa zengin.

Bir olabilirse insan parası pulu efendim biriktirdiği efendim sürüleri, koyunları olabilir. Yani insanın, bunlar haram şeyler değil ama geçici şeyler. Dünya hayatında insanların faydalandığı efendim muvakkat şeyler. Bunlar süslendi, boyandı, allandı, hoş görünüyor. Belki bunları bize hoş gösteren şeytandır. Bak bunlar ne kadar güzel. Sımsıkı sarıl bunlara. Yapış bunlara. Sev bunları. Boş ver ahireti. Bilmediğin şeye, ileriye dönük şeye kafanı takma. Sen bu dünyada şu anda yaşıyorsun. Yaşamana bak. Hayatını, gününü gün etmeye bak. Efendim, bazıları diyor ki, kardeşim sen bu dünyaya bir defa geldin. Gününü gün etmeye bak. Bu bir görüş. Ama bu dünyevi bir görüş. Yani maddeci bir görüş. İnançsız bir görüş. Mümin görüşü değil de inanmayanların görüşü. Bu dünyaya geldin, eğlen. Eğlenmeye mi geldik? Tamamen tersini söylüyor İslam dini. Hayır. Eğlenmeye gelmedin. Keyif çatmaya gelmedin. Dünya rahat yeri değil. Bütün bu herkesin peşinde koşturdukları şeyler meta. Dünya metaı, muvakkat şeyler, çok önemli şeyler değil. Efendim, filan bunları bırakmak lazım, sadaka olarak vermek lazım, efendim bilmem malından geçmek lazım. Efendim ne diyor Allahu Teala Hazretleri ayet-i kerimede? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ Muhakkak ve muhakkak biz sizi sınayıp imtihandan geçiririz. Bir şeyin minel havfi, korkuyla, korkulacak bir şeyler. Bir şeyin minel havfi vel cu'i, bazen açlıkla imtihan ediyor Allah. Veyahut işte suni olarak kendimizi aç bırakıyoruz, oruç yani. İmtihan bu da. Oruç tut diyor, bazısı açlığı kabul ediyor, oruç tutuyor, bazısı edemiyor. Ben öyle şey yapamam diyor, alışkın değilim diyor. Doktor tavsiye etmedi diyor, boş ver diyor, Allah gafur rahimdir diyor. Zor geliyor, yapmıyor yani. Oruç herkese kolay gelmiyor. Sana kolay geliyorsa Allah lütfetmiş, içine bir yumuşaklık vermiş, ibadetini sevdirmiş, kolay geliyor. Zor gelene de zor geliyor, tutmuyor. Kaytarıyor. Sen Müslüman mısın? Müslümanım. Niye oruç tutmuyorsun? Vallahi kusuruma bakma da bilmem. Kıvırtmaya başlıyor. Çok İstanbul'a git, Türkiye'ye git, Müslüman olduğu halde burada efendim adı Ahmet, Mehmet, Hasan, bizim isimlerimiz gibi Esat neyse vesaire, yani ismi bizim gibi olan birçok insan var, oruç tutmayabiliyor. Bu bir imtihan. Tut diyoruz, tut diyor Allah diye biz tutuyoruz. Oruç tutun demiş diye açlık, bir imtihan işte. Aç dur, yo ben açlık tatsız bir şey olduğu için tutmam diyen imtihanı kaybediyor. Peki ya Rabbi, biraz zor da olsa tutarım diyen kazanıyor. Minel havfi vel cu'i ve naksın minel envali vel enfusi ve semerat. Zekat veriyorsun, para veriyorsun, sadaka veriyorsun, kesendeki paralar azalıyor. Eyvah, gitti gene bizim şu kadar dolar, bu kadar bilmem ne. Hay Allah. Allah emretti zekat, onu veriyorsun. Sana çok vermiş. 40'ta birini veriyorsun. İnsafsız ne yani, ne var yani? 39 tanesi sana kalıyor. Sana Allah 40 tane veriyor, bir de tembihliyor. Diyor ki ben sana 40 tane vereceğim ama bir tanesini fakir kardeşlerine ver. Değil mi? 40 tane loliyi alıyor çocuk. Açıyor, yiyor, açıyor, yiyor, açıyor, yiyor. Öbür taraftaki çocuk ağlıyor. Bir tane de bana ver. Yok, hepsi benim. 40 tane lolinin hepsini yutacak. Versene şunu. Bak sana ver dedim ya. Hadi 39 tanesi senin olsun, bir tanesini şu kardeşine ver. O yesin o loli. 40'ını da bence. Ayıp değil mi? Bu çocuğa kızmaz mıyız? Ya bre insaf ya. 39 tanesi senin olacak. Bir tanesini ona vereceksin. Zekatı vermeyenin durumu bu. Allah 40 tane veriyor, diyor ki bunun bir tanesini şeye ver. Fukaraya ver. Onun hakkı ha. Senin eline veriyorum. İmtihan ama. Naksim minel enval. Maldan biraz azalma olacak. Vereceksin. Hadi. 40'tan bir tanesi gidince 39 kalacak. 40 bin varsa, 40 bin doların varsa 39 bin doların kalacak. 1000 doların gidecek. Gitti bizim 1000 dolar. Allah zaten senin malın değil o diyor. Fakirin malı diyor. Sana verdim, sen ver diye verdim diyor. Vermiyor onu. 40'ı da bende kalsın diye. Halbuki yemhakullahir riba ve yurbis sadakat. Sadakayı, zekatı verse malı artacak. Vermediği zaman azalıyor.

Faize yatırdığı zaman bereketi kaçıyor, azalıyor. Verdiği zaman bereketleniyor. Bir başka yerden Allah takviye ediyor. Efendim artıyor. Ama insanoğlu vermiyor. Ne? Bak, malla imtihan. Açlıkla imtihan, hayatla imtihan, efendim vesaire. Bazen hastalık geliyor, sağlık gidiyor efendim. Bakalım, sağlıklıyken iyi kulluk ediyordu da hastalanınca bizim bu kul ne yapacak bakalım? Bir açıyor ağzını, hasta, söylediği sözler küfür. Allah'ın hoşuna gitmeyecek sözler. Kaybetti imtihanı. Halbuki hastalık bir imtihan. Hastalığın faydaları da var. Günahlar siliniyor. Başka faydaları var. Kaybetti şimdi. Hastalandı, bir yere ağrıyor diye açtı ağzını, yumdu gözünü, isyan etti, şikayet etti, bağırdı, çağırdı, sövdü, saydı. Çocuğunu alıyor Allah. İmtihan. Ölüyor çocuğu. Bana bunu da mı yapacaktın Allah'ım? Diyor. Allahu Ekber, Subhanallah, tövbe yarabbi. Nakil bile etmekten insan korkuyor lafı. İsyan ediyor Allah. Yavrumu niye aldın? O senin yavrunsa benim de kulum. Veren benim, alan benim. Bunu anlamıyor. O benim yavrumdu, niye aldın? Senin yavrumdu da sana bu yavruyu kim verdi? İşte ben evlendim, oldu. Kim verdi? Ötekinin olmuyor çocuğu. Doktor dolaşıyor 10 senedir. Çocuğu olmuyor da Allah sana verdi. Yani evladı veren Allah değil mi? Veren Allah, tamam da niye alıyor? Alır. Veren Allah, alan Allah. İnsanın malı gider, çoluğu gider, çocuğu gider, sıhhati gider. Olabilir, Karadeniz'e gemisi batar, kayığı batar. Harmanına ateş düşer. Efendim, tarlasına kral dolu düşer filan. İmtihan. Velenebbüvenneküm ne demek? Yani biz sizleri mutlaka ve mutlaka, muhakkak ve muhakkak imtihan ederiz demek. Neblüvenneküm, nun harfi böyle iki tane şeddeli olunca, böyle neblüvenneküm dediği zaman mutlaka ve mutlaka demek. Israrlı demek yani. Biz sizi mutlaka imtihan ederiz. Malınız gider, canınız gider, korkarsınız, aç kalırsınız. Bunlar dünya hayatının cilvesi. Ve beşşeri sabirin. Sabredenleri müjdele diyor. Aynı ayetin sonunda. Ve beşşeri sabirin, sabredenleri müjdele. Çünkü sabrın mükafatı cennet. Sabrın sonu selamet. Sabredenin sonunda eline geçecek olan mükafat. Sabredenin ecri ne kadar? 10 mu, 50 mi, 100 mü, 700 mü? Bir gayri hesap. İnnemâ yüveffe sâbirûne ecrahum bi gayri hisâb. Febeşşir-i sâbirin. Sabredenleri müjdele ey Resulüm. Bu imtihanlar olabilir. Bilsinler. Efendim, imtihan olduğunu sabretsinler. Sabredenleri müjdele. Ellezîne izâ esâbetüm musibetüm kâlu innâ lillâh ve innâ ileyhi râciûn. O sabreden kimseler kimler? Öyle kimseler ki musibet kendilerine geldiği zaman İnna lillah ve inna ileyhi raciun derler. Biz Allah'ın kullarıyız. Ona döneceğiz. Kaderin cilvesi bunlar. Ne yapalım derler? Tahammül ederler. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Ulaike aleyhim salavatun min rabbihim ve rahme ve ulaike humul muhtedun. Met ediyor. Ondan sonraki ayet kerimede. İşte Allah'ın lütfu, rahmeti bunlara gelecek. Onlar hidayet üzere olan insanlardır filan diyor. Şimdi bu imtihanlar olur. Efendim, bu dünya hayatında güzel şeyler, boyalı şeyler de, onlar da dünya meta. Onlara da aldanmayın, kapılmayın diyor. Süslü, Allah süslemiş veya şeytan olduğundan cazibeli gösteriyor. Şu mala bak be, al şunu. Uzat elini, çal. Kopar şu elmayı. Hart, ısır, bilmem ne vesaire, neyse yani. Allıyor, pulluyor. Şeytan belki öyle gösteriyor, göz boyayı. Onların hepsi dünya metaı. Ne yapacak insan? Bir işin gerçek mahiyetini anlamak için ne yapacak? Sonucunu düşünecek. İlerideki sonucu. Şu andaki yaldızına bakmayacak. Yani bir malı alıyorsun, yaldızlı, çok güzel. Ne kadar dayanır? Hocam bunu alma, bu plastik dayanmaz. Hangisini alayım? Şunu al, bu çelik dayanır. Bu termosu alma, bir düştü mü patlar, kırılır. Bu çelik termosu al, evladiyelik.

Evladiyelik ne demek? Sen de kullanacaksın, senden sonra evladın da kullanacak demek. Neden? Çelik termos. Hem paslanmaz, hem düşse kırılmaz. Buna, bu daha sağlam. Bu ev daha güzel. Bunun duvarları kaplama tahtadan ama bu sağlam diyor. Bu ev çürük ama bu sağlam. Bunun içi de tuğla diyor. Tuğla duvar diyor. Buna al diyor. Ötekisi öyle değil diyor. Bu sağlam diyor. Şimdi bir şeyin ileride sana fayda getirecek mi getirmeyecek mi o haline bakacaksın. Başındaki yaldızlı haline bakmayacaksın çünkü bazı şeyler boyalı. Sonu nasıl? Bir işin sonunu hesap et. Yani bu işi yapıyorsun, sonu ne olur? Sonu mahkemede biter. Bu işin sonu karakolda veya mahkemede biter. Yapmazsın. Karakolda veya mahkemede veya hastanede veya hapishanede bitecek işi ne yapmak lazım? Yapmamak lazım. Sonunu düşüneceksin. İşte Allah-u Teala Hazretleri yine kardeşimizin şeyler içinde okuduğu ayetlerin birisinde buyuruyor ki siz bazı şeyleri sevmezsiniz ama onun faydası vardır, hayırlıdır. Ve asa en tuhibbu şeyen ve huve şerrü leküm. Bazı şeyleri de seversiniz ama o sizin için kötüdür, hayırsızdır. Vallahu ya'lemu ve entüm la ta'lemun. Allah biliyor işin sonunu, siz bilemezsiniz, Allah'ın emrine teslim olun demek. Onun için aziz ve muhterem kardeşlerim, en doğrusu işin sonunu düşünmek, işin en sonu da ahirettir. Ahir ne demek, ahiret ne demek, sonu demek. İşin en sonu ahirettir. Ahirette sana yarayacak olan işi yap, akıllıca iş budur. Ahirette sana yaramayacak olan işi yapma. Dünya 100 senede olsa, 150 senede olsa fanidir. Sonra çok pişman olursun. Ama iş işten geçer. İşte bu İslam'ın mantığı tüm materyalist dünyevi mantıklarla taban tabana zıt. Burada insanları Allah bir tercihin karşısına koyuyor muhterem kardeşler. Gel buraya. Otur bakayım şuraya. Bir materyalist görüş var. Şöyle şöyle şöyle şöyle. Vur patlasın, çal oynasın, yaşayacaksın. Yiyeceksin, içeceksin. Eğleneceksin, gezeceksin, tozacaksın. Bugününü gün edeceksin, bu dünya hayatında keyif yapacaksın. Bunu mu istersin? Bir de bir başka görüş var. Bu dünya hayatı faniymiş, ahiret varmış, mahkeme-i kübra varmış. Efendim, bu dünya hayatında oruç tutarsa insan, hacca giderse insan, parasını verirse insan, oh oh oh oh, hepsi fedakarlık ya. Hepsi benden gidiyor. Hepsi olumsuz. Bunları yaparsa orada şey yapacakmış. Onu mu tercih edersin? Bunu mu tercih edersin? Bizi buraya getirmiyor mu din? İslam bu noktaya getirmiyor mu? Bu noktaya getiriyor. Peygamber Efendimiz bu noktada değil miydi? Sahabe-i kiram bu çizgide değil miydi? Hangisini tercih ettiler? Ahiret. Öldüler, şehit oldular. Para verdiler, Allah yoluna mallarını sarf ettiler, rahatını bıraktılar, ölümü istediler, şehit olmayı dilediler, şehit olmadıkları zaman üzüldüler. Tamamen zıt iki görüş. Tercihini yapacaksın. Aslında biz yapmışız. Biz Müslümanız, tercihimizi yapmışız. Efendim biz ahireti tercih ediyoruz. Allah'ın rızasını tercih ediyoruz, cenneti tercih ediyoruz. Mutlaka bunun imtihanı var. Mutlaka tercih var. Tercih serbest. Allah'ın kullara ihtiyacı yok. Entümül fukara'u ilallah. Allah'a muhtaç olan ey kullar sizlersiniz. Vallahu huvel ganiyyül hamid. Allah-u Teala Hazretleri müstağnidir. Hiç ihtiyacı yoktur. Muhtaç olan sizsiniz. Bir insan kafir olsa, bin insan kafir olsa, bir milyar insan kafir olsa, tüm dünyadaki mahluklar, insanlar kafir olsa, Allah'ın kudretinden, azametinden, celalinden, heybetinden, izzetinden bir zerre eksiltir mi? Eksiltmez. Hepsi mümin olsa, hepsi ibadet etseler ne olacak? Yaratan Allah eğilmiş kalkmış. Allahu Ekber, Semihallahu lümen hamide, Rabbena lekel. Ne var? Ne olmuş yani? Ağaç da eğiliyor kalkıyor. Ne var yani? İbadetlerden fayda kullara. Kul kulluğunu arz ediyor. Allah'ın kulun ibadetine de ihtiyacı yok. Hiçbir şeye ihtiyacı yok. Allah-u Teala Hazretleri müstağni. Kulun hiçbir şeye ihtiyacı yok.

Ama kulun ihtiyacı var. Onun için aziz ve muhterem kardeşlerim, İslam ile küfrün farkını bileceğiz. İslam ahireti tercih ediyor, küfür dünyayı. Küfür dünyayı tercih ederken ahirete hiç çalışmıyor. Ama Müslüman ahireti tercih ettiği zaman ahireti tercih ediyor ama dünyadaki her türlü nimetten, çalışmadan, hizmetten de geri durmuyor, yasaklanmıyor yani. Ticaret yapar, evlenir, uyur, dinlenir, yer içer. Bunlar yasak da değil. Yalnız belli kurallara uygun yapacak, o kadar. Yeri gelirse canını da verecek, malını da verecek. Neden? اِنَّ اللّٰهَ اَشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَنْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Malları, canları Allah'ın. Allah satın almış Müslümanlardan. Gerekirse verecek. Şu anda gerekmiyor. Osman canını ver demiyor şu anda Allah. Esad canını ver demiyor. Ama yani ver derse o zaman vermek lazım. Canı canan dilemiş, vermemek olmaz. Canı canan dilemiş, vermemek olmaz. Ey dil, ne niza eyleyelim? O ne senindir ne benim. Can senin mi? Can senin malın mı? Hayat senin malın mı? Değil. Allah. Ne diye çekişip duruyoruz? O bizim değil. Ne senindir ne benim. Allah verir alır. Allah-u Teala Hazretleri imtihan eder ama çok da sıkıştırmıyor bak. O kadar da korkmayın. Ayet şeyi okuyoruz ya, Aminer Resulü okuyoruz ya. Takatinin fevkinde yük yüklemiyor Allah gene. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hamaltehu alellezine min kablina. Rabbena ve la tuhammilna ma la takate lena. Takatinin fevkinde yük yüklenmeyi Peygamber Efendimiz tavsiye de etmiyor. Çok yük yüklen de demiyor. Taşıyabileceğin kadar yük al ama muntazam git diyor. Çok da yük yüklemiyor. Sadece burada ahireti tercih edeceksin. Yol çatallaştığı zaman Allah'ın rızası yoluna gideceksin. Aleyhinde gibi görünse bile Allah'ın rızası yoluna gideceksin. Zevkli, keyifli gibi görünse bile şeytanın yoluna gitmeyeceksin. Rahman'ın yoluna gideceksin. Yol çatallaştıkça Rahman'ın yoluna gideceksin. Düz giderken bir şey yok. Ama yol ayrımına geldiğin zaman bu tarafa şeytan çağırıyor, bu tarafa Rahman. Rahman'ın yoluna gideceğiz. Bu kadar basit. İslam bu kadar kolay. İslam dini bu kadar işte. İslam dini Allah'ın yoluna gitmektir. Şeytanın yoluna gitmemektir. Allah muvaffak etsin, yardım etsin, tevfikini refik etsin. Efendim fazla yük yüklemesin, takatimizin fevkinde yük yüklemesin. Biz zayıf kullarız. Bize yardım eylesin. Şükründe, zikrinde, güzel kulluk yapmakta tevfikini refik eylesin. Hayırlara muvaffak eylesin. Şerlerden uzak eylesin. İyi Müslüman olarak yaşasın. Efendim Said olarak, bahtiyar olarak, mutlu olarak yaşasın. Şehit dereceleri kazanmış olarak o kadar yüksek mertebelerle ahirete göçmeyi nasip eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Bir insan candan şehitlik isterse yatağında ölse bile Allah onu şehit derecesine ulaştırır diyor Peygamber Efendimiz. Yani Allah yoluna vermeyi isteyecek de canını Allah alırsa alır, almazsa almaz. Kendisi bilir. İster alır, ister almaz. Efendim Fuzuli doğru söylemiş. Ya Rabbi ben istesem bile bir şey bana yaramazsa sen onu bana verme. Sen hakimsin. Sen neyin yaradığını, yaramadığını biliyorsun. Bana süslü şeylere aldanıp da günah tarafına efendim sapmayı nasip etme diyor yani. Anladık mı? İslam'ın inceliğini, garipliğini. Gelmiyor İslam'a bu şeyinden dolayı. Efendim Noel ağacının eğlenceleri, keyifleri, zevkleri mi önemli? Efendim eğlenceleri mi önemli? Aç kalıp, susuz kalıp bilmem ne bilmem ne filan. Yani insanlar zevkli tarafa kayabilirler, eğlence tarafına kayabilirler. Mühim olan acı gibi görünse de Allah'ın Rahman'ın yoluna gitmektir. Şeytanın yoluna gitmemektir. İşin en sonunu düşünmektir. Şu andaki ilk hesabın önemi yoktur. Sonu. Bütçe efendim sene sonundaki hesapta dükkanın kar ettiği, zarar ettiği belli olur. Allah bizi kar edenlerden efendim iki cihanda aziz bahtiyar olanlardan eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Kusurlarımız varsa affeylesin. Bizi zorlu imtihanlara maruz ve tabi tutmasın. Çünkü zayıf kullarız. Bizi nusretiyle teyit ve

takviye eylesin, bize yardım eylesin, bizi affeylesin, bizi mağfiret eylesin, sevdiği kul eylesin, iki cihanda aziz eylesin, sahit olarak yaşayıp şehit derecesini kazanarak doğrudan doğruya cennete girmeyi, Peygamber Efendimiz'e komşu olmayı, Firdevs-i Ala'da yaşamayı, Rıdvan-ı Ekber'ine Allah'ın ermeyi, cemalini görmeyi, selamına mazhar olmayı nasip eylesin. Bi hürmeti esrar suretil Fatiha.

0: Gurbet Sohbetleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmut Esat Coşan'ın yurt dışında yapmış olduğu sohbetlerden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Hayırlı akşamlar dileriz.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
0: Akra, Akra, Akra.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bu öyle bir kitaptır ki onda ve onun ilahi kelam olduğunda hiç şüphe yoktur. O, muttakilere doğru yolu gösterendir.

Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: Rabbimsin. Tek yaradansın. Tek sığınaksın. Tek mağfiret edensin. İbadete tek layıksın. Şükre en layıksın.
1: Akra, akra.

0: güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Fussilet Suresi. Kur'an-ı Kerim'in kelimeleri, insan kalbine rehberlik etmek için ayrı ayrı açıklanmıştır. Fussilet Suresi, akıl ve kalbi aydınlatan bu mesajlarla, Allah'ın kudreti ve rahmetiyle yönlendirilen insanın sorumluluklarını hatırlatır. Sure adını 3. ayette geçen ve ayrı ayrı açıklanmış anlamına gelen Fussilet kelimesinden alır. Mekke döneminde indirilmiştir ve 54 ayettir. Fussilet suresinde Kur'an'ın mahiyeti, müşriklerin alaycılığının cezası, yer ve göklerin yaratılışı, inkarcıların sonu, Kur'an'ı dinlemeyip gürültü yapanların hali, kötülüğe iyilikle mukabele, ayetlerin rehberlik ve ıslah amacı, Kur'an'ın dili, insanın açgözlülük ve nankörlüğü anlatılmaktadır. Sure, verilen nimetin kadrini bilmeyip, bu nimetten yüz çeviren, büyüklük taslayan insanlara Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamı muhatap alarak şu uyarıyla sona erer. Dikkat et, onlar Rablerine kavuşmaktan şüphe içindedirler. Bilesin ki O, Allah, ilim ve kudretiyle her şeyi kuşatmıştır.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

şüphesiz zengin eden ve sermaye verip memnun eden O'dur. Andolsun ki sizi yeryüzüne yerleştirdik ve size orada birçok geçim vasıtaları meydana getirdik. Öyleyken pek az şükretmektesiniz. Hiç şüphesiz Rabbin dilediğine rızkı genişletir ve dilediğine de daraltır. Çünkü O kullarından haberi olan hakkıyla görendir. Göklerden ve yerden size rızık veren kimdir? Allah'tır. Böyleyken ya biz ya da siz ikimizden biri ya doğru yol üzerinde yahut açık bir sapıklıktayız. Düşünün. Şüphesiz Rabbim rızkı dilediğine genişletir, dilediğine daraltır. Fakat insanların çoğu bilmezler. Şüphesiz Rabbim kullarından dilediğine rızkı yayar, genişletir ve kısar da. Siz hayır için neyi harcarsanız Allah onun yerine başka daha iyisini verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Allah'ın rızkı dilediğine yayıp dilediğine kıstığını ve bir ölçüye göre verdiğini hala bilemediler mi? Şüphesiz bunda iman eden bir toplum için ibretler vardır. O Allah size kudretine dalalet eden alametleri gösteren ve sizin için gökten rızık sebepleri indirendir. Allah'a yönelen kimseden başkası ibret almaz.

Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

Şehri İstanbul. Türkiye'nin kalbi İstanbul'un geçmişten günümüze önemli şahsiyetlerinin, mimarisinin, kültürünün, sanatının, semtlerinin, sosyal hayatının ve edebi yönünün anlatıldığı Şehri İstanbul programı başlıyor.

0: Akrefem stüdyolarından Şehir İstanbul programından merhabalar değerli dinleyenlerimiz. Sizlerle birlikte İstanbul'u dolaşmaya devam ediyoruz. Şehir İstanbul'un hem geçmişinde hem de bugününde yolculuklar yapıyoruz. Bugünkü yolculuğumuzda İstanbul'un Asya yakasında olacağız. Ardından yine Mimar Sinan'ın satırlarına göz atacağız. Onun anlatımıyla mimarlığa başlangıcına dair hatıraları paylaşacağız. Şehir İstanbul'a hoş geldiniz.
1: Şehri İstanbul.

Şehir İstanbul programında Bir Çırpıda İstanbul turumuza devam ediyoruz değerli dinleyenlerimiz. Üsküdar'ı bir çırpıda gezmeye çalışacağız bu programımızda. İstanbul Boğazı'nın Marmara ile birleştiği noktada Asya kıtasındaki iki yerleşim noktası Kadıköy ve Üsküdar. Anadolu'nun Türkler tarafından fethi başladığında ilk kez danışman doğullarının bu yöreye ulaştığı belirtiliyor. Ancak İstanbul'un fethinden 101 yıl önce Orhan Gazi döneminde bu yöre Osmanlı egemenliğine geçmiş. O tarihten sonra da bir Osmanlı yerleşim merkezi olarak gelişmiş. Üsküdar iskelesi çevresinde hala o günlerden kalma kent dokusu kendisini korumakta kısmen. Üsküdar'ın bu üstünlüğünün gölgesinde kalan Kadıköy ise daha çok 19. yüzyılda bir sayfiye merkezi olarak gelişmeye başlamış. Osmanlı'ya ileri gelenleri ve özellikle gayrimüslim tebaa Kadıköy'ün çevresindeki bağlara ve bahçelere konaklar, malikaneler inşa ettirmiş. Zamanlar deniz ulaşımının yaygınlaşmasıyla Moda, Kalamış, Fenerbahçe, Caddebostan, Suadiye kıyılarında birbirinden güzel evler ve yalılar yapılmış. Boğaz Köprüsü'nün yapılmasıyla şehrin yerleşim alanı Asya'ya doğru kaymaya başlayınca bu yöre Avrupa yakasına karşıt ağırlık olacak biçimde Bağdat Caddesi merkezli olarak hızla gelişmini sürdürmüş. Bugün İstanbul'un en zarif semtlerinden biri aynı zamanda önemli bir alışveriş merkezi haline gelmiş. Üsküdar, stratejik konumu nedeniyle M.Ö. 500'lerden başlayarak hızla gelişen Üsküdar'ın eski adı Chrysopolis, bir diğer adıyla Altınşehir. Adının Perslerin bütün Anadolu'yu yağmalayarak elde ettikleri serveti burada saklamalarından geldiği ileri sürülür. Kimileri ise gün batımında Marmara üzerinde batan güneşin son ışıklarıyla altın rengine dönüştüğü için buranın böyle adlandırıldığını söyler. Osmanlı döneminde idari açıdan 4 kadılığa bölünen İstanbul'daki kadılardan birinin Üsküdar'da oturması semtin o dönemdeki önemini ortaya koyuyor. Ayrıca her yıl hacca gidenlerin oluşturduğu sürre alayları da yola

Üsküdar'dan çıkar, burada büyük törenler yapılırdı. Türkçenin en yaygın deyimlerinden biri olan atı alan Üsküdar'ı geçti sözü de buranın Anadolu'ya açılan bütün büyük yolculukların başlangıcı olmasından kaynaklanmakta. Ayrıca eski İstanbullular Üsküdar'ı Kabe toprağı tanımıyla mukaddes bir yer olarak kabul ederlerdi. Bugünse kısmen eski günleri yaşatan dokusuyla Üsküdar İstanbul'un görünmeye dolaşılmaya değer semtlerinden biri. Biz de öyle yapacağız ve hızlıca Üsküdar'a dolaşacağız bugün. Mihrimah Sultan Külliyesi ile başlayalım. Kanuni'nin kızı Mihrimah Sultan'ın, diğeri Edirne Kapı'da bulunan iki büyük külliyesinden ikincisi. Mimar Sinan tarafından yapılan caminin kapısındaki kitabeye göre yapım tarihi 1548. Sinan bu özgün denemesinde büyük kubbeyi kuzeyden destekleyen yarım kubbeyi kaldırmış ve iç mekanı genişletmiş. Son cemaat yeri 7 kubbeli. Caminin iç duvarları ve kubbe kalemişleriyle süslü. Minare 19. yüzyılda yenilenmiş. Caminin güneybatısında bir Sıbyan Mektebi var. 3. Ahmet Çeşmesi. Bu meydan çeşmesi Sultan 3. Ahmet tarafından Üsküdar'da gömülü olan annesi Gülnur Şemetullah Sultan Anası'na 1728'de yaptırılmış. Pek çok yabancı gezginin dikkatini çeken bu dört yüzlü bir meydan çeşmesinin cephelerinde yapıldığı dönemin şairleri Nedim, Rahmi ve Şakir'in şiirleri yer alır. Bu çeşmenin bir başka özelliği de deniz tarafındaki cephede yer alan iki mısralık kitabı aynı zamanda iyi bir hattat olan Sultan Ahmet'in Nevşehirli İbrahim'le ortak yazmış olması. Yeni Valide Külliyesi. 1710'da 3. Ahmet'in annesi Gülnur Emetullah Sultan adına yaptırılan cami, imaret, türbe, sebil, çeşme, mektep, bedesten, şadırvan ve irili ufaklı diğer bazı yapılardan oluşan büyük bir külliye olarak inşa ediliyor. Bazı bölümleri günümüze ulaşamamış. Camiye avlusunda bulunan 5 kapıdan giriliyor. Şadırvanın bulunduğu iç avlu ise 3 kapılı. Şadırvan 8 yüzlü. Klasik mimari ölçüler içinde inşa edilen külliyede Sebil'in yanında ve cadde üzerinde Gülnur Şemetullah Sultan'ın türbesi yer alıyor. Üzeri açık türbenin içinde Valide Sultan'ın iri mermer mezar taşı bulunuyor. Caminin deniz tarafına bakan tarafında ahşap bölümleri olan Hünkar Mahfili de yer alıyor. Ve Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Külliyesi. İstanbul ve Üsküdar denilince ilk akla gelen yerlerden, isimlerden biri Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri. Birçok kez bahsettik programımızda, bugünkü hızlı Üsküdar turumuzda da uğramadan geçemeyeceğiz elbette. Üsküdar'da Gülfem Hatun Mahallesi, Aziz Mahmut Hüdayi Sokak'ta bulunan bu mübarek zatın türbesi ve tekkesi büyük bir külliye halinde. Yapım tarihi 1598 olarak gösterilmekte. Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin türbesi İstanbul'da çok ziyaret edilen mekanlardan biri olarak öne çıkıyor. Buradan Ayazma Camii'ne geçelim. Üsküdar sahilinin hemen her yerinden görülen bu güzel ve ulu cami 1760'da 3. Mustafa tarafından annesi Mihrişah Emine Sultan'la kardeşi Şehzade Süleyman adına yaptırılmış. Mimari Mehmet Tayra. Mektep, hamam, çeşmeleri ve çarşısı bulunuyor. Tek kubbesi olan cami Türk barok üslubunda kare planlı. İçinde çini yerine renkli mermer panolarla süsleme yapılmış. Güney cephesinde güzel kuş evleri olan yapımın hamamı harap bir halde. Bahçesindeki ufak mezarlıkta mezar taşlarını Osmanlı'nın kullandığı serpuşların birçok örneği görülebiliyor. Şemsi Paşa Külliyesi. Boğaz'ın Marmara ile birleştiği noktada Mimar Sinan tarafından yaptırılmış olan bu eser, Türk mimarlığının küçük ölçekli şaheserlerinden, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni'nin vezirlerinden Şemsi Ahmet Paşa tarafından yaptırılmış. Cami kare planlı, tek kubbeli. Caminin diğer bir adı da Kuşkonmaz Camii'dir. Külliyede Şemsi Paşa'nın türbesi ve bir Darül Hadis de var. Bu külliye 1580 yılında yaptırılmış.
Oradan Doğancılar Camii'ne geçelim. Çakırcıbaşı Hasan Paşa tarafından 1558'de yaptırılmış, çatısı ve son cemaati ahşap olan yapının bir diğer adı da Çakırcıbaşı Camii. Hemen önünde 1910'lara kadar semtin meydanı olan yerde Doğancılar Parkı var. Eskiden ordu Doğu Seferi'ne çıkmadan sultan otağı burada kurulur, teftiş burada yapılırdı. Zahmetahmet Çelebi'nin meşhur uçuşunu da Galata Kulesi'nden bu Doğancılar Parkı'na kadar yaptığı belirtilir. Rum Mehmet Paşa Camii, Bursa camilerini hatırlatan mimarisiyle bir ekol olmuş camilerden biri. Fatih'in sadrazamlarından Rum Mehmet Paşa tarafından yaptırılmış. Hamamı ve medresesi yıkılan yapının bahçesinde günümüze ulaşabilmiş sayıları yüzü geçmeyen Fatih devri mezar taşları var. Çeşitli tarihlerde onarımlar gören yapının sol tarafında Rum Mehmet Paşa'nın türbesi bulunuyor. Bir diğer cami İmrahor. Cihalezade Sinan Paşa'nın İmrahor'u Mehmet Ağa tarafından 1597'de yaptırılmış. Ahmediye Külliyesi ise Tersane Kethüdası Eminzade Hacı Ahmet Ağa tarafından 1722'de meyilli bir arazi üzerine yaptırılıyor. Külliyenin bir bölümü 1945'ten bu yana imaret olarak kullanılıyor. Atik Valide Külliyesi ise Valide-i Atik, Valide Sultan, Nurbanu Camii gibi isimlerle de anılıyor. Bu büyük külliyeyi 1583'te Nurbanu Valide Sultan Mimar Sinan'a yaptırıyor. Üsküdar'da Valide Sultan diye anılan 3 yapı olduğundan Sinan'ın en güzel eserlerinden biri olan bu cami Orta Valide Camii adıyla biliniyor. Caminin sağında Dar-ı Şifa, solunda Zaviye ve kuzeyinde medrese yer alıyor. Çinili Hamam ve Çinili Cami'de bu bölgede bulunan diğer eserler arasında. İstanbul denilince ve Üsküdar denilince akla gelen yerlerden biri şüphesiz Kız Kulesi. İstanbul'un simgesi haline gelen Kız Kulesi, Boğaz'ın ağzında Üsküdar açıklarındaki bir kayalığın üzerinde kurulu. 12. yüzyılda bir Bizans imparatoru bu kayalık üzerine bir savunma kalesi yaptırıyor. Fatih ise İstanbul'u fethettikten sonra buradaki kaleyi yıktırıp yerine kendi kalesini yaptırıyor. 1510 depreminde büyük zarar gören kulenin Yavuz Selim'in emriyle onarıldığı biliniyor. 1600'lerde yapılan İstanbul gravürlerinde Kız Kulesi dört köşe üstü mazgallı bir kule olarak çizilmiş. Bu dönemde deniz feneri işlevi üstlenen kule bu işlevi dışında birkaç kez kullanılmış. 1. Mahmut ve 3. Osman döneminde burası hapishane olarak kullanılmış. Lale devrinde kuvvetli rüzgarının etkisiyle tutuşup yanan kuleyi damat İbrahim Paşa yeniden yaptırıyor, üzerine cam bir köşk oturtup kubbesini de kurşunla kaplatıyor. 1830'lardaki kolera salgını sırasında da kule karantina hastanesi olarak kullanılıyor. Bugüne kadar esas olarak bir deniz istasyonu görevi üstlenen kule son halini bunca değişimden sonra 2. Mahmut döneminde alıyor. 1943'te ise binanın dış görünümüne hiç dokunulmadan içeriden betonla takviye alınıyor ve ömrü uzatılıyor. Kule önce kale olmuş, ardından hapishaneye dönüşmüş, hastalık döneminde karantina bölgesi olarak kullanılmış, deniz feneri işlevi görmüş, deniz istasyonu görevinde bulunmuş. Bir çırpıda Üsküdar gezimizi noktalıyoruz programımızda. Üsküdar'daki önemli tarihi yapıları, camileri aktardık. Önümüzdeki programlarda yine İstanbul'un başka güzel yerlerinden seslenmeye devam edeceğiz.

Değerli dinleyicilerimiz, Şehri İstanbul programında beraberliğimiz sürüyor Şakra FM'de. Geçtiğimiz programımızda Mimar Sinan'dan bahsetmiştik ve demiştik ki ilerleyen programlarda Mimar Sinan'ın eserlerinden bölümler paylaşmaya çalışacağız. Mimar Sinan'ın hayatını naklettiği ve o nakille beraber Sai Mustafa Çelebi tarafından kaleme alınan Tezkiretül Bünyan isimli eserden bazı bölümler paylaşmayı arzu ediyoruz. Belirttiğimiz gibi Mimar Sinan anlatıyor, Mustafa Çelebi de kaleme alıyor. Profesör Doktor Supi Saatçı'nın tercümesiyle biz de paylaşıyoruz. Şöyle başlıyor Tezkiretül Bünyan. Bu kitap usta sanatçı, baş mimar Abdülmennanoğlu Sinan'ı

Anlatan Yapılar Güldesesidir. 7 kat göğün kurucusuna şükürler ve 9 kat gökyüzünü billur kubbeyle örten Allah'a sonsuz övgüler olsun ki o bu su ve toprak işliğinde kuralsız ve pergelsiz olarak bünyesinde can ve yürek olmayan insanoğlunun sarayını biçimlendirip süsledi. Kalp camilerini iyi ahlakla doldurup şen kıldı. Ne güzel ki Yaradan ortaya koydu hiç yoktan, bu dünya sarayını düzenledi bir oldan. Gökyüzünü sütunsuz durdurdu, güneş yuvarlağını asılı bıraktı. Kudret eliyle çamuru yoğurdu ve insanoğlunu yarattı. Göz vücut sarayına görünüş ve kaşlar ona yazı oldu. Nasıl ki Hazreti Adem var oldu, Hazreti Ali ile İbrahim içinde Kabe yapıldı. Faziletli kişilerin gönül Kâbesini yapana sayısız dua ve sonsuz salavat olsun ki, yaratıcı Allah'ın doğru yoluyla onun yoluna bağlananları ve ölümsüz hayat yolunun yolcuları olan kederli ve güçsüz ümmetinin sırat-ı müstakim köprüsünden cennet bahçesinin sarayına gidenlere din ışığı Hazreti Muhammed kılavuzluk etti. Ne güzel ki Allah katında büyük lütuf yapanlar, dünyada yaptıklarını ahirete de götürürler. Sırat köprüsü Allah'ın en şerefli sevgilisinin emri. Her kim ki ondan düşer cehennemdir yeri. Tezkiretül Bünyan bu girizgahla başlıyor. Mesnevilerle devam ediyor. Alimlerin vasıflarıyla devam ediyor. Ve şöyle sürüyor. Bu güzel kitabın yazılmasının sebebi şudur. Bir gün Mutlu Padişah'ın baş mimarı olan Abdülmennanoğlu Sinan, güçsüz bir ihtiyar olunca tarihin sayfasında ad ve şan bırakarak hayırlı dua ile anılmasına vesile olmak üzere kırık kalpli, değersiz, düşkün olan bu duacı sahiden nazım ve nesir olarak hatıralarını yazmamı dilediler. Elimden geldiğince büyük huzur ve sevinç veren bu kırık ezgili armağanı dedim ve bu kitapçığa Tezkiretül Bünyan, Yapılar Güldestesi adını verdim. Bu destana göz atan dostlardan yalvararak rica olunur ki kusurumu imkan dahilinde etekleriyle örtüp bağışlasınlar. Bu değersiz kulu kim tasnif ederse o hedef olur misali Karaz'da teşhir etmesinler diyor. Manalar bağının meyvesidir söz. Hayatınsa akar suyudur söz. Söz hem manalı ve hem vezinli olmalı ki onu duyan hayran kalmalı. Kısacası biz insaf ehline kul oluruz. Kamilin değerini ne kamil insan bilir kuşkusuz. Bir sonsuz denizdir bilgi. Parlak birincidir onun dibi. Bu engin sudan kimi sedef alır, kimi de kenarda çanak çömlekle kalır. Dalgıçlar içimin derinliğine dalsalar, dağarcıklarını cevherle doldursalar, kah olur hep parlak inci çıkar, kah olur denizin çer çöpü çıkar. Bu taze şiir Hakk'ın sesidir kısacası, olur mu elmas her nisan damlası? Tesir gücü olmayan şiir de yok, dünya bandı dikensiz gül de yok. Halk arasında kusurun sayısı bine buldu, bu yüzden hüner parasız satılır oldu. Cahil ve nadanlar büyük itibar gördü, bilgi sahipleri ise ayağa düştü. Asılı gönül ehline kimse bakmaz oldu, gerçekte hüner şimdi kusur oldu. Yüce makam sahipleri için binalar inşa eden ve bu binaların her birini bulunduğu yeri yazıp özelliklerini belirten Sinan'ın mübarek ağzından çıkanları Lokman Hikmeti diyerek şöyle aktardım diyor sahi. Ben yaşlı usta Abdülmennanoğlu Sinan, duacısı ve övücüsü olduğum, mülkün sahibi ve mükafatlandıran Allah'ın yardımıyla Osmanlı Devleti'nde alemin sığınağı 4 padişaha hizmet vererek şeref kazandım. Sanatımla ve hizmetimle iş bilir mimar olmak ve birçok diğerde ün kazanmak nasip oldu. O 4 padişahın birincisi, Osmanoğullarının kılıcı, gökyüzünün yiğit eri,
Arap ve Acem ülkelerinin fatihi ve dünyanın en güçlü hükümdarı, Sultanoğlu Sultan,

Tam Bayezid Hanoğlu Selim Han'dır. Allah türbesini cennet odalarından gelen ışıkla nurlandırsın. Bu değersiz kul Sultan Selim Han'ın saltanat bahçesinin devşirmesi olup Kayseri sancağından oğlan devşirilmesine ilk defa o zaman başlanmıştı. Ben de ilk devşirilen oğlanlardanım. Acemi olanlar arasından sağlam karakterlere uygulanan kurallara bağlı olarak ve kendi isteğimle dürgerliği seçtim. Ustamın eli altında tıpkı bir perger gibi bir ayağım sabit olarak merkez ve çevreyi gözledim. Sonunda yine tıpkı bir perger gibi yay çizerek görgümü artırmak için diğerler gezmeye istek duydum. Bir zaman padişah hizmetinde Arap ve Acem ülkelerinde gezip tozdum. Her saray kubbesinin tepesinden ve her harabe köşesinden bir şeyler kaparak bilgi ve görgümü artırdım. Yine İstanbul'a dönerek zamanın ileri gelenlerinin hizmetinde çalıştım ve Yeniçeri olarak kapıya çıktım. Saadetli Padişah Sultan Süleyman Han, Allah'ın rahmeti ve rızası üzerine olsun, Acem diyarına sefere çıktı. Van Kalesi tarafından Tatvan Denizi adıyla anılan su kenarında İran ordusuyla savaş kaçınılmaz olunca Vezir Lütfi Paşa Hazretleri Tatvan Denizi üzerinde gemiler yapılarak suyun öte yakasındaki düşman askerinin durumundan haberdar olmak istediler. Bunun üzerine beni davet ederek gemiler yapılmasına mukayyet ol diye özellikle sipariş buyurdular. Orada sefer durumunda şartlar uygun değilken Allah'ın yardımıyla arkadaşlarımı toplayarak kısa zamanda 3 kadırga inşa ettim. Bütün yelkenlerini, demirlerini ve küreklerini tedarik edip top ve tüfek gibi savaş araçlarıyla donattım. Paşa Hazretleri kaptanlığını yine sen eyle diye emrettiler. Emirleri gereğince arkadaşlarımla beraber denize açıldık. Düşman askerinin durumu hakkında bilgiler edinince Lütfi Paşa son derece memnun oldular. Beni iltifatlarıyla seçkin kıldılar. Sultan Süleyman Han, Karaboğdan'a doğru deniz seferine çıktığı zaman Prut Nehri kenarına gelindi. Askerin geçmesi için köprüye ihtiyaç duyuldu. Birçok kişi uğraşarak günlerce köprü yapmaya çalıştılar. Yaptıkları köprü gelen suyla batarak kayboldu. Bataklık yeri olduğundan köprü yapımında aciz ve şaşkın kaldılar. Merhum Lütfi Paşa Hazretlerinin, ''Saadetli Padişahım, bu köprünün yapımı Sinan Subaşı denilen kulunuzun becerisiyle gerçekleşebilir. Kendisi Haseki kulunuzdur. Çok tanınmış usta ve işbilir mimardır.'' demeleri üzerine bu değersiz kula padişahın yüce buyrukları ulaştı. Hemen adı geçen suyun üzerinde bir güzel köprünün yapımına başladım. 10 gün içinde yüksek bir köprü yaptım. İslam ordusuyla bütün canlıların şahı sevinçle geçtiler. Kısacası Lütfi Paşa Hazretleri köprüye karşı duydukları büyük ilgiden dolayı bu köprüyü biz gittikten sonra yıkmasını önlemek için bir kule yapılsa ve korumak gayesiyle birkaç muhafız konsa diye önlem almak istediler. O zaman büyük vezir olan Müşir Ayas Paşa kule yapmak fikrine ne dersin diye sordukları zaman uygun değildir. Çünkü birkaç kişiyle kuleyi ele geçirirse adı bir kale almış olur. Belki de köprüye önem vermek doğru değildir. Padişahın ülkesinde nerede gerekirse köprü yapılması mümkündür dedim. Lütfü Paşa karşılık verdiğim için gücenerek senin korkun kalede ağa olarak kalmaktır dedi. Ben değersiz kul da padişahın hizmetinde olan kullarız. Mübarek emirleri oldukça hizmetinden dönüşümüz yoktur dedim. O sırada Rumeli Beylerbeyi olan Sofu Mehmet Paşa gerilerdeydi. Çok ileri görüşlü ve düşünce sahibi bir kişiydi. Lütfü Paşa, hele o da gelsin diye buyurdular. Kısacası bir süre onlar da Rumeli askeriyle geldiler. Onların huzurunda da kule yapılması ve köprünün korunması meselesi hatırlatıldığı zaman Sofu Mehmet Paşa, eskiden Osmanlılar Rumeli'ye geçtikleri zaman gemileri yakmışlar. Bizim köprüyü kendimizin kesmesi gerekirken kule yapmaya kalkışarak kaçkınlarımıza sığınak mı hazırlayalım diyerek kule yapılmasından vazgeçtiler. Daha sonra düşman ülkelerinde fetih ve zafer kazanılınca ben Hakir Kul Lütfi Paşa merhumu karşılayarak ona karşı hareket ettiğimden çok üzüntülüydüm. Bir yerde bana zararı dokunabilir diye endişe ediyordum. Allah'ın takdiriyle Mimar Acem ailesi göçerek
mimarlık makamı boşalır. O sıralarda merhum Vezir Azam Ayas Paşa da öbür dünyaya göçer. Merhumun mezarının yapılması hususunda dönemin ileri gelenleri, mimarlık tekniğine sahip olgun usta mimar yoktur derlerken, Lütfi Paşa, Haseki olan Sinan Subaşı'nın mimar olması gerekir, ondan başka bu sanatta yetenekli kimse yoktur deyince, askerlik mesleğinden vazgeçerek kabul eder mi demişler. O zaman Yeniçeri ağası bu değersiz kulu çağırtarak, Paşa Hazretleri seni mimar olarak atamayı kararlaştırdı, sence uygun mudur? Değilse bir çare düşün dediler. Ben değersiz kulda, gerçi askerlik mesleğinden uzaklaşmak düşüncesi üzüntü verecekti ancak yine sonunda birçok cami yaparak dünya ve ahiret için pek çok dileğe ulaşmama vesile olacağı düşüncesiyle bu öneriyi kabul ettim. Sonunda mimar olarak yetkinliğimle amaçladım dünyada eserler bırakmayı. Derdim ki Allah bana nasip etsin bir yüksek cami yapmayı. Olacağı varmış hikmeti işte Allah'ın. Gelip gözdesi oldum padişahım. Mimar Sinan'ın mimarlığı işte böyle başlıyor. Onun anlatımıyla Haseki Mimar Subaşı'nın mimarlığa geçişinin hikayesi böyle. Mesnevilerle ve onun satırlarıyla. Bundan sonra neler olmuş onu da diğer programlarımıza bırakalım.

0: Efendim böylelikle bir programımızın daha sonuna geliyoruz. Sürçülisan ettiyse kaffola. Yeni bir şehir İstanbul'da tekrar birlikte olmak temennisiyle. Hoşçakalınız.
1: Şehri İstanbul. Türkiye'nin kalbi İstanbul'un geçmişten günümüze önemli şahsiyetlerinin, mimarisinin, kültürünün, sanatının, semtlerinin, sosyal hayatının ve edebi yönünün anlatıldığı Şehri İstanbul programı sona erdi.

yarattıklarının sayısınca Allah'a hamd ederim. Yarattıklarının dolusunca Allah'a hamd ederim. Göklerdeki ve yerdekilerin sayısınca Allah'a hamd ederim. Göklerdeki ve yerdekiler dolusunca Allah'a hamd ederim. Kitabının saydıklarının sayısınca Allah'a hamd ederim. Kitabının saydıklarının dolusunca Allah'a hamd ederim. Her şeyin sayısınca Allah'a hamd ederim. Her şey dolusunca Allah'a hamd ederim. Bir o kadar da Subhanallah der, Allah'ı tesbih ederim.

Niye geldin dünyaya? Boy pos büyütmek için mi? Beden beslemek için mi? Tüccarlık yapmak için mi? Ziraat yapmak için mi? Niye geldin? Bu cihana Allahu Teala Hazretlerini bilip tanıyıp ona kulluk etmeye geldik hepimiz. İster bil ister bilme. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun. Allahu Teala Hazretlerine ibadet etmekten başka bir maksat için insanları ve cinleri yaratmadı Allahu Teala Hazretleri. Öyle bildiriyor bu ayet-i kerimede. Asıl gayemiz bu. Eğer fe eynema tüvellû fe temme veçhullah, yönünü ne tarafa dönersen Allahu Teala Hazretleri orada. Ve hüve ma'aküm eynema küntüm, sen nerede olursan ol Allahu Teala Hazretleri seninle beraber. Ve alemû ennallâhe yehûlu beynel mer'i ve kalbihi, bilin ki Allahu Teala Hazretleri kuluyla gönlü arasını çeker, yani o arada bulunur gibi ayetlerin bize bildirdiği, bize bizden yakın olan Allahu Teala Hazretlerini bilemeden ahirete göçersen yazın.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Efendim, nezakete niçin ihtiyaç var? Öncelikle insanın mutluluğu için nezakete ihtiyaç var. İnsanları mutlu etmek istiyorsanız onlara zarif ve kibar davranın. Kendinizi mutlu etmek istiyorsanız yine insanlara zarif ve kibar davranın. Yani aslında içimizdeki güzellik duygusu ve içimizdeki insaniyetin gereği zarif olmamız gerekiyor. Kibar davranmamız gerekiyor. Ben nezaketi böyle algılıyorum. Kendimiz için değil diyorum nezaket. Aynı zamanda toplum içinde, topluluğun huzuru içinde, saygınlığı içinde nezakete ihtiyacımız var. Önce kendi huzurumuzu temin ediyoruz. Sonra toplumun sağlıklı yaşaması, toplumun sağlıklı yaşaması ve toplumun bekası içinde zarif bir insan olma ihtiyacımız var. Çünkü insanların zarafeti toplumun nezaketin zarif olması anlamına gelecektir. Nezaket

0: temeli sevgi ve saygıdır. Ve hiçbir dönemde bu temel değerlerin değişmemesi gerekiyor. Yani insanlara saygı, insanlara sevgi ama öncelikle kendimize sevgi ve kendimize saygı. Ve şuna inanıyorum ki kendini seven, kendisine saygı duyan bir insan ancak bir başkasını sevip ona saygı duyabilir. Yani insanlara saygı, bir insanın öncelikle kendisini sevmesi, sonra sayması, insanları sevmesi, sayması anlamına gelecektir. Onun için yani nezaket ve görgü kurallarının temelinde sevgi ve saygı vardır. Dolayısıyla hiçbir toplumda, hiçbir çağda bunun dışına çıkılması mümkün değildir. Yani bunlar insani değerlerdir, temel değerlerdir. Çağa göre veya bulunan yere göre değişecek kurallar değildir bunlar. Dolayısıyla hiçbir zaman değişmeyecektir.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Farkında ol, Akra dinle.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin kolayca kaynaşılan kişidir. İnsanlarla kaynaşamayan ve kendisiyle kaynaşılamayan kimsede hayır yoktur.

Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

gönül hun oldu şevkinden. Özündeki imanı daha fazla saklamaya devam edemeyen Diyamendi, Mesnevi'nin feyziyle Yaman dede oluverir. Hazreti Peygamber'e Nâ-i Şerif'ten aldığı ilhamat ile bu eseri vücuda getirmiştir.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O, ölümü ve hayatı, amel, davranış bakımından hanginizin daha güzel olacağını imtihan etmek için yarattı. O, mutlak galip, çok bağışlayandır.

Müslüman asla yalan söylemez. Hatta şaka yapsa bile yalan söylemez, gerçeği latife olarak söyler. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki, ihtiyar kadınlar cennete girmeyecek. Söz doğru. Yani ihtiyar haliyle girmeyecek buyurmuş. Ondan sonra da açıklama yapmış. Genç bir sapasağlam efendim dipdiri, canlı, sıhhatli, sağlıklı, sevimli bir kimse halinde olacak cennette diye buyurmuş. Yani yalandan şaka bile yok. Bir Nisan bile yok İslam'da. Efendim bin bir türlü yalan dolan, ondan sonra bir Nisan diyorlar. Yalan idmanı yapıyorlar. Yalan provası yapıyorlar. Öyle şey yok. Yani yalan söylemek yok İslam'da. Ama bir de mahkemede vallahi billahi tallahi Kur'an üzerine yemin ederim, namusum üzerine, vicdanım üzerine, kanun namına bilmem ne efendim biri yalan kıvırtıp efendim hukuku saptırırsa, efendim hakkı engellerse ya da mahkemede olmasa bile çarşıda, pazarda, efendim mahallede, evde, köyde, şehirde yemin ediyor. Vallahi şu şöyledir. Peki o halde bu mal senin mi? Evet benim, vallahi benim. Halbuki onun değil. Yalan söylüyor mesela. Yani böyle de olabilir. İlla mahkemede olma şartı yok. Bir yalan yeminle bir Müslümanın hakkını alan kimseye Allah cehennem ateşini vacip kılar ve ona cenneti haram kılar.

0: Nasihat veren hikayeler. Nasihat, insanları iyiye, doğruya yönlendiren öğütlerdir. Bazen anlamlı bir hikaye hayatımıza yön vermemizi sağlar. Nasihat veren hikayeler başlıyor.
1: Yeni bir günden, yeni başlangıçlar, yeni mutluluklar, paylaşmaya değer yepyeni güzelliklerle merhabalar efendim. Vaktiyle efendim, bir bilge hoca yıllarca yanında yetiştirdiği öğrencisinin seviyesini öğrenmek ister. Onun eline çok parlak ve gizemli görüntüye sahip iri bir nesne verip, "Oğlum," der. "Bunu al, önüne gelen esnafa göster. Kaç para verdiklerini sor, en sonra da kuyumcuya göster. Ama hiç kimseye satmadan sadece fiyatlarını ve ne dediklerini öğren, gel bana bildir." Öğrenci elindeki o iri nesneyle etrafındaki bütün esnafı gezmeye başlar. İlk önce bir bakkal dükkanına girer ve "Şunu kaça alırsınız?" diye sorar. Bakkal parlak bir boncuğa benzettiği nesneyi eline alır, evirir, çevirir, sonra da "Buna bir tek lira veririm, bizim çocuk oynasın," der. İkinci olarak efendim bir manifaturacıya gider. O da parlak bir taşa benzettiği nesneye ancak bir 5 lira vermeye razı olur. Üçüncü defa bir semerciye gider. Semerci nesneye şöyle bir bakar. "Bu," der, "benim semerlere iyi süs olur. Bundan kaş dediğimiz süslerden bir 10 lira veririm." Ve nihayet en son olarak bir kuyumcuya gider. Kuyumcu öğrencinin elindekini görünce yerinden fırlar. "Bu kadar değerli bir pırlantayı, mücevheri nereden buldun?" diye hayretle bağırır ve hemen ilave eder. "Buna kaç lira istiyorsun?" Öğrenci sorar. "Siz ne veriyorsunuz?" "Ne istiyorsan veririm." Öğrenci "Hayır, veremem," diye taşı almak için uzanınca kuyumcu bu defa adeta yalvarmaya başlar. "Ne olur bunu bana satın. Dükkanımı, evimi, hatta arsalarımı vereyim." Öğrenci bu taşın emanet olduğunu, satmaya yetkili olmadığını, ancak fiyat öğrenmesini istediklerini anlatıncaya kadar bir hayli dil döker. Mücevheri alıp kuyumcudan çıkan öğrencinin kafası karmakarışıktır. Böylesi karışık düşünceler içinde geriye dönmeye başlar. Bir tarafta elindeki nesneye yüzünü buruşturarak bir lira verip onu oyuncak olarak görenler, diğer tarafta mücevher diye isimlendirip buna sahip olmak için her şeyini vermeye hazır olan, hatta yalvaran kişiler. Bilge hocasının yanına dönen öğrenci büyük bir şaşkınlık içinde başından geçen macerasını anlatır. Bilge sorar, der ki, "Bu karşılaştığın durumları izah edebilir misin?" Öğrenci, "Çok şaşkınım efendim, ne diyeceğimi bilemiyorum, kafam karmakarışık," diye cevap verir. Bilge hocanın cevabı çok kısadır. Der ki, "Bir şeyin kıymetini ancak onun değerini bilen anlar ve onun değeri bilenin yanında kıymetlidir." Hepimiz için ne kadar güzel bir hayat felsefesi. Bir şeyin kıymetini ancak onun değerini bilen anlar ve onun değeri bilenin yanında kıymetlidir. Her insanın hayatında varlığını ve değerini bilen, hisseden, fark

0: eden kuyumcular mutlaka vardır. Ama asıl mesele o kuyumcuyu bulmaktadır. Bir gün çok zengin bir adam oğlunu kırsal kesime götürüp ona insanların ne kadar fakir olabileceğini göstermek ister sevgili dinleyiciler. Çok fakir bir ailenin çiftliğinde bir gün bir gece geçirirler. Şehre dönerken baba oğluna şöyle bir soru yöneltir. Yolculuğumuzu nasıl buldun oğlum? Çok güzeldi babacığım diye oğlu cevap verir. İnsanların ne kadar fakir olabileceğini gördün değil mi? Evet gördüm baba. Peki ne öğrendin diye sorunca babası şunu gördüm der oğlu ve gördüklerini anlatır. Bizim evde bir köpeğimiz, onların 4 köpeği var. Bizim evde bahçenin yarısına kadar gelen bir havuzumuz, onların kilometrelerce uzunluğunda dereleri var. Bizim bahçede ithal lambalarımız, onların yıldızları var. Bizim taraçamız ön bahçeye kadar, onlarınki ise ufka kadar uzanıyor. Ufaklık yaşından büyük konuşurken babası şaşkınlıktan tek kelime bile edemez. Ve ufaklık o son vurucu kelimesini ekleyerek şöyle der. Öyle bir cümle ki, bizim ne kadar fakir olduğumuzu gösterdiğin için sana çok çok teşekkür ederim babacığım. Ne kadar fakir olduğumuzu gösterdiğin için. Babasının bakış açısına bakar mısınız? Ve oğlunun bakış açısına. Biri ne kadar zengin olduğunu oğluna kanıtlamak için onu kırsal bir kesime, fakir bir ailenin yanına götürüyor. Ama çocuk gördüklerini değerlendirerek aslında kendi mal varlıklarıyla ne kadar fakir olduklarını idrak ediyor. Ve bunu da çok güzel dile getiriyor.
1: Nasihat veren hikayeler sona erdi.
2: Akra'da yeni bir program. Bir dua, bir yuva, bir gelecek. Samimi niyet ve dua ile kurulan yuvaların temellerini sağlamlaştırmak adımıyla eşler arası sağlıklı iletişim, evlilik süreçlerine dair bilgiler, eş ve ebeveyn olma yolunda tecrübeler. Bir dua, bir yuva, bir gelecek programında. Cumartesi günleri 14.15'te Akra'ya bekliyoruz.

0: Sana sığınırım cehennem azabından, kabir azabından, deccal fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden.
1: Akra.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Resulüm, iman eden bir de salih amellerde bulunanlara, kendileri için alt tarafından ırmaklar akan cennetler hazırlandığını müjdele. Onlara orada ne zaman rızık olarak bir meyve verilse, bu daha önceden dünyada rızıklandırıldığımız şeydir diyecekler. Onlara tatları bambaşka güzellikte olmakla beraber dünyadakilerin benzerleri verildiği için böyle derler. Sizden biriniz arzu eder mi ki alt tarafından ırmaklar akan ve içinde her çeşit meyvelerden bir miktar bulunan hurmalığı ve üzüm bağı olsun da hem kendisine ihtiyarlık çöküşünden hem de güçsüz ve bakıma muhtaç çocukları varken bu sırada ateşli, kavurucu bir kasırga ortaya çıkıp da bağı kasıp kavursun? Elbette istemez. İşte Allah düşünesiniz diye ayetlerini size böyle açıklıyor. Gökten su indiren O'dur. İşte her şeyin bitkisini O'nunla çıkardık. Şöyle ki, ondan ilk önce bir yeşil filiz çıkardık. Ondan da birbiriyle benzeşen ve benzeşmeyen başak ve salkım gibi birbiri üzerine binmiş taneler, hurma tomurcuğundan sarkmış salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Her birinin meyvesine önce meyvenin ilk yetiştiği sırada bir de olgunlaştığı sırada bakın. Şüphesiz bunlarda inanan bir toplum için elbette birçok ibret vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından, ateşinden koru.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

0: Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bildirmesiyle bizim başımıza gelenleri de bilen, bildiren, gelmeyenleri de bilen, bildiren, gelecekleri de ileride olacakları da söyleyen Resulümüz buyuruyor ki مَلْ مَيِّتُ ف۪ي قَبْرِهِ اِلَّا شِفْهِ الْغَر۪يقِ الْمُتَغَوِّسِ Kabri içinde meyyit, ölü, kabrin içindeki ölü, denize düşmüş, batmış ve imdat isteyen, boğulmak üzere olan bir insan gibidir. Kabrin içine konulan insan. Denize düşmüş, imdat isteyen, yüzme bilmeyen, boğulmak üzere olan, çırpınan bir insan gibidir kabrin içindeki ölü. يَنْتَزِرُ دَعْوَةً مِنْ اَبِنْ وَاُمِّنْ Babasından dua bekler, anasından dua bekler, oğlundan dua bekler, ev sadıkın sıkatın, samimi arkadaşından dua bekler. فَيْزَا لَحِكَتُ Ötekiler dua eder de, o umdukları kimseler ona dua eder de, o dua ona erişirse, كَانَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا Dünyadan da, dünyanın içindeki şeylerden de ona daha sevimli gelir o dua. O ölüye, o yapılan şey. Ve ma fiha. Dünyadan ve dünyanın içinde ne varsa hepsinden daha sevimli gelir o yapılan dualar. Ve innallaha azze ve celle le yudhil ala ehlil kubri min dua ehli dünya emsal el cibali. Allahu Teala Hazretleri kabirdeki insanlara ehli dünyanın hayatta olan yaşayan insanların dualarından efendim dağlar gibi rahmet ihsan eder. O dualar üzerine. Dağlar gibi ecir, sevap, rahmet ihsan eder o ölüye. Ve inne hediyetel ahyai ilel emvat ölülere yaşayanların hediyesi nedir? Muhakkak ki ölülere yaşayanların hediyesi onlara istiğfar etmektir. Ya Rabbi sen bunların günahlarını affediver demektir. Ve sadakatu anhum onların namına sadaka yapıvermektir. Hayır vermektir, para vermektir, çeşme yaptırmaktır. Ne kadar güzel teşbih etmiş Efendimiz. Denize düşmüş, yardım bekleyen, boğulmak üzere olan insan gibi. Onun için geçmişlerinize iyilik etmek istiyorsanız bu hadis-i şerife çokça dikkat edin.
1: Yol arkadaşı Makra hep yanımda.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Konuşmada ciddi problemlerimiz olduğunu düşünüyorum. Dünyaya aslında konuşma yeteneğiyle geliyoruz ama bunun işler hale gelebilmesi için taklit etmemiz lazım. Yani bir örneğe ihtiyacımız var. Anneler, babalar bu konuda çok eğitimli olmadığından ve konuşma konusunda herhangi bir çalışma yapılmadığından konuşmalarda sıkıntılar yaşayan bir toplumuz. Biz dil annemizden öğreniyoruz. Ana dil. Annemizin bu konuda eğitimli olması, konuşmaya gereken titizliği ve önemi göstermesi, çocukların da eğitimli olmasını, çocukların da bu konuya hassasiyetle yaklaşmasını ve güzel konuşmasını sağlayacak. Hangi işi yaparsak yapalım, başarıyı ancak iyi bir konuşmayla elde edebiliyoruz. Yani birikiminiz ne olursa olsun, birikim tek başına yeterli değil eğer bunu ifade edemiyorsanız. Dünyamızın sınırlarını ana dilimiz çizer. Yani duygu ve düşünce uzayımızın sınırları bildiğimiz kelimeler dahilindedir. Ne kadar kelime biliyorsak o kadar çok anlayıp algılayıp anlatabiliyoruz ve daha başarıyla yaşayabiliyoruz. Türkçe çok zengin bir dil. Fakat zenginlikten nasibini almayan bizler, Türkçeyi o şiiriyetine uygun, o ahengine, o zenginliğine, mükemmeliyetine uygun olarak kullanmayan, o latafetine, zarafetine uygun olarak kullanmayan bizler sorumluyuz ciddi anlamda. Biz insanları ilk gördüğümüz anda ilk birkaç saniye içerisinde bir intiba uyanıyor bizde onlarla ilgili. Bakın dört şeye bakıyormuşuz. Birincisi ne söylüyor? İkincisi nasıl söylüyor? Üçüncüsü nasıl duruyor beden dili? Dördüncüsü nasıl davranıyor? Şimdi ilk iki şey ne söylüyor, nasıl söylüyor? Telaffuzumuz bozuk. Çoğu kelimeyi yanlış telaffuz ediyoruz. Ufacık bir etki. Siz bir kelimenin telaffuzunu doğru söyle ya doğru yapmanın, yani doğru telaffuz etmenin ne kadar önemli olduğunu fark edin. Bu dile hizmet ediyorsunuz. Çünkü bu dilin şiiriyeti sizinle muhafaza edilmekte. Bunun yanı sıra çok az kelimeyle konuşuyoruz. Türkçe zenginliğini, şiiriyetini kaybediyor. Bunun yanı sıra bakın kaybımız ne? Biz duyguları da kaybediyoruz. İnsan bin bir duyguyla donanmış olarak yeryüzüne geliyor. Fakat kelimeniz yoksa, kullanmıyorsanız zaman içerisinde duygular köreliyor, insanlar nasırlaşıyor, kalpler nasırlaşıyor. Çünkü kelimeniz sığsa eğer duygunuz da sığlaşıyor buna bağlı olarak.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Sağduyulu ittifak çağrısı.

0: Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ben sizi tanıyacağım ahirette. Nereden tanıyacak? Yıkadığımız, abdest alırken yıkadığımız azalarımızın nurundan tanıyacak. Yüzü pırıl pırıl, kolları buralara kadar pırıl pırıl, ayakları pırıl pırıl böyle ışıl ışıl floresan gibi yanıyor. Oradan tanıyacak Peygamber Efendimiz.

0: ve Havz-ı Kevser'i başına çağıracak. Maalesef bazı kimseleri böyle karşılamak üzere uzaktan heveslendiği zaman melekler onları yoldan çevirecekler. O da diyecek ki, bırakın onları, onlar benim ümmetimdir, gelsinler benim yanıma. Onlara diyecek ki, melekler ona diyecek ki, Peygamber Efendimiz'e melekler diyecekler ki, hadis-i şeriflerden öğreniyoruz. Ya Resulallah, onlar senden sonra ne hatalar işlediler bir bilsen. O günahlarından dolayı gelemiyorlar yanına diyecek. Rabbimiz bizi Havz-ı Kevser'in başında buluştursun. Amin. Orada da böylece Efendimiz'in yanında olmayı nasip eylesin.
1: Dostça bir tavsiye. Sağduyunun sesi Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, sen Rabbinin nimeti sayesinde bir mecnun değilsin. Doğrusu senin için elbet kesintisiz ve minnetsiz bir mükafat vardır. Ve şüphesiz sen mükemmel bir ahlak üzerindesin.

Onlar yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir" diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri başlıyor.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Onlar Yıldızlar gibi programımızda bugün müminlerin annelerinden Hazreti Ömer'in kızı Hafsa ile tabiinden Ebu Kasım İbni Muhammed İbni Ebu Bekir Es-Sıddık'ı konu alacağız.

Hazreti Hafsa binti Ömer, peygambere peygamberlik gelmeden 5 sene önce Kureyşliler Kabe'yi yeniden yaparlarken doğmuştur. Müslüman olan ve ilk defa Habeşistan'a hicret eden Huneys İbni Huzafe ile evlenmiş ve kocasıyla birlikte Medine'ye de hicret etmiştir. Karı koca Bedir'e iştirak etmişlerdir. Eşi Huneys, Uhud'a çıkmış ve yaralanmış, daha sonra vefat etmiştir. Henüz 18 yaşında dul kalan Hafsa binti Ömer'in durumuna babası Hazreti Ömer çok üzülüyordu. Kızının durumunu gördükçe onun derdi artıyor, evine her girdikçe elem verici bir tutukluğa kapılmaya başladığını hissediyordu. Uzun uzun düşündükten sonra yakınlığından rahatlık ve ülfet duyacak bir eş seçmeye karar verir Hazreti Ömer. Resulullah'a gider. Sonrasında Resulullah Efendimiz Hafsa binti Ömer'le nişanlanır. Müminlerin annesi Hafsa binti Ömer şöyle der: Resulullah'ın nafile namazında oturarak sureyi okuduğunu gördüm. Sureyi öyle yavaş okuyordu ki süre ondan uzun olandan daha uzun hale geliyordu. Yine o şöyle der: Resulullah müezzin sabah ezanını bitirdiğinde namaz kılınmadan önce kısa 2 rekat namaz kılardı. Resulullah Rabbinin yüce katına göç ettikten sonra Hazreti Hafsa, içinde Hazreti Ayşe'nin de bulunduğu Resulullah'ın bütün hanımları arasından Hazreti Ebu Bekir tarafından bir araya toplanan Kur'an nüshasını saklama görevine seçilmiştir. Bu şöyle olmuştur. Hazreti Ömer radıyallahu anh, halkın elinde değişik kıraatleri ihtiva eden Kur'an-ı Kerimleri, Kur'an'ın iniş günleri uzaklaşmadan ve çeşitli harplerde bizzat Kur'an'ı Resulullah'ın ağzından işiterek ezberleyen hafızlardan yüzlercesinin şehit olması sebebiyle tek mushaf halinde toplanmasını ilk halife Hazreti Ebu Bekir'den istedi. Hazreti Ebu Bekir bu isteğe biraz tereddüt, istişare ve istihareden sonra olumlu cevap verdi. Mushafı cem etti ve onu müminlerin annesi Hazreti Hafsa binti Ömer'e emanet etti. Hazreti Zeyd İbni Sabit el-Ensari şöyle anlatır: Hazreti Ebu Bekir bana emredince daha önce deri parçaları, kürek kemikleri ve hurma dallarına yazmış olduğum Kur'an'ı topladım. Hazreti Ebu Bekir vefat edince Ömer bunu tek bir kitaba yazmıştı. O kitap da onda duruyordu. Hazreti Ömer vefat edince kitap Resulullah'ın hanımı Hazreti Hafsa'daydı. Daha sonra Hazreti Osman İbni Affan Hazreti Hafsa'ya haber gönderip kitabı kendisine vermesini istedi. Hafsa radıyallahu anha onu verdi. Mushaf o kitapla karşılaştırıldı. Osman kitabı Hafsa'ya geri verdi. Böylece Osman'ın içi rahatladı. Halka emretti, onlar da mushafları yazdılar. Müminlerin annesi Hafsa ömrünü oruç ve namazla bol bol ibadet ederek geçirmiş, Muaviye İbni Ebi Sufyan devrinde vefat etmiştir. O gün Medine'nin valisi olan Mervan İbnül Hakem onun cenaze namazını kıldıktan sonra Baki'de müminlerin annelerinin yanına defni tamamlanıncaya kadar beklemiştir. Kendisinden birçok hatıralarla beraber müminlerin annesi olmak, emanet edilen mushaf nüshasını hem ezberlemek hem korumak, Resulullah'tan ve babasından birçok hadis rivayet etmek gibi büyük, faziletli, unutulmaz hizmetler, üstünlükler kalmıştır geriye.

Kıymetli Akra FM dinleyicileri, müminlerin annesi Hazreti Hafsa'dan sonra, şimdi de tabiinden Hazreti Ebu Bekir'in torunu El-Kasım İbni Muhammed İbni Ebi Bekir Es-Sıddık'ın hayatından kısaca söz edelim. Eğer elimde olsaydı, El-Kasım İbni Muhammed'i halife yapardım. Bu söz Ömer bin Abdülaziz'e ait. O, şerefi bütün yönleriyle toplamış bir gençti. Babası Ebu Bekir Es-Sıddık'ın oğlu Muhammed'ti. Annesi İran hükümdarlarının sonuncusu Kisra Yezdücerd'in kızıydı. Hem fakih hem de arifti. Tabiinin de büyüklerindendi. Medine'de zuhur eden en büyük yedi alimden biri. Diğerleri şunlardı: Harise bin Zeyd bin Sabit Ensari, Said bin Müseyyep, Urvet bin Zübeyir, Ubeydullah bin Abdullah bin Utbe bin Mesud, Hars bin Huşam, Süleyman bin Yaser. Annesi Yezdücerd'in kızı olduğundan dolayı İmam-ı Kasım da peygamberimizin evladından İmam-ı Zeynel Abidin'le teyze çocuklarıydı. Babası Mısır'da şehit edilince küçük yaşta yetim kalmış ve halası müminlerin annesi Hazreti Ayşe validemizin yanında büyümüştür. Halası Hazreti Ayşe, Abdullah bin Ömer, İbni Abbas, Ebu Hureyre ve Muaviye gibi meşhurlardan hadis rivayetinde bulunmuştur. Selman-ı Farisi radıyallahu anh'ın sohbetinde kemale ermiştir. Silsile-i Aliye'nin üçüncüsüdür. İmam-ı Cafer Hazretleri onun sohbetinden feyz alır. İmam-ı Malik onu methederken, Kasım bu ümmetin fakihlerinden bir fakihtir demiştir. Zamanındakilerin ilim yönünden en üstünü, en keskin zekalısı, en müttakisiydi. Hazreti Ebu Bekir sülalesinden gelen genç, ilim ve marifetin malzemelerini tamamlayınca, insanlar ondaki ilmi talep etmek için şevk ve arzuyla ona koştular. O da ilmi cömertçe vermek için onlara koştu. Her gün, sabah geciktirmediği bir vakitte Resulullah'ın mescidine gelir, iki rekat tahiyyetül mescid namazı kılardı. Daha sonra Hazreti Peygamber'in kabri ile minberi arasındaki ravzada, Hazreti Ömer'in kapısının önündeki yerini alır, her taraftan gelen ilim talipleri onun huzurunda toplanırlar, onun susuz gönülleri kana kana doyuran tatlı ve süzülmüş kaynaklarından alırlardı. Çok geçmedi, El-Kasım İbni Muhammed ve teyzesinin oğlu Salim İbni Abdillah İbni Ömer, Medine'nin güvenilen iki imamı, itaat edilen efendileri ve sözleri dinlenilen adamları oldular. İdareci ve otorite sahibi olmamalarına rağmen, takva ve faziletlerinden, ilim ve fıkıhlarından, insanların ellerindekilerden uzak durup, Allah'ın katındakilere rağbet etmelerinden dolayı halk onları kendilerine emir yapmıştı. El-Kasım İbni Muhammed en çok dedesi Ebu Bekir Es-Sıddık'a benzerdi. Hatta halk şöyle derdi: Ebu Bekir'in kendisine bu delikanlıdan daha çok benzeyen bir çocuğu doğmamıştır. O, güzel ahlak ve yüce vasıflar, iman sağlamlığı, aşırı takva, fedakarlık ve cömertlikle de ona benzerdi. Kasım bin Muhammed Efendimiz, çalkantılı bir dönemin insanıydı. Yaşadığı zaman siyasi kargaşaların çok olduğu, emirlerin ve zenginlerin dünyaya fazla rağbet ettiği bir zamandı. Bu yüzden o yıllarda zahid alimler, Hazreti Peygamber ve ashabının züht yaşayışına büyük bir özlem duymaktaydı. Hazreti Kasım da bu bağrı yanık, gözü yaşlılardandı. Zahitti, kendisine verilmiş bulunan 100 bin dirhem ganimet malına elini sürmemiş, fukaraya dağıtmıştı. Sıkıntılı ve dar zamanında ihtiyacı olduğu halde kendisine verilen zekat malını fukaraya dağıtırdı. Yine böyle bir para getirildiğinde onları fakirlere dağıtıp namaza durdu. Yanında bulunanlar kendi aralarında konuşmaya başladılar. Her biri bir şey söyledi. Oğlu da şöyle konuştu: Siz zekatınızı öyle birine pay ettiniz ki Allah'a andolsun kendisine bir kuruş bile ayırmadı. Kasım bin Muhammed bu söz üzerine namazı kısa tuttu ve selam verince oğluna dönüp bir ikazda bulundu. Yavrum, bildiğin şey hakkında konuş. Bilmediğin konularda diline sahip ol. Aslında o bu ifadesiyle oğluna her doğrunun her yerde söylenmemesi gerektiğini öğretmek istemişti. Yoksa oğlunun söyledikleri doğruydu. Fakat yanında oğlunun kendisi hakkında övücü sözler sarf etmesi onu rahatsız etmişti. İmam-ı Malik onu methederken, Kasım bu ümmetin fakihlerinden bir fakihtir demiştir.
Yahya bin Said, Medine'de Kasım'dan üstün bir kimseye yetişmedi derken, İbn-i Sa'd, Kasım güvenilirdi, alimdi, imamdı, çok hadis bilirdi, takva ve vera sahibiydi diye kendisine methetmektedir. Bir gün vasiyetini yazdırmak üzere bir katip çağırdı. Lütfen yazınız. Bu Kasım bin Muhammed'in vasiyetidir. Kasım Allah'tan başka ilah bulunmadığına şahitlik eder. Eğer o buna şahitlik edenlerden olmasaydı, şakilerden olur, yolunu şaşırırdı. Hazreti Kasım bin Muhammed bu sözleriyle kalpte bulunan gerçek iman duygusunun insanı şekavetten ve sapıklıktan alıkoyacağını ve imanın insana hayra götüren bir muharrik bulunacağını anlatmak istemekteydi. Kasım bin Muhammed radıyallahu anh, hayatının son senesinde hac etmek için Mekke'ye doğru hareket eder. Mekke ile Medine arasında Kadid denilen yerde ölüm onu yakalar. Ecelinin geldiğini hissedince oğluna şöyle der. Öldüğüm zaman beni namaz kıldığım elbiselerimle, kamisimle, izanımla ve ridamla kefenle. Dedem Ebu Bekir'in kefeni böyleydi. Daha sonra kabrimi düzeltip ailene git. Kabrimin başında durup şöyleydi, böyleydi demekten sakınınız. Ben hiçbir şey değildim.

0: Bir programımız da burada son buluyor efendim. Önümüzdeki programımızda birbirinden ibretli ve güzel hayatlarıyla sahabe ve tabiinden söz etmeye devam edeceğiz. Hoşça kalın, esen kalın.
1: Onlar Yıldızlar Gibidir programı sona erdi.

0: müminlerin imanca en kamil olanları ailesine, ehline, iyaline en lütufkar olanıdır. Ahlakça en güzel olanları ve ailesine, ehline en lütufkar olanları. Demek ki hepimizin ahlakımızı en güzel yapmaya çalışmamız lazım ve ailemize, ehlimize, hanımımıza, çoluk çocuğumuza, çatımızın altında, yuvamızın içinde bizimle beraber yaşayan yakınlarımıza lütufkar olmamız lazım.
1: Farkında ol, Akra dinle.

Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

0: Müminim, sıkıntıyla denenir şükrederim. Şükrederek hatalarımdan arınırım. Annemden doğduğum gün gibi uyanırım.
1: Akra dinliyorsunuz.

Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci.

0: Bu öyle bir kitaptır ki onda hiç şüphe yoktur. O, müttakilere Allah'ın emirlerine uygun yaşamak, aykırı davranmaktan sakınmak isteyenlere doğru yolu gösteren, öğretendir. Ey insanlar! Rabbinizden size hak peygamber ve Kur'an gelmiştir. Artık kim doğru yola gelirse ancak kendisi için doğru yola gelmiş olur. Kim de haktan saparsa ancak kendi aleyhine sapmış olur. Bu ayetler güzel davrananlara doğru yolu gösterici ve rahmet olarak indirilmiştir. Andolsun ki biz hakikatleri açıklayan ayetleri indirdik. Allah dilediği kimseyi halis niyet ve salih amellerine göre doğru yola iletir. İşte bu Kur'an bütün insanlara yönelik bir açıklamadır. Takva sahiplerine bir yol gösterme, hidayet ve öğüttür. Biz gerçekten onlara iman edecek herhangi bir topluma doğru yolu öğretici ve rahmet olarak hem de mana ve hükümlerini ilim üzere tam bir bilgi ile geniş geniş açıkladığımız bir kitap getirdik. Resulüm, işte biz böylece emrimizden bir ruh, yani kalplere can veren Kur'an'ı vahyettik. Sen bundan önce kitap nedir, imanın esasları nedir bilmezdin. Fakat biz onu, kitabı bir nur yaptık. Kullarımızdan dilediğimizi onunla doğru yola eriştiririz. Şüphesiz ki sen de elbette doğru yolu gösteriyorsun.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağınız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
2: Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının

farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı, her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti İbrahim aleyhisselama gelen evlat müjdesi ve oğlu Hazreti İshak aleyhisselam.
1: Kuvvet ve basiret sahibi olan kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub'u da hatırla. Doğrusu biz onları halis olarak ahiret yurdunu düşünen, ihlaslı, gönülden bağlı kimseler yaptık. Çünkü onlar katımızda seçilmiş hayırlı kimselerdir. Biz ona İsmail'den sonra İshak'ı da, torunu Yakub'u da bağışladık. Peygamberliği ve kitapları da onun nesline verdik. Dünyada ona mükafatını verdik. Şüphesiz ahirette de iyilerdendir. Ona iyilerden bir peygamber olarak İshak'ı müjdeledik. Hem kendisine hem de İshak'a bereketler verdik. Her iki oğlunun neslinden iyi hareket edenler de vardır. Kendilerine açıkça zulmedenler de. İbrahim'in karısı, "Vay başıma gelenler, ben bir koca karı, şu kocam da bir pirifani iken çocuk mu doğuracağım? Doğrusu pek şaşılacak bir şey," dedi. Elçi melekler dedi ki, "Allah'ın işinden dolayı hayrete mi düşüyorsun? Ey ev halkı, Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinizedir. Şüphesiz o övülmeye layıktır, şanı yücedir ve iyiliği boldur. Onlar, korkma, biz sana çok bilgin bir oğul olan İshak'ı müjdeliyoruz," dediler. İbrahim, "İhtiyarlık yakama yapışmışken bana müjde mi veriyorsunuz? Artık beni nasıl müjdelersiniz?" dedi. "Sana gerçeği müjdeledik. Artık ümit kesenlerden olma," dediler. İbrahim de, "Hak yoldan sapanlardan başka Rabbinin rahmetinden kim ümit keser ki?" dedi. "İhtiyar halime rağmen bana İsmail ve İshak'ı veren Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim duayı elbet işitendir, kabul edendir."
0: Bir haberimiz var.

Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son, takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Yüce Allah doğru söyledi.

Allah'ım, beni bağışla. Bana merhamet et. Rızanı kazandıracak işler yaptır. Bana afiyet ve hayırlı rızık ver.

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 12.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yeryüzünde kımıldayan hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Allah onların eğileştiği yeri de, emanet edileceği geçici olarak kalacağı veya toprağa verileceği yeri de bilir. Hepsi apaçık bir kitapta, levh-i mahfuzdadır. Arşı sudan ibaret olan kainat üzerinde her şeyi kuşatmışken, hanginizin amelinin sevapça daha güzel olacağı hususunda sizi imtihan etmek için gökleri ve yeri 6 günde devirde yaratan O'dur. Resulüm, böyleyken eğer sen küfre sapanlara, muhakkak ki siz ölümden sonra dirileceksiniz demiş olsan, onlar mutlaka bu apaçık bir sihirden, aldatmadan başka bir şey değildir derler. Andolsun ki onlardan azabı sayılı az bir vakte kadar geciktirsek, mutlaka onlar onu alıkoyan nedir, gelse ya derler. Haberiniz olsun ki o azap onlara geldiği gün artık kendilerinden geriye çevrilecek değildir. Kendisiyle alay etmekte oldukları azap onları kuşatacaktır. Andolsun ki biz insana tarafımızdan bir rahmet, sağlık ve servet gibi bir nimet tattırır da sonra onu ondan çekip alırsak, muhakkak o hemen önceki nimetleri unutan, çok ümitsiz ve çok nankör bir kimse olur. Yine andolsun ki kendisine dokunan zarar ve sıkıntıdan sonra ona nimeti ve rahatı tattırırsak, mutlaka insan başımdan kötülükler gitti der, şükrü unutur. Doğrusu o böbürlenir ve şımarır durur. Ancak sıkıntılara sabredip salih, sevaplı amellerde bulunanlar böyle değildir. İşte gerçek mağfiret ve büyük mükafat onlar içindir. Belki sen putperestlerin ona bir hazine indirilmeli veya beraberinde bir melek gelmeli değil miydi demelerinden dolayı göğsün daralarak sana vahyolunanın bir kısmını duyurmayı neredeyse terk edecektin. Şunu bil ki sen ancak Allah'ın azabına karşı bir uyarıcısın. Allah ise her şeye hakkıyla vekildir. Onların cezasını O verecektir. Yoksa onu, Kur'an'ı kendisi uydurmuş mu diyorlar? De ki, öyleyse siz de uydurulmuş olarak onun benzeri 10 sure getirin. Allah'tan başka gücünüzün yettiği kimseleri de yardıma çağırın. Eğer iddianızda doğru kimselerseniz. Şayet onlar bu davetinizi kabul etmezlerse, bilin ki o Kur'an ancak Allah'ın ilmi ve izniyle indirilmiştir ve ondan başka hiçbir ilah yoktur. Artık Müslüman oluyor musunuz? Kimler yalnız dünya hayatını ve onun süs ve saltanatını isterse, orada onlara çalışıp yaptıklarının karşılığını tas tamam veririz. Onlar orada hiçbir eksikliğe uğratılmazlar. İşte haktan ayrılan, ahireti unutan, dünya menfaatleriyle yetinen o kimseler için ahirette ateşten başka bir şey yoktur. Dünyada yaptıkları iyi şeyler heder olup gitmiştir. Zaten bütün yapa geldikleri şeyler boştur. Yanında Rabbinden Kur'an gibi açık bir delili bulunan ve bir de Rabbi tarafından görevlenmiş olarak onu izleyen, onu okuyan bir şahit, Cebrail ve ondan önce de yine bir şahit olarak gelmiş bir rehber ve rahmet olan Musa'nın kitabı bulunan kimse, o dünyaya dalıp ahireti unutanlar gibi olur mu? İşte bunlar o Kur'an'ın hak olduğuna inanırlar. Gruplardan, hiziplerden kim onu inkar ederse, ona vaat edilen yer ateştir. Senin bundan asla şüphen olmasın. Çünkü o Kur'an ve onu inkar edenlere vaat edilen bu yer Rabbinden bir gerçektir. Ne var ki insanların çoğu iman etmezler. Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kimdir? İşte bunlar Rablerinin huzuruna arz olunacaklar. Hakkındaki şahitler de işte Rablerine karşı yalan söyleyenler bunlardır diyecek. Haberiniz olsun ki Allah'ın laneti zalimler üzerinedir. O zalim kimseler insanları Allah'ın yolundan, Kur'an'dan, İslam'dan çevirirler ve onda bir eğrilik aramak isterler.

hem onlar ahireti de inkar ederler. Onlar yeryüzünde kendilerine azap etmesi bakımından Allah'ı aciz bırakacak, engelleyecek değillerdir. Onların Allah'tan başka kendilerini kurtaracak dostları da yoktur. Onların azabı kat kat olacaktır. Çünkü onlar ilahi hakikatleri işitmeye tahammül edemez ve gerçeği görmezlerdi. İşte onlar kendilerini zarara uğratan kimselerdir. Uydurmakta oldukları sahte tanrıları da artık onlardan uzaklaşmışlardır. Elbette ahirette en çok zarara uğrayanlar onlardır. Şu muhakkak ki iman edip salih amel işleyenler ve Rablerine gönülden boyun eğenler var ya, işte onlar cennet ehlidirler. Onlar orada daimi kalacaklardır. Bu iki grubun küfre sapanlarla müminlerin durumu, kör ve sağırla gören ve işitenin durumu gibidir. Bunların hali hiç eşit aynı olur mu? Hala düşünmez misiniz? Andolsun ki biz Nuh'u da peygamber olarak kavmine gönderdik. O, şüphesiz ben sizin için azaba karşı apaçık bir uyarıcıyım. Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Gerçekten ben size gelecek acıklı bir günün azabından korkuyorum, demişti. Kavminin inkarcı ileri gelenleri de, biz seni ancak bizim gibi bir insan olarak görüyoruz. Basit ve dar görüşlü, aşağı insanlarımızdan başkasının sana uyduğunu da görmüyoruz. Sizde bize karşı bir üstünlük olduğunu da görmüyoruz. Aksine biz sizin yalancı olduğunuzu düşünüyoruz, dediler. Nuh dedi ki, ey kavmim, söyleyin bana, ya ben Rabbimden davamı ispat için verilen açık bir delil üzerindeysem ve Rabbim bana katından bir rahmet, peygamberlik vermiş, size de bu gizli bırakılmışsa, siz ondan hoşlanmadığınız halde biz sizi onu kabule zorlayabilir miyiz? Asla. Ey kavmim, tebliğimden dolayı sizden bir mal istemiyorum. Benim mükafatım Allah'tan başkasına ait değildir. Ve siz aşağı görüyorsunuz diye ben inananları kovacak değilim. Çünkü onlar Rablerine kavuşacaklardır. Fakat ben sizi cahillik eden bir topluluk olarak görüyorum. Ey kavmim, ben onları kovarsam Allah'a karşı bana kim yardım eder? Hiç düşünmez misiniz? Ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ben kendiliğimden gaybı da bilmem. Doğrusu ben bir meleğim de demiyorum. Gözlerinizin hor gördüğü mümin kimseler için Allah onlara asla bir hayır vermeyecek de diyemem. Allah onların içlerinde olan şeyleri çok iyi bilir. Eğer onları siz iman edeceksiniz diye kovarsam, o takdirde ben mutlaka zalimlerden olurum. Dediler ki, ey Nuh, gerçekten bizimle dinine davette mücadele ettin. Üstelik bizimle mücadelende çok ileri gittin. Şayet doğru söyleyenlerdensen, hadi bizi tehdit ettiğin o acıklı azabı bize getir. Nuh, onu size dilerse ancak Allah getirir. Onu aciz bırakacak değilsiniz. Eğer Allah sizi bu asi halinizden dolayı sapıklıkta bırakmak isterse, ben size öğüt vermek istesem de öğüdüm size fayda vermez. O sizin Rabbinizdir ve ancak ona döndürüleceksiniz. Resulüm, yoksa o Nuh'un kıssasını kendisi uydurdu mu diyorlar? De ki, ben onu kendim uydurmuşsam suçum bana aittir. Halbuki ben iftira etmek suretiyle işlediğiniz bu suçlardan uzağım. Nuh'a vahyolundu ki, kavminden iman etmiş kimselerden başkası artık asla inanmayacak. O halde sen onların yapmakta olduklarına üzülme. Gözetimimiz altında ve vahyimizle gemiyi yap. Zulmedenler hakkında da kurtulmaları için benden bir istekte bulunma. Çünkü onlar suda boğulacaklardır. Nuh gemiyi yapıyordu. Kavminin inkarcı bir takım ileri gelenleri de ona uğradıkça onunla alay

ediyorlardı. O dedi ki, bizimle alay ediyorsanız edin bakalım. Biz de sizinle, sizin alay ettiğiniz gibi alay edeceğiz. Kendisini rezil ve perişan edecek bir azabın kime geleceğini ve daimi bir azabın kimin üzerine ineceğini yakında görüp öğreneceksiniz. Nihayet buyruğumuz gelip tandır kaynadığı, yeryüzünde suların kaynayıp fışkırdığı zaman Nuh'a, hayvanların her birinden erkekli dişili birer çifti, hakkında boğulmaları için söz geçmiş olanlar dışında çoluk çocuğunu ve iman edenleri içine yükle dedik. Zaten beraberinde bulunan az sayıdaki kimseden başkası iman etmemişti. Nuh dedi ki, binin geminin içine. Onun akıp gitmesi de demir atıp durması da Allah'ın adıyladır. Şüphesiz ki Rabbim çok bağışlayan, çok merhamet edendir. O gemi onlarla dağlar gibi dalgalar içinde seyrederken Nuh bir kenara çekilmiş durmakta olan oğlu Yam'a, ''Ey oğulcuğum, bizimle beraber gemiye bin, kafirlerle beraber olma.'' diye seslendi. Oğlu dedi ki, ''Hayır, beni sudan koruyacak yüksek bir dağa sığınacağım.'' Nuh da, ''Bugün Allah'ın azap emrinden, kendisinin esirgediğinden başka hiçbir korunacak yoktur.'' dedi. Ve aralarına dalga girdi. O da boğulanlardan oldu. Nihayet, ''Ey yeryüzü, suyunu yut, ey gök, suyunu tut.'' denildi. Su çekildi, helak olmaları için iş bitirildi. Gemi de Cudi Dağı'nın üzerine oturdu ve zalimler topluluğu için ''Uzak olsunlar, yok olup gitsinler.'' denildi. Nuh, Rabbine şöyle seslendi. Ey Rabbim, benim oğlum da elbette benim ailemdendir. Elbette ki senin ailemi kurtarma vaadin haktır ve sen hakimlerin hakimisin. Allah buyurdu ki, ey Nuh, o oğlun inanmayıp asi olduğundan senin ailenden değildir. Doğrusu onun yaptığı iyi bir iş değildir. Bu halde bilgin olmayan şeyi benden isteme. Doğrusu ben sana cahillerden olmamanı öğütlerim. Nuh dedi ki, ey Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen, ziyana uğrayanlardan olurum. Denildi ki, ey Nuh, sana ve beraberinde olanlardan gelecek nice mümin ümmetlere, bizden selamet ve bereketlerle gemiden in. Onların bir kısmından da gelecek öyle bir takım kafir ümmetler vardır ki biz onları da dünyadan bir müddet faydalandıracağız. Sonra onlara tarafımızdan acıklı bir azap dokunacaktır. Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son, takvaya eren Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u peygamber olarak gönderdik. Ey kavmim dedi, Allah'a kulluk edin. Zaten sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur ve olamaz da. Ama siz ortak koşmakla iftira etmekten başka bir şey yapmıyorsunuz. Ey kavmim, sizi uyarmam Allah için olup bundan dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım ancak beni yaratana aittir. Hala hakikati anlamayacak mısınız? Ey milletim! Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra ona tevbe edin. Ona yönelin ki üzerinize gökten bol bol rahmet ve bereket göndersin. Kuvvetinize kuvvet katsın, sizi çoğaltsın. Artık siz de günahkarlar olarak Allah'tan yüz çevirip durmayın. Dediler ki, ey Hud, bize bir delil getirmedin. Biz senin sözünden dolayı tanrılarımızı terk edecek değiliz. Sana inanacak da değiliz. Biz senin sözlerini

Senin için ancak tanrılarımızdan biri seni fena halde çarpmıştır deriz. Hud dedi ki, şüphesiz ben Allah'ı şahit tutuyorum. Siz de şahit olun ki ben ona ortak koştuklarınızdan, Allah yerine kendisine bağlılık gösterdiklerinizden elbette uzağım. Artık hepiniz bana tuzak kurun, sonra elinizden gelirse mühlet de vermeyin. Şüphesiz ben, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a güvenip dayandım. Hiçbir canlı yoktur ki o, onun alnından tutmuş, onu hükmü ve denetimini almış olmasın. Şüphesiz benim Rabbim dosdoğru bir yol üzeredir. O adildir, hüküm ve tasarrufunda hakkaniyet üzeredir. Kimseye zulüm ve haksızlık etmez. Yüz çevirseniz bile artık ben kendisiyle görevli gönderildiğim şeyi size tebliğ ettim. Rabbim sizin dışınızda bir kavmi yerinize getirir, siz de ona hiçbir şeyle zarar veremezsiniz. Rabbim her şeyi koruyup gözetendir. Helak emrimiz gelince, Hud'u ve beraberindeki iman edenleri tarafımızdan büyük bir merhamet eseri olarak helak olmaktan kurtardık. Üstelik onları ahirette de pek ağır bir azaptan kurtardık. İşte bu Ad kavmi Rablerinin ayetlerini inkar ettiler. Onun peygamberlerine isyan ettiler ve Allah'tan yüz çevirmiş inatçı her zorbanın emrine uydular. Onlar bu dünyada şiddetli rüzgara ve kıyamet gününde de lanet cezasına tabi tutuldular. Haberiniz olsun ki Ad kavmi Rablerine nankörlük ettiler. Biliniz ki Hud'un kavmi Ad yok olup Allah'ın rahmetinden uzak olmuştur. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Salih dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Çünkü sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. O sizi önce topraktan meydana getirmiş ve size orada ömür sürüp imar etmeyi istemiştir. O halde ondan mağfiret dileyin. Sonra ona tevbe edin, ona yönelin. Şüphesiz ki Rabbim size çok yakındır. O duaları kabul edendir. Dediler ki, ey Salih, sen bundan evvel bizim aramızda kendisinden ümit beslenen iyi bir kişiydin. Şimdi babalarımızın taptığı şeye tapmaktan bizi engelliyor musun? Doğrusu bizi çağırdığın şeyden endişelendiren bir şüphe içindeyiz. Salih onlara dedi ki, ey kavmim, söyleyin bana, ya ben Rabbimden açık bir delil ve mucize üzerindeysem ve o bana kendisinden bir rahmet, peygamberlik vermişse, ben de ona asi olursam Allah'ın azabına karşı bana kim yardım eder? Sizin de bana zararımı artırmaktan başka bir katkınız olmaz. Ey kavmim, işte size bir ayet, mucize olarak Allah'ın şu dişi devesi. Öyleyse onu serbest bırakın. Allah'ın arzında otlasın. Ona kötü maksatla el dokundurmayın. Sonra yakın bir azap sizi yakalayıverir. Yine de onu ayaklarından biçerek öldürdüler. Bunun üzerine Salih dedi ki, yurdunuzda 3 gün daha faydalanın. Artık sonunuz gelmiştir. Bu yalanlanmayacak bir tehdittir. Nihayet azap emrimiz gelince, Salih'i ve beraberindeki iman edenleri tarafımızdan bir merhametle helak olmaktan ve o günün rezilliğinden kurtardık. Şüphesiz senin Rabbin çok kuvvetlidir, mutlak galiptir. O zalim inkarcılarıysa korkunç bir ses yakalayıverdi de yurtlarında çöke kaldılar. Sanki orada hiç yaşamamış gibi oldular. Haberiniz olsun ki Semud kavmi Rablerine nankörlük ettiler, kafir oldular. Bilin ki Semud yok olup Allah'ın rahmetinden uzak olmuştur. Andolsun ki elçilerimiz, melekler, İbrahim'e bir evlat müjdesiyle gelip selam dediler. O da selam dedi. Çok geçmeden onlara kızartılmış bir buzağı getirdi. Fakat İbrahim, ellerinin ona yemeğe uzanmadığını görünce onları yadırgadı ve onlardan yana içine bir korku düştü. Onlar, korkma,
biz meleğiz. Lut kavmine gönderildik, dediler. İbrahim'in karısı Sare ayaktayken onların melek olup kendi kavmine gelmediğini duyunca sevincinden hafif güldü. Biz ona da o meleklerle İshak'ı, İshak'ın ardından da torunu Yakub'u müjdeledik. İbrahim'in karısı, "Vay başıma gelenler! Ben bir koca karı, şu kocam da bir pir-i faniyken çocuk mu doğuracağım? Doğrusu bu pek şaşılacak bir şey," dedi. Elçi melekler dediler ki, "Allah'ın işinden dolayı hayrete mi düşüyorsun? Ey ev halkı, Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinizedir. Şüphesiz o övülmeye layıktır, şanı yücedir ve iyiliği boldur. İbrahim'den korku gidip kendisine çocukla ilgili müjde gelince, Lut kavmi hakkında affedilmeleri için bizim elçilerimizle tartışmaya başladı. Çünkü İbrahim hakikaten çok yumuşak huylu, çok duygulu ve kendisini Allah'a vermiş bir kimseydi. Elçilerimiz, "Ey İbrahim, bundan vazgeç, tartışma. Çünkü Rabbinin emri gelmiştir. Onlara artık geri çevrilmez bir azap muhakkak gelecektir," dediler. O elçilerimiz delikanlı şeklinde Lut'a gelince, Lut onlar yüzünden endişelendi ve göğsü daraldı. Sapık kavminin onlara saldırısından korkuyordu ve "Bu çok çetin bir gündür," dedi. Kavmi de kafalarındaki kötü niyetle alelacele yürüyüp koşarak ona geldi. Onlar daha önceden de o çirkin sapık işleri yapıyorlardı. Lut dedi ki, "Ey kavmim, işte bu şehirdeki kızlar benim kızlarım. Elçilere dokunmayın. Onları nikahlamanız sizin için daha temizdir. Allah'a hürmetiniz olsun, azabından sakının. Misafirlerim yanında beni utandırmayın. İçinizde aklı başında bir adam yok mu?" Dediler ki, "Senin kızların üzerinde hiçbir hakkımız bulunmadığını elbette bilirsin. Sen bizim ne istediğimizi de pekala biliyorsun. Lut, keşke size karşı bir gücüm olsaydı veya sarp bir kaleye sığınabilseydim," dedi. Elçi melekler dediler ki, "Ey Lut, biz senin Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla ulaşıp dokunamazlar. Gecenin bir kısmında hemen aile fertlerinle yürü, buradan çık. Sizden hiçbiri bu emirden geride kalmasın. Ancak karın hariçtir. Çünkü onlara erişen azap ona da erişecektir. Onlara vaat edilen vakit sabah vaktidir. Sabah da yakındır, değil mi? Azap emrimiz gelince o yerin üstünü altına getirdik ve üzerine de pişirilmiş balçıktan yapılıp istif edilmiş ve Rabbinin katında nereye ve kime isabet edeceği damgalanmış taşlar yağdırdık. O taşlar her zaman zalimlerden de uzaklaşmış değildir. Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Onlara dedi ki, "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Olamaz da. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Çünkü ben sizi bir hayır ve bolluk içinde görüyorum. Şüphesiz ben sizi kuşatacak bir günün azabından korkuyorum. Ey kavmim, ölçüyü ve tartıyı tam olarak adaletle yerine getirin. İnsanlara eşyalarını, haklarını eksik vermeyin ve yeryüzünde Allah'ın koyduğu sosyal ilkeleri değiştirerek bozgunculuk yapmayın, kargaşa çıkarmayın ve fenalık yapmayın. Ey kavmim, eğer iman eden kimselerseniz, Allah'ın bıraktığı helal kar sizin için daha hayırlıdır. Yine de hile yaparsanız, ben sizin üzerinize bir bekçi ve azaptan koruyucu değilim." Dediler ki, "Ey Şuayb, atalarımızın taptıkları şeylerden veya mallarımızdan istediğimiz gibi harcamaktan vazgeçmemizi senin namazın mı emrediyor? Halbuki sen elbet yumuşak huylu, aklı başında bir adamsın." Şuayb dedi ki, "Ey kavmim, ya ben Rabbimden bir delille gelmişsem ve o kendinden bana güzel bir rızık, helal kazanç lütfetmişse?
Bu durumda ona hıyanet edebilir miyim?

Size yasak ettiğim şeyleri kendim yaparak size aykırı davranmak da istemiyorum. Sadece gücüm yettiğince sizi düzeltmek istiyorum. Başarım ancak Allah'ın yardımıyladır. Ancak ona güvenip dayandım ve yalnız ona yönelirim. Ey halkım! Bana karşı gelmeniz ve düşmanlığınız sakın sizin başınıza da Nuh kavminin veya Hud kavminin ya da Salih kavminin başlarına gelenin benzeri bir felaketi getirmesin. Lut kavmi sizden pek uzak değildir. Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra ona tevbe edip yönelin. Şüphesiz ki Rabbim çok merhamet eden, inananları çok sevendir. Dediler ki, ey Şuayb, söylediğin şeylerden birçoğunu anlamıyoruz ve seni içimizde hakikaten zayıf görüyoruz. Eğer kabilen, içinde bulunan 5-10 kişi olmasaydı, seni kesin taşlayarak öldürürdük. Sen bizden üstün de değilsin. Şuayb dedi ki, ey kavmim, benim kabilem size göre Allah'tan daha mı üstündür ki, ona ve emrine sırt çevirip onların hatırını sayıyorsunuz? Şüphesiz ki Rabbimin ilmi bütün yaptıklarınızı kuşatıcıdır. Ey halkım, gücünüzün yettiğini sonuna kadar yapın. Şüphesiz ben de vazifemi yapacağım. Kendisini rezil eden bir azabın kime geleceğini ve kimin yalancı olduğunu yakında bileceksiniz. Artık o azabı gözleyin. Ben de sizinle beraber onu gözlemekteyim. Nihayet azap emrimiz gelince Şuayb'ı ve beraberindeki iman edenleri tarafımızdan bir merhametle kurtardık. Zulmeden inkarcıları korkunç bir ses yakaladı da yurtlarında dizüstü yığılıp kaldılar. Sanki orada hiç yaşamamış gibi oldular. Haberiniz olsun ki Semud halkının yok olup Allah'ın rahmetinden uzaklaştığı gibi Medyen halkı da öylece uzaklaşıp gitti. Andolsun ki biz Musa'yı ayetlerimizle, mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a ve ileri gelenlerine gönderdik. Ama yine de onlar bizim emrimize değil, Firavun'un emrine uydular. Firavun'un emri, işi, sistem ve yönetimi arzu ve hevasına göre olup hiç de isabetli, doğru değildi. Kıyamet günü Firavun kavminin önüne düşer. Artık onları suya götürür gibi ateşe götürür. Vardıkları yer ne kötü yerdir. Onlar burada da, kıyamet gününde de lanet cezasına tabi tutuldular. Verilen bu ikram ne kötü bir ikramdır. Resulüm, işte bu sana anlattığımız o yok olan memleketlerin haberlerindendir. Onlardan eserleri ayakta kalan da var, biçilmiş ekin gibi yok olan da vardır. Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar inkar ve nankörlük etmekle kendilerine zulmettiler. Rabbinin azap emri geldiği zaman Allah'tan başka yalvarıp tapındıkları ilahları onlara hiçbir hususta fayda sağlamadı ve onların ziyanlarını ve yok olmalarını artırmaktan başka bir şeye yaramadı. İşte halkı ilahi emirden çıktığından dolayı zalimleşen memleketleri azapla yakaladığı zaman Rabbinin yakalayışı ve yok edişi böyledir. Şüphesiz ki onun yakalaması, cezası çok acıklı, çok şiddetlidir. Bu anlatılanda ahiret azabından korkan kimseler için elbette birer ibret vardır. O kıyamet günü bütün insanların bir araya toplanacağı bir gündür. O her şeye şahitlik edilen bir gündür. Biz onu ancak sayılı bir müddete kadar erteleriz. O gün gelince hiç kimse onun izni olmadan konuşamaz. Onların kimi bedbaht, kimi de mesuttur. Bedbaht olanlar ateştedirler. Orada onların çok feci, iniltili ve haykırışlı nefes alıp vermeleri vardır ki, onlar gökler ve yer durdukça orada ebedi kalacaklardır. Ancak Rabbinin çıkarmayı dilediği hariçtir. Çünkü Rabbin dilediğini istediği gibi yapandır. Mesud olanlarsa cennettedirler. Rabbinin dilediği hariç gökler ve yer durdukça hiçbir zaman kesilmeyen bir lütuf olarak orada ebedi kalacaklardır. Artık

onların taptıkları şeylerin onları azaba götürdüğünden şüphen olmasın. Onlar da önceden babalarının taptığı gibi tapıyorlar. Biz de elbette onların azaptan paylarını eksiksiz vereceğiz. Andolsun ki biz Musa'ya kitabı verdik de ona iman hususunda ayrılığa düşüldü. Eğer Rabbinden cezalarının ahirete kalması hakkında bir söz geçmemiş olsaydı, elbette aralarında hüküm verilir, onlar da yok olup giderlerdi. Resulüm, kesinlikle bil ki o kafir ve müşrik olanlar Kur'an hakkında bir tereddüt ve şüphe içindedirler. Şüphesiz Rabbin her birinin amellerinin karşılığını elbette tam verecektir. Çünkü o onların yaptıklarından hakkıyla haberi olandır. O halde sen Resulüm, beraberindeki tevbe edenlerle birlikte sana emredildiği gibi istikamet üzere dosdoğru ol. Aşırı gitmeyin, asla ilahi hududun dışına çıkmayın. Çünkü o yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Zulüm ve haksızlık edenlere de sakın meyletmeyin, güvenip dayanmayın. Sonra size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka dostunuz yoktur. Sonra size yardım da edilmez. Gündüzün iki tarafında, öğle ve ikindide ve gecenin gündüze yakın üç vaktinde, akşam, yatsı ve sabahta dosdoğru namaz kıl. Muhakkak ki iyilikler, beş vakit namazın sevabı, aradaki kötülükleri, küçük günahları giderir. İşte bu, düşünen, Allah'ı ananlara bir öğüt, bir hatırlatmadır. Sabret. Çünkü Allah, iyilik yapan, iyi harekette bulunanların mükafatını zayi etmez. Sizden önceki devirlerde, akıl ve fazilet sahibi olanların, yeryüzünde ilahi buyruklara karşı yapılan bozgunculuğa engel olmaları gerekmez miydi? Ancak onlardan bu vazifeyi yaptığı için kurtardığımız kimseler pek azdır. Zalim olanlarsa kendilerine sağlanan refah içinde şımarıp azdılar ve böylece günahkar oldular. Rabbin, halkı birbirlerini günahlardan ve kötülüklerden ıslah edip dururlarken, o memleketleri haksız yere afet ve felaketlerle yok edecek değildir. Eğer Rabbin dileseydi, bütün insanları bir tek millet yapardı. Fakat İslam'da, Kur'an'da birleşmelerini ve salih amellerde yarışmalarını tercihlerine bıraktı. Ama onlar, menfaatleri doğrultusunda ihtilaf etmeye devam edeceklerdir. Ancak Rabbinin rahmetine nail olanlar hariçtir. Zaten Allah onları bunun için irade hürriyeti vererek yaratmıştır. Böylece Rabbinin, andolsun ki ben cehennemi tümüyle insan ve cinlerden hak edenlerle dolduracağım sözü gerçekleşecektir. Peygamberlerin haberlerinden senin kalbini takviye edecek her şeyi sana anlatıyoruz. Bunda bu surede de sana gerçeği bildirme, müminlere de bir öğüt ve bir uyarı gelmiştir. İman etmeyenlere de ki, gücünüzün yettiğini elinizden geleni yapın, biz de tebliğ vazifemizi yapmaktayız. İnkar ve engellemelerinize karşı başınıza gelecek azabı bekleyin, doğrusu biz de bunu beklemekteyiz. Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a aittir. Bütün işler ancak O'na döndürülür. O halde O'na kulluk et. O'na güvenip dayan. Rabbin yaptıklarınızdan asla habersiz değildir. Yusuf Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 111 ayettir. Bütün sure Hazreti Yusuf'tan bahsettiği için bu adı almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bu okunanlar, gerçeği açıklayan apaçık kitabın ayetleridir. Hakikat, biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik, manasının derinliğine iyice akıl erdiresiniz diye. Biz bu Kur'an'ı vahyederek kıssaların geçmiş

Sonra sana bir tuzak kurarlar. Şeytana uyup sana kötülük ederler. Çünkü şeytan insan için apaçık bir düşmandır. Rabbin seni böylece rüyandaki gibi seçecek, sözlerin, rüyaların çözüm ve yorumundan yahut ilahi kitapların ve peygamberlerin sünnetlerinin inceliklerini ve hükmünü sana bir şeyler öğretecek, sana da Yakub'un aile efradına da tevbeleri neticesinde nimetini tıpkı daha önce ataların İbrahim ve İshak'a tamamladığı gibi tamamlayacak, seni peygamber yapacaktır. Rabbin hakkıyla bilen, hüküm ve hikmet sahibidir. Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinin haberlerinde sorup ilgilenenlerin alacakları nice ibretler vardır. Kardeşleri demişlerdi ki, elbette Yusuf ve öz kardeşi Bünyamin babamıza bizden daha sevgilidir. Halbuki biz birbirine bağlı güçlü bir topluluğuz. Doğrusu babamız apaçık bir yanılgı içindedir. Yusuf'u öldürün veya onu uzak, ıssız bir yere atın ki babanızın teveccühü, sevgisi size kalsın. Ondan sonra hem tevbe eder hem de onun yanında iyi bir topluluk olursunuz. İçlerinden biri, Yusuf'u öldürmeyin. Bir kuyunun dibine bırakın da yolcu kafilesinden biri onu bulup götürsün. Eğer yapacaksanız böyle yapın, dedi. Babalarına gelip, ey babamız, senin için ne mahzuru var ki Yusuf'u güvenip de bize emanet etmiyorsun? Halbuki biz ona öğüt veren ve ona samimi davranan kimseleriz, dediler. Yarın onu bizimle beraber kıra gönder de bol bol yiyip içsin, oynasın. Hiç şüphesiz biz onu çok iyi koruruz. Yakup dedi ki, onu götürmeniz beni elbette üzer. Siz ondan habersizken onu kurt yer diye korkuyorum. Onlar da, andolsun ki biz güçlü bir grupken onu kurt yerse bu durumda kesinlikle ziyana uğrayan, aciz, işe yaramayan kimseler sayılırız, dediler. Nihayet onu götürüp de kuyunun dibine bırakmaya topluca karar verdikleri ve bıraktıkları zaman biz de kendisine, andolsun ki sen onların bu yaptıklarını hiç farkında değillerken zamanı gelince kendilerine haber vereceksin diye vahyettik, ilham ettik. Onlar yatsı vakti ağlayarak babalarına geldiler. Dediler ki, ey babamız, hakikaten biz yarış yapmak üzere gitmiş, Yusuf'u da eşyamızın yanına bırakmıştık. Bir de gördük ki onu kurt yemiş. Ama biliyoruz ki doğru söylesek de sen bize inanmazsın. Bir de gömleğinin üzerinde sahte bir kan lekesi getirdiler. Yakup, hayır dedi. Nefisleriniz sizi aldatıp böyle kötü bir işe sürükledi. Artık bana düşen umutla güzel bir sabırdır. Bu anlattıklarınız üzerine yardımı istenecek ancak Allah'tır. Nihayet bir yolcu kafilesi geldi, sucularını kuyuya gönderdiler. O da gidip kovasını sarkıttı. Yusuf da sarkan kovaya sımsıkı yapıştı. Hey müjde, burada bir oğlan çocuğu vardır, dedi. Onu bir ticaret malı olarak başkalarından sakladılar. Halbuki Allah onların yaptıklarını hakkıyla bilendi. Kafile Mısır'a varınca onu düşük bir fiyata, sayılı birkaç dirheme sattılar. Ona değer verenlerden değildiler. Onu satın alan Mısırlı Aziz, yani Maliye Bakanı Kıtfir, karısı Züleyha'ya, ona yerli yerince bak, ola ki bize faydası dokunur, yahut onu evlat ediniriz, dedi. İşte bu şekilde Yusuf'u o yerde yerleştirdik. Ona rüyaların yorum ilmini öğrettik. Allah dilediğini yapmakta mutlak galiptir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Yusuf, ergenlik, yiğitlik çağına, 30 veya 33 yaşına gelince, ona hüküm, peygamberlik ve ilim verdik. İşte biz güzel hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Yusuf'un evinde bulunduğu kadın onun nefsinden murad almak istedi. Kapıları sımsıkı kapadı ve Yusuf'a, hadi gelsene, dedi. Yusuf da

0: Allah'a sığınırım sana yaklaşmaktan. Doğrusu o kocan benim efendimdir. Bana çok güzel baktı. Bense iyiliğe karşı nankörlük edemem. Gerçek şu ki zalimler, nankörler ve zina edenler iflah olmaz dedi. Hakikaten kadın Züleyha ona niyeti bozmuş, kavuşma planını kurmuştu. Eğer Rabbinin zinadan alıkoyan kat'i delilini görmeseydi, o anda Yusuf da onu arzu etmişti. İşte bu delilimiz böylece ondan fenalığı ve fuhşu gidermemiz içindir. Çünkü o bizim ihlasa erdirilmiş seçkin kullarımızdandı. Kaçmak isteyen Yusuf önde olduğu halde ikisi de kapıya doğru koşuştular. Onu tutup çevirmek isteyen kadın Yusuf'un gömleğini arkadan boylu boyunca çekip yırttı. Derken kapının yanında kocasına rastladılar. Kadın hemen dedi ki, ailene bir kötülük etmek isteyenin cezası zindana atılmaktan veya çok acıklı bir azaptan, dayak ve işkenceden başka nedir? Yusuf da, öyle değil, o benim nefsimden murad almak istedi, dedi. Onun, kadının ailesinden biri de delillere dayanarak olayın şahitliğini üstlendi de şöyle ifade edip çözüm getirdi. Eğer onun gömleği önden yırtılmışsa kadın doğru söylemiştir. O ise yalancılardandır. Yok, eğer onun gömleği arkadan yırtılmışsa kadın yalan söylemiştir. O ise doğru söyleyenlerdendir. Kocası onun gömleğini arkadan yırtılmış olarak görünce kadına dedi ki, hiç şüphesiz bu sizin kadınların bir tuzağınızdan ibarettir. Çünkü sizin tuzağınız büyüktür. Vezir, ey Yusuf, sen bundan vazgeç, kimseye söyleme. Züleyha, sen de günahının bağışlanmasını dile. Doğrusu sen günah işleyenlerden oldun, dedi. Şehirde bir takım kadınlar, vezirin karısı, delikanlısı olan uşağının nefsinden murad almak istiyormuş. Sevgisi yüreğine işlemiş. Doğrusu biz bu durumda onu apaçık bir çılgınlıkta görüyor, bu davranışı ona yakıştıramıyoruz, dediler. Züleyha, o kadınların dedikodularla kendisini dile düşürme hilelerini işitince, onlara bir davetçi gönderdi. Onlar için dayalı döşeli, oturulup yaslanılacak bir yer ve bir sofra hazırladı. Ve onlardan her birine de bir bıçak verdi. Kadınlar meyveleri soymaktayken Yusuf'a, "Çık karşılarına," dedi. Onlar bunu görünce gözlerinde onu çok büyüttüler. Adeta büyülendiler de meyve yerine ellerini kestiler ve "Allah'ı tenzih ederiz. Bu bir insan değildir. Bu ancak güzel bir melektir," dediler. Züleyha dedi ki, "İşte hakkında beni ayıpladığınız kişi budur. Andolsun ki ben onun nefsinden murad almak istedim de o namusunu koruyup reddetti. Yine yemin ederim ki kendisine emrettiğim birlikte olma teklifini yapmazsa elbette o zindana atılacak ve elbette aşağılananlardan olacaktır." Yusuf, "Ey Rabbim, zindan bana onların beni kendisine çağırdıkları şeyden daha sevimlidir. Eğer onların tuzaklarını benden çevirmezsen olur ki onlara meyleder ve cahillerden olurum," dedi. Rabbi onun duasını kabul etti de onların hilesini ondan savdı. Çünkü o hakkıyla işiten ve her şeyi bilenin ta kendisidir. Sonra onlara, Kıtfir ve adamlarına, Yusuf'un suçsuzluğuna dair gördükleri delillerin ardından yine de dedikodunun kesileceği bir zamana kadar onu zindana atmak fikri daha uygun geldi. Yusuf'un kendisiyle beraber hükümdarın sakisi ve aşçısı olan iki delikanlı da zehirlemeye teşebbüs suçundan zindana girdiler. Onlardan biri, "Ben rüyamda kendimi şarap için üzüm sıkarken gördüm," dedi. Diğeri de, "Ben başımın üzerinde bir ekmek taşıdığımı, kuşların da ondan yediğini gördüm," dedi. "Bunun tabirini bize haber ver. Çünkü biz senin iyilik edenlerden olduğunu görüyoruz," dediler. Yusuf da onlara şunları söyledi. "Size kendisiyle rızıklanacağınız bir yemek gelecek o daha size gelmeden önce onun ne olduğunu, bir mucize olarak yemeğin cinsini size haber veririm. Bu Rabbimin bana öğrettiklerindendir. Doğrusu ben Allah'a inanmayan ve ahireti inkar eden bir kavmin dinini terk ettim. Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Allah'a bir şeyi ortak koşmamız bizim için asla doğru olmaz. Bu tevhid inancı bize ve insanlara Allah'ın bir lütfudur. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Çeşit çeşit uydurma, hiçbir şeye gücü yetmeyen tanrılar mı daha iyidir? Yoksa sonsuz kahretme gücü olan tek Allah mı? Sizse onun dışında kendinizin ve atalarınızın takmış olduğu anlamsız isimlere, putlara ve putlaştırılmış şahıs, ideoloji ve görüşlere, sahte tanrılara tapıyorsunuz. Allah onların tanrı oldukları hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm ve mutlak hakimiyet ancak Allah'ındır. O kendisinden başkasına asla kulluk etmemenizi emretmiştir. Dost doğru din işte budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Rüyanıza gelince, biriniz zindandan kurtulup yine efendisine şarap içirmeye devam edecek, diğeriniz ise suçlu bulunup asılıp başından kuşlar yiyecek. Hakkında fetva ve bilgi istediğiniz iş, mesele böylece halledildi. Onlardan kurtulacağını anladığı kimseye de dedi ki, efendinin yanında benden söz et, suçsuz olduğumu söyle. Ama şeytan efendisine anmayı ona unutturdu da bu yüzden Yusuf birkaç yıl daha zindanda kaldı. Bir gün Mısır'da hükümdar, ben rüyamda 7 semiz ineği, 7 zayıf ineğin yediğini ve 7 yeşil başakla kuru olan 7 başak görüyorum. Ey ileri gelen tabirciler! Eğer siz rüya tabir ediyorsanız benim rüyamı açıklayın, dedi. Ünlü tabirciler dediler ki, bunlar bir takım karışık rüya ve hayallerdir. Biz böyle rüyaların yorumunu bilmeyiz. Zindandaki o 2 kişiden kurtulanı bir zaman sonra Yusuf'u hatırladı da, ben size rüyanın yorumunu, sonucunu haber veririm. Hemen beni zindana gönderin, dedi. Genç zindana gitti ve dedi ki, ey doğru sözlü Yusuf, rüyada görülen 7 zayıf ineğin 7 semiz ineği yemesiyle 7 yeşil başak ve diğer 7 kuru başak hakkında bize açıklama yap. Umarım ki bu isabetli yorumla beni gönderen insanlara dönerim de belki onlar böylece doğruyu ve senin değerini bilirler. Yusuf dedi ki, adetiniz üzere ekin ekersiniz, sonra yediğiniz az miktarın dışında biçtiğinizi başağında öylece bırakın, depolayın. Sonra bunun ardından 7 yıl kuraklık gelir ki bu da tohum olarak ayıracağınız az miktar dışında daha önce biriktirdiklerinizin hepsini yiyip bitirecek. Sonra bunun ardından öyle bir yıl gelecek ki o yılda insanlara yağmur ve bereket verilecek, insanlar meyveleri sıkacak, hayvanları sağacaklar. Bu yorumu duyan hükümdar, onu bana getirin, dedi. Elçi de ona gelince Yusuf zindandan çıkmayı hemen kabul etmeyip elçiye, efendine dön ve ona ellerini kesen kadınların o andaki halleri neymiş sor. Şüphe yok ki Rabbim onların tuzaklarını hakkıyla bilendir, dedi. Bu istek üzerine hükümdar kadınları çağırıp, Yusuf'un gönlünü çelip nefsinden murad almak istediğiniz zamanki durumunuz, müşahedeniz neydi, dedi. Kadınlar, haşa, Allah için, doğrusu biz onun aleyhine olacak hiçbir kötülük yaptığını görmedik ve bilmeyiz, dediler. Tam o sırada Aziz'in, vezir veya bakanın karısı, şimdi gerçek açığa çıktı. Ben onun nefsinden murad almak istemiştim. O ise özü sözü bir, dürüst kimselerdendir, dedi. Elçi, kadınların bu itiraflarını Yusuf'a iletince, o da şöyle dedi. Bu, benim böyle sordurmam, vezirin yokluğunda kendisine hakikaten ihanet etmediğimi ve hainlerin hilesini şüphesiz Allah'ın başarıya ulaştırmayacağını herkesin bilmesi içindir, dedi. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali Cüz 12'yi dinlediniz.
2: Sağduyulu akıl. Hızla akıp giden hayatta her gün onlarca karar veriyoruz. Peki aldığımız kararlarımız, eylemlerimiz akıl ve kalp süzgecinden geçiyor mu? Sağduyulu akıl, Allah rızasını ve sevgisini esas alıp, insanın iradesini, özgürlüğünü, bağımsızlığını, sağlıklı muhakeme yetisini merkeze alarak teknolojiyi hizmetkar kılan, yapılabilir olana değil, yapılması gerekene yönelen kararlı duruş. Sağduyulu akıl, sanal ve yapay zeka çağında insani olanı unutturmayan, sorumluluğu terk etmeyen ve teknolojiyi değerlerinin iradesine göre kullandırma gücü. Akra, sağduyulu aklı merkeze alan özel içerikleri yayına taşıyor. Belgeseller, söyleşiler ve daha pek çoğu 1448 Hicri yılı boyunca Akra'da. Akra, sağduyunun sesi.

Peygamber Efendimiz etrafındaki kimselere sormuş. Eyyül halki a'cebu ileyküm imanen. İmanı bakımından sizden en çok şaşırdığınız, en çok hayret ettiğiniz, efendim en yüksek imana sahip, en hayranlık duyulacak imana sahip kişi, mahlukat kimdir diye sormuş. Peygamber Efendimiz böyle sorardı. Sorardı, sorulu cevaplı olunca daha iyi öğretilir diye böyle öğretirdi İslam'ın inceliklerini. Sormuş, demişler ki ya Resulallah, melekler. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki ve ma lehum la yu'minuna ve hum inde rabbihim. Onlar Rablerinin huzurunda inanmasınlar da ne yapsınlar? Melekler niçin inanmasın? Mümkün mü inanmamak? Elbette inanacaklar. O şaşılacak bir şey değil. Onun üzerine demişler sen nebiyyun. Peygamberlerdir. Buyurmuş ki ve ma lehum la yu'minuna vel vahyu yenzilu aleyhim. Onlar niye iman etmesinler? Vahiy kendilerine iniyor. İnanmaz mı peygamberler? O da normal. Kalu fenahnu. O zaman bizleriz ya Resulallah demişler. İman bakımından en böyle hayranlık duyulacak, beğenilecek insanlar bizleriz. Demiş ki ve ma lekum la tu'minuna ve ene beyne azhurikum. Ben sizin karşınızdayken siz nasıl olur da inanmazsınız? Ben mucizeler gösterip duruyorum. Tebliğ ediyorum ahkamı ilahiyi. Nurumu saçıp duruyorum üzerinize. Pırıl pırıl aydınlatıyorum ortalığı. İnanmayıp da ne yapacaksınız? O zaman tabii bilememişler. Böyle sıraladıkları halde şey yapmayınca. O zaman buyurmuş ki Peygamber Efendimiz iman cihetinden insanların en şaşılacağı, en hayran olunacak insanlar şunlardır ki grubu şudur ki lekavdun yekulüne min ba'di benden sonra dünyaya gelirler. Bu dünyaya benden sonra gelirler yaşamaya. Yecidûne suhufen fîhâ kitabun sayfalar bulurlar içinde yazılar olan yü'minûne bimâ fîhâ içindekilere iman ederler. Asıl iman bu. Kıymetli iman bu diye bizlere dokunuyor bu güzel şeyin. Bu sözün bir ucu bize geliyor elhamdülillah. Sıkı durun, sevinçli olun, hiç tasalanmayın, gam keder çekmeyin. Elhamdülillah doğru yoldayız. Elhamdülillah çok çok faziletli bir durumdayız. Elhamdülillah eğer iman eder de Allahu Teala Hazretlerinin yolunda yürürsek bize hiç kimse erişemez. Bizim kazandığımız mertebeleri kimse kazanamaz. Şu dünyanın iki para etmez metaına aldanır. Allah-u Teala Hazretlerine has halis kulluk etmeye bakın. Kur'an-ı Kerim'e bağlanın. Çok büyük şerefe sahibiz. Çok büyük şerefe. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki benim kardeşlerim, geçen haftalar okuduk ya, ya Resulallah biz senin kardeşlerin değil miyiz diyorlar. Yok diyor, siz benim ashabımsınız. Benim kardeşlerim benden sonra gelip de bana iman edenlerdir diyor. Sizlere kardeşim diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem.